Başkanlığında toplanacak. Yılın 6. para politikası kararları belli olacak. Enflasyondaki gelişmelerden talep görünümüne kadar karar metninde yer alacak birçok mesaj piyasalar için sinyal niteliği taşıyacak. Gelecek dönem para politikası çerçevesine ilişkin ipuçları da aranacak. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 78. duruşması tamamlandı. Duruşmada 17 tutuksuz sanığın daha savunması alındı. Böylece savunması tamamlanan tutuksuz sanık sayısı 125'e yükseldi. Vanlı iş insanı olarak sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan Ali Haydar Kurum tutuklandı. Kurum hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan soruşturma açılmıştı. Şüphelinin 11 ayrı suçtan sabıkalı olduğu tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhretin suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacağını belirtti. Sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı. Bakan Gürlek, son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olayın bunun açık göstergesi olduğuna dikkat çekti. İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi bavul içinde bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı. Tutuklu sanık Cemil Koç'a canavarca hisle ve eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık hakkında herhangi bir ceza indirimi de uygulanmadı. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir işlemi 11 Eylül'de yapılacak. Kozinoğlu'nun mezarından alınacak örneklerin yanı sıra cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri de incelenecek. Amaç kesin ölüm sebebini ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığını belirlemek. Haberleri dinlediniz.

0: Balkanlara yolculuk başlıyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şenel, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan. Yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 463 34 21. Sevgili dinleyenler, Prizren 2. Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali dün başladı. Kosova'nın ilk ve tek Türkçe tiyatro festivali olma özelliğini taşıyan festival, zengin bir programla tiyatro severlerle buluşuyor. Art Theater adlı tiyatro topluluğu ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen festivali konuşacağız. Hattımızda Art Theater Direktörü, Genel Sanat Yönetmeni Sonay Buş var. Sayın Buş, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Sayın Buş, öncelikle Prizren Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali'nin ortaya çıkış hikayesini sizden dinleyelim. Böyle bir festivale neden ihtiyaç duyuldu? Neler söylersiniz?
1: Biz aslında bu festivali çok yıllar önce yapmayı hep hayal ediyorduk. Fakat böyle bir festivali yapmak açıkçası hem çok fazla tiyatro camiasından bir çevre gerektiriyor, hem de açıkçası çok büyük bir bütçe gerektiriyor. Bu sebeple biz çok fazla ulaşamıyorduk. Fakat son yıllarda buna birazcık ulaşınca, bu imkanlara, sonrasında Yunus Emre Enstitüsü'nden destek alınca geçen yıl ilk edisyonumuzla başladık. Geçen yıl 22 ayrı etkinlikle 5 gün boyunca Prizren'de ve çevre iller Mamuşa ve Priştine'de Türk tiyatrosunun seyircisiyle buluşmaya çalıştık. Bu yıl bizim için birazcık daha kolay oldu. Çünkü biraz geçen yıldan biraz

0: Azıcık tecrübemiz oldu tabii ki.
1: Hı.
0: Bu yıl çok daha kalabalık bir katılımcı sayısıyla şu anda 100'e yakın katılımcı sayımız var çeşitli ülkelerde. Genellikle Türkiye'den, devamında Kuzey Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kosova'daki yerel sanatçıların katılımıyla birlikte bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Aslında dediğim gibi bu bizim bir hayalimizdi. Çünkü biz Türkiye'ye çok fazla, yani her yıl en az bir festivale katılımcı olarak geliyoruz. Ve festivaller gerçekten tiyatrolar için çok önemli ve değerli. Çünkü festivallerde yeni dostluklar ediniyorsunuz, yeni çevreler, yeni tiyatrolarla tanışıyorsunuz. Ve bu sizin daha fazla tecrübe kazanmanıza, daha farklı açılardan tiyatro bakmanıza olanak sağlıyor. Bu sebeple biz bunu Prizren'e kazandırmayı, Prizren'e farklı tiyatrolar getirmeyi istiyorduk. Çünkü Kosova genelinde Türkçe tiyatroyu şu anda sadece biz yapıyoruz. Ve biz de yılda 5 ya da farklı 5 ya da 6 tane farklı tiyatro oyunu hazırlıyoruz. Ve tabii ki bu yeterli olmuyor. Seyircimize farklı yerlerden, farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan oyunlar getirmek istedik. Ki seyircimiz de burada tiyatronun farklı çeşitlerini görebilsin, farklı tatlarını tatabilsin diye. Aslında böyle bir yolculuktu bizim için. Şu anda da amacına ulaşıyor.
1: Peki ilk festivalin ardından ikinci festivale nasıl bir geri dönüş aldınız? İkinci festivalde ilk festivale göre neler değişti, neleri geliştirdiniz desek neler söylersiniz?
0: İlk festivalimizde biz sadece özel davetiyeyle misafirlerimizi Prizren'e davet ettik. Yani herhangi bir şekilde bir başvuru açmadık. Fakat ikinci yıl için biz Mayıs ayında bir başvuru açtık ve 123 farklı kurumdan başvuru aldık. Bu bizim için çok değerliydi. Çünkü 123 tane başvurunun içinde çeşitli yerlerden başvurular vardı. Ve aslında ne kadar güzel bir yolda olduğumuzun bir göstergesiydi. Bizim için en farklı olan bu aslında. Çünkü biz bir ay boyunca bu 123 farklı başvurunun arasından 27 ayrı etkinlik tercih ettik. Birazcık zordu ama keyifliydi. Çünkü dediğim gibi yani sesimizi duyurabildiğimizi fark ettik. Çok farklı yerlerden, çok farklı ülkelerden, Azerbaycan'dan, İran'dan, yine Balkan coğrafyasından çok farklı ülkelerden çok farklı başvurular aldık. Bu sebeple bu bizim için en büyük değişiklikti aslında. Onun dışında bu yıl etkinlik tiyatro oyunları sayımızı arttırdık. Geçen yıl daha fazla söyleşiler, ya yani her gece bir oyunumuz vardı. Onun dışında bir iki tane çocuk oyunumuz vardı. Diğer etkinliklerimizin çoğunu söyleşiler, paneller, sohbetlerle doldurmuştuk. Fakat bu yıl günde en az iki, en fazla dört farklı tiyatro oyunumuz var. Yani şu anda seyircimizin çok daha fazla seçeneği var. Özellikle çocuklara daha fazla oyun getirdik. Çocuklar için daha farklı etkinlikler düzenledik. Bizim için aslında en büyük fark bu.
1: Prizren Türkçenin ve Türk kültürünün Balkanlardaki önemli merkezlerinden biri. Tiyatro, Türkçenin yaşatılması açısından nasıl bir rol üstleniyor orada acaba?
0: Şöyle Prizren'de resmi olmayan kayıtlara göre 1930'lu yıllarda biz Türk tiyatrosunu görebiliyoruz. Fakat o dönemdeki Yugoslavya'dan kaynaklı Türkçe resmi bir şekilde yani tiyatroda kullanılan bir dil değil. O yüzden büyük evlerin, büyük bahçelerinde insanların aslında gizlice, amatörce yaptığı bir şey oluyor bu. Sonrasında 1951'de dil devrimiyle birlikte yani artık Türkçenin de resmi dil kabul edilmesiyle hem Kosova genelinde hem de Prizren genelinde çok fazla kültür dernekleri açılıyor ve bu kültür derneklerinde tiyatrolar artık resmi bir şekilde devam etmeye aslında oradan başlıyor diyebiliriz. Hani devam ediyor ama resmi olarak biz oradan sayıyoruz ve 1951 yılından beri Prizren'de Türk tiyatrosu sürekli olarak var. Yani her yıl en az bir tane. Şu anda günümüzde yılda en az 10-15 tane etkinlik oluyor tiyatro açısından söylüyorum. Ve Prizren'de Türk tiyatro seyircisi de çok bilinçli bir seyirci.

0: Tiyatroya katılımları çok fazla. Bu tiyatrolarla birlikte çocuklar çok fazla tiyatroya ilgili tiyatro atölyelerine katılıyorlar, tiyatro dersleri alıyorlar, kendileri tiyatroda varlık gösteriyorlar. Yani bizim ekibimizin büyük bir bölümünü de çocuklar oluşturuyor aslında. Çocuklara ait özel bir ekibimiz var. Onlarla da birçok çalışmalar yapıyoruz. Türkçe'yi aslında tiyatro ile diri tutmaya çalışıyoruz. Biz o yüzden Prizren'de tiyatronun kalbi çok fazla atıyor. Çünkü tiyatro çok canlı, dilin canlı olduğu. Biz de bu dili koruyabilmek için ve gelecek nesillere taşıyabilmek adına tiyatronun yolunu deniyoruz diyebilirim.
1: Yani Prizren seyircisinin Türkçe tiyatroya ilgisi oldukça yoğun diyorsunuz. Peki Sayın Buş, bu yıl festival kapsamında hangi ülkelerden ve hangi tiyatro topluluklarından sanatçılar Prizren'de buluşuyor?
0: Biz dün gece açılışımızı İtalya'dan Silence Teatro ile yaptık. İtalya'dan gelen bu ekip tabii ki Türkçe bilmiyor ama sessiz bir tiyatro gösterisiyle Prizren Şadırvan Meydanı'nda bir gösteriyle başladık. Ardından açılışımızı İzmir Devlet Tiyatrosu Majestik isimli oyunuyla yaptık. Bugün farklı etkinliklerimiz var. Mamuşa'da Kosova'nın tek Türk belediyesinde Karagöz ve Hacivat oyunumuz var. Devamında Prizren'de Ecem ile Çilek Vantrolog gösterisi var, çocuklarla buluşacak. Yine Silence Teatro bir gösteri yapacak. Akşamına bizim bir tiyatro oyunumuz var, Şekerpare. Prizren Türkçesinde sahnelediğimiz, Prizren kültürünü anlatan bir oyun. Devamında yarın Denizli'den gelen bir ekibimiz var. Kral Cıbıl'daki ismi çocuk oyununu oynayacaklar. Dans atölyemiz var Samsun'dan gelen hocalarımızla birlikte. Akşam yine Naif Bey kumpanyasından yetişkinler için bir kukla oyunumuz var. Devamında Cuma günü Priştine'de çok fazla etkinliğimiz var. Çocuk oyunumuz var. Tiyatro atölyemiz var. Devamında akşam Art Tiyatro Aziz Kuş Oda sahnesinde Konya'dan gelen ekibimizin Düş İşleri Tiyatrosu Bakanlığı isimli oyunları var. Akşam da Sui Generis'ten Eskişehir ekibi Cambaz'ın Cenazesi isimli geleneksel tiyatrosu tadında bir oyun var. Cumartesi günü programımız birazcık daha yoğun. Tiyatro atölyesiyle başlayıp ardından bir kitap tanıtımımız var. Agim Rıfat Yeşeren'in yazdığı Geçmişten Günümüze Türk Tiyatrosu. Ki bizim için buraya gelen dostlarımıza, misafirlerimize bu kitabı tanıtmak, anlatmak çok değerli. Çünkü onların çoğu Türkiye'de tiyatro yapıyorlar. Fakat Kosova'da, Prizren'de böyle bir geleneğin olduğunu onlara bir kitap üstünden anlatmak ve göstermek bizim için çok değerli. Devamında yaratıcı drama atölyelerimiz var. Nokta Tiyatrosu ve Milli Kurum Üsküp Türk Tiyatrosu'nun ortaklaşa hazırladığı Pembe Panduflu Aşk bizim oda sahnemizde sahnelenecek. Devamında Adana'dan gelen Serdar Hacıoğlu'nun Hayat Bitti isimli bir psikolojik dramı var. Bir de bir akşam gece tiyatromuz var. Gece orada sahnelenecek bir sokak tiyatromuz var, Antigone. Onlar da Samsun'dan aramızda olacaklar. Ve kapanış günümüzde Karagöz Hacivat Atölyesi'ni çocuklarla buluşturacağız. Çocuklar burada Karagöz ve Hacivat'ın yapılış sürecini görebilecekler, kendileri deneyebilecekler ve perdenin arkasını görerek bu perdenin büyüsüyle tanışacaklar. Ardından okuma tiyatromuz var. Kabare Kabare'den, Kosova'nın yerel ekibinden Bavul isimli bir okuma tiyatromuz olacak ve son olarak kapanış oyunumuzu da Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan Göğe Yazılmış Bir Alp isimli oyunla gerçekleştireceğiz ve 6 günlük festivalimize noktayı koyacağız.
1: Evet, Sayın Buş, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda Art Theater Direktörü, Genel Sanat Yönetmeni Sonay Buş vardı.

0: Sevgili dinleyenler, Ardino'da doğan Bulgaristan Türkü bir genç hiçbir sanat eğitimi almadan kendisini geliştirerek uluslararası çizgi roman dünyasına girdi. Adı Ayhan Hayrula. Hayrula karikatürist, çizgi roman sanatçısı ve illüstratör. Şu anda Bulgaristan'da yaşamaya devam ediyor ve Amerika'daki yayın evleriyle çalışıyor. Amerikan firmalarının grafik roman çizerlerinden biri olarak pek çok projede yer alıyor. Kendisi hattımızda şu anda. Sayın Hayrula merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabayım, herkese merhaba. Öncelikle bu güzel davetiniz için ve beni sizin güzel programınızla ağırladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Biz de katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Sayın Hayrula, resim eğitimi almadan kendinizi geliştirerek uluslararası çizgi roman projelerine katıldınız. Sizi Ardino'dan yani Eğridere'den başlayarak tanıyalım istiyoruz. Çocukluğunuz nasıl geçti ve sanatla ilk temasınız ne zaman nasıl oldu desek neler anlatırsınız bize?
1: Tabii oldukça güzel bir çocukluğum oldu. Sıradan her küçük çocuk gibi arkadaşlarla dışarıda oyunlar oynardık. Ve tabii o zamanlar Atari salonlarında da bilgisayar oyunları oynardık. Akşamları evde filmler izlerdik. Küçük bir kasabada büyüdüğüm için doğayla oldukça iç içeydik. Doğanın içinde oyunlar oynamak benim hayal gücümü oldukça etkiliyordu. Sanırım sanatla özellikle çizgi romanla ilk temasım kırtasiyenin önünden geçerken vitrindeki resimli bir kitabın dikkatini çekmişli oldu. İçeriye girip hemen o kitabı aldım. Elime geçen o zamanlar o çocuklarımızda yayınlanan Sega yani Gökkuşağı çizgi roman
0: Dergisi değil
1: dergisi.
0: mi?
1: Evet. Ve her sayfayı ben açtıkça içinden güzel hikayeler ve karakterler çıkıyordu ve inanılmazdı, gerçekten çok güzeldi.
0: O dönemde bir çocuğun çizgi roman sanatçısı olma hayali kurması nasıl bir şeydi peki?
1: Bu da yani Gökkuşağı çizgi roman dergisine çok büyük rolü ve etkisi var bu hayalin gerçekleşmesine. Yani ilkokulda ve ortaokulda devamlı çizgi romanlar çiziyordum. Resim

0: resimleri yani çizgi romanları çizdikten sonra arkadaşlarımla da paylaşıyordum. Hı hı. İleride tabii ki profesyonel bir çizgi roman sanatçısı olmaya karar ediyordum. Ve sanırım o zaman küçük bir çocuk da olsam amatör olarak kendi hikayemi yazıyor, çiziyor ve hayali gerçeğe dönüştürmek için sanırım ufak ufak adımlar atıyordum.
1: Küçük adımlar sizi şimdi buraya getirdi. Evet. Üniversitede sanat değil, muhasebe ve denetim eğitimi aldınız. Buna rağmen sanat sizin asıl mesleğiniz oldu. Bu dönüşüm nasıl gerçekleşti peki Sayın Hayrola?
0: Lisede oldu. Lisede aralıklı olarak çizgi roman çizsem de resim yapmayı hiç bırakmadım. Gittim okul meslek lisesiydi ve iletişim alanındaydım. Yani muhasebe ve denetim üzerine okuyordum. Fakat o yıllarda hikayeler anlatmak için filmler yapmak da içimde doğmuştu ve yönetmen olabileceğimi düşündüm. Üniversiteyi sinema yönetmenliği alanında okumaya karar verdim. Ancak tam üniversite sınavına gireceğim yıllarda annem ve babam kendi iş yerleri kapatmak mecburiyette kaldılar ve bu durum benim yönetmenlik okumak için yaptığım planlarımda son oldu. Hı hı. Neticede işletme üzerine üniversite sınavlara girdim ve üniversitede devamlı resim ve çizgi roman çizmeye başladım.
1: Devam ettiniz çizimlerinize üniversitede.
0: Evet, yayınlandı ve Bulgaristan'da çizgi roman bir dergisinde kısa öykülerim yayınlandı.
1: Herhangi bir güzel sanatlar eğitimi almadan kendinizi geliştirmeniz bugün geriye dönüp baktığınızda sizce bir dezavantaj mıydı yoksa size özgürlük alanı tanıdı mı bu durum?
0: Sanat okulunu ben reddetmiyorum. Aksine tavsiye bile ediyorum. Hı hı. Ben kendi kendimi çok titiz bir şekilde eğitmeye çalıştım ve hala da yeni güzel şeyler öğreniyorum. Fakat şunu söyleyebilirim ki işletme okumamın ileride yatırımcı olarak çok faydasını gördüm sanırım. Yani ticari süreçleri ve sanatımı piyasaya nasıl sürebileceğimi bu sayede daha çabuk öğrendim. Hı hı. Böylece hem sanatsal hem de yatırımcı kişiliğim eksiksiz bir şekilde yan yana yürümüş oldu. Dezavantaj olarak zaman diyebilirim bence.
1: Burada belki zaman kaybı olarak mı söylüyorsunuz? Evet. Peki evet. Türkiye'deki çizgi roman çevresiyle tanışmanız nasıl gerçekleşti?
0: 20 yılı aşkın bir dostluk var. İnternetteki çizgi roman ve sanat platformlarında.

0: Emrah Bey'in de Çıldır Kardeşler'le de çok güzel bir çizgi roman yayınlandık. Karanlık İstila, Zahiri Komiks yayınlarının tarafından yayınlandı. Yani illüstrasyonlar ve kapak resimleri de yaptım aynı zamanda.
1: Evet, Amerika'daki çizgi roman projelerinde çalışma fırsatı buldunuz. Bulgaristan'da başlayan bir sanat yolculuğunun Amerikan çizgi roman sektörüne kadar uzanması sizin için nasıl bir deneyimdi peki?
0: Gerçekten çok heyecan vericiydi. İlk çizgi romanım Boom Studios tarafından yayınlandı. O güzel anı hatırlamak hala çok heyecan verici. Ve o ilk projedeki mutluluğum yeni her projede aynı yoğunlukta devam ediyor. Yani bunu söyleyebilirim. Amerikan çizgi roman piyasasına gelince çok uzman ekipler işbirliğiyle işleyen devasa bir endüstridir. Ben büyük bağımsız çizgi roman yayın evleriyle çalıştım. Amerika'da sistem çizim tek bir kişiye ait değildir. Bu süreç çizim ve çinileme, renklendirme ve yazı ekleme aşamaların farklı uzmanlar tarafından yapılıyor. Tüm bu iş akışını editörler koordine eder ve ekip üyeleriyle sürekli iletişim halinde kalırlar. Her uzmanın teslim tarihleri vardır. Ve ben bir çizer olarak ben de bu projelerimi zamanında teslim etmeye ve disiplini bozmamaya özellikle dikkat ediyorum. Bir mutlu haberleri de paylaşmak istiyorum. İki eserlerle büyük bir başarı elde ettik. Beni ayrı da çok mutlu etti tabii. Yazar Tony Patrick'le birlikte hazırladığımız Black Mac Studios tarafından basılan bilim kurgu aksiyon türündeki X grafik romanı dünyanın en büyük yayın evlerinden biri olan Simon & Schuster tarafından global çapta okullara sunuldu. Birleşik Krallık'ta olan köprü ve en büyük zinciri olan Waterstones X grafik romanının raflarında ve stoklarında bulundurarak Birleşik Krallık'taki okuyucularla da buluşmasını sağladı. Tabii aynı zamanda Berlin'in ikonik ve devasa kültür sanat merkezi Düsman'da tek X cildinin koleksiyonu ve satış stoklarında yer vererek Avrupa'daki çizgi roman severlere de ulaştırdı. Aynı yayın evinden yani Black Mac Studios tarafından hazırladığımız ve Matt Pizzolo'nun yazdığı Channel 1/1 kısa hikaye Occupy Comics projesi Columbia Üniversitesi kütüphanelerin ve araştırma katalogun koleksiyonlarına dahil edildi. SRM akademik dünyada incelenen bir popüler kültür ve sanat kaynağının arasına girmesine sağlandı böylece.
1: Yani sizi kutluyoruz. Çok teşekkür de ediyoruz programımıza katıldığınız için. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz Sayın Hayrola. Süremizin sonuna geldik maalesef. Çok sağ olun programımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda Bulgaristan Türk'ü çizgi roman sanatçısı ve illüstratör Ayhan Hayrola vardı.

0: Sevgili dinleyenler, Balkanlara yolculuk devam ediyor. Balkanlarda Türk kültürünün izlerini ve geleceğini konuşuyoruz. Kiminle konuşuyoruz? Stüdyomuzda Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu'ndan Doktor Yalçın Güçer var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gülün Hanım.
0: Sayın Güçer, Balkanlar denildiğinde aklımızı öncelikle farklı milletlerin, dillerin, dinlerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı büyük ve zengin bir coğrafya geliyor. Yüzyıllar boyunca Türklerin de önemli bir parçası olduğu bu coğrafyada bugün hala yaşayan güçlü bir kültürel mirastan söz ediyoruz. Öncelikle buradan başlayalım. Balkanlarda Türk kültürünün izlerinden söz ettiğimizde aslında nelerden bahsediyoruz?
1: Aslında hepimizin ilk aklına gelen şey tabii ki arkada bıraktığımız yapılar. İşte camilerden ne bileyim işte tarihi yapılar, köprüler, çeşmeler ve benzeri şeyler.
0: Mimari eser dediniz.
1: Kesinlikle ki mesela benim bir mübadele aileden geliyorum. Dolayısıyla mesela bizim köyümüzde de geriye bir tek çeşmemiz kalmış. Çok değerlidir. O köye gittiğimizde mutlaka çeşmeye bir uğranır bizde. Ama bundan daha da değerlisi aslında hepimizin bir şekilde o tarihi eserlerin, tarihi yapıların çevresinde yaşadığı hayat izleri bizim için çok daha değerli ve anlamlı. Yani bunu birçok noktadan değerlendirebiliriz. Örneğin bayramda bir büyüğümüzden duyduğumuz bir kelimeden bambaşka yerlere gidebiliriz. İşte veya hazırlanan bir bayram kahvaltısından başka yerlere gidebiliriz. Ve o yapıların aslında etrafındaki yaşanmışlıklar bizim için çok daha anlam katar bu anlamda. Dolayısıyla hani biz Türk kültürünü bu anlamda Balkanlarda yalnızca eserlerle değil, bu eserler ve çevresinde yaşanmışlık günlük hayatta da bir şekilde anlamlandırmalıyız diye düşünüyorum.
0: Evet, yani bir anlamda kültür sadece taşta, binada, kitabın sayfalarında değil, insanın hafızasında da yaşıyor diyebiliriz. Tarihi açıdan baktığımızda Türk kültürünün

0: Biraz önce dediğimiz gibi işte camilerden köprülere kadar birçok şeylerden bahsediyoruz. Ama burada bizim için esas olan şey buradaki yaşanmışlıklar ve bu yaşanmışlıkların hafızamızdaki yeri ve bugün de aslında sürdürülebilirliği. Çünkü hani burada mesela bir Makedonya'ya gittiniz, Üsküp'teki Türk çarşısında alışveriş yaparken sadece alışveriş yapmazsınız. Kültürünüzü bir şekilde orada görmek bile size farklı şeyler hissettirir. Dersiniz ki kaç kilometre ötede bugün Türkiye'de yaşadığım hayatta konuştuğum şeyler burada konuşuluyor ve yaşanıyor. Dolayısıyla hani bu çerçevede baktığımızda tarih eserlerin arkasında çok daha büyük bir sosyal ve kültürel hayat bulunuyor. Ve bu hayatın da bizim için anlamlı olması çok gerçekten geçmişe dönüp bugüne baktığımızda değerli.
1: Bugün bu eserlerin çevresinde yaşayan insanların hayatında bu mirasın ne kadarı hala canlı konumda?
0: Ya bu da aslında Balkan coğrafyası bildiğimiz üzere çok büyük bir coğrafya. Yöreden yöreye farklılaşıyor. Çok yoğun bir şekilde bunu hissettiğiniz yerler var. Örneğin Batı Trakya'ya gittiğinizde, biraz önce örneğini verdiğim işte Üsküp'e gittiğinizde, çok daha net veya Kosova'da belli bölgelere gittiğinizde çok daha net bunu hissediyorsunuz. Bu yaşantıyı, yaşanmışlıkları ve bugünkü hayatı gözlemleyebiliyorsunuz. Ama tabii hani baktığınızda göçler, farklı kültürel yapılarla birlikte yaşamalar, bu kültürel geçişler tabii ki farklı şekillerde de karşımıza gelebiliyor. O yüzden hani geçmişte nasılsa bugün de aynen öyle olsun demek yerine baktığımızda kültürün temel değerini koruyarak yeni nesillerin hayatında yeniden nasıl anlam kazanabileceğini değerlendirmek bizim için elzem durumda.
1: Buradan yaşayan kültüre geçelim isterseniz. Bir kültürün gerçekten yaşadığını nasıl anlıyoruz biz?
0: Aslında deminden beri birazcık böyle bahsetmeye çalıştığım şey bu. Günlük hayatta saklı bu. Hani günlük hayatımızda bu kültürü görüyorsak aslında bu kültür vardır diyoruz biz. Çünkü bunu nasıl anlıyoruz dersek de aslında yediğimiz bir yemekte, çalan bir türküde veya söylenen bir türküde diyeyim, çalan da demeyeyim. İşte bayramların nasıl kutlandığını, cenazelerin nasıl kalktığını, işte cuma günleri bir araya gelinmesiyle vesaire bir araya koyduğunuzda aslında günlük hayatta var mı yok mu çok daha net görebiliyorsunuz bunu. Çünkü evet konuşuyoruz kültür bu, Türk kültürü bu, Balkanlarda Türk kültürümüz var. O günlerden bugüne gelen birçok şey baktığınızda ama hani bu yaşanmışlıklar aslında kültürel mirasın taşıyıcıları başka bir açıdan baktığımızda da.
1: Sadece anılar değil aslında,
0: Değil,
1: değil mi? Günümüze
0: kesinlikle.
1: ne kadar taşıdığımız önemli
0: Kesinlikle.
1: ya da geleceğe ne kadar
0: Kesinlikle.
1: aktarabileceğimiz
0: Yani
1: önemli.
0: dolayısıyla baktığınızda hani mesela biraz önce bir türküden bahsettik. Ya türkü aslında sadece ve sadece bir müzik boyutunda bakmamak lazım. Çünkü o türkünün sözlerine dikkat ettiğinizde mutlaka arka planda bir yaşanmışlık var. Ve kültürel bir aktarım var. Ve onların da bize aktarılması işte günlük hayatın içerisinde var olmasıyla aslında var oluyor.
1: Balkan Türklerinin mutfak kültürü de oldukça zengindir. Sizce mutfak kültürünü neden bu kadar önemsiyoruz?
0: Ya mutfak kültürü aslında şöyle girmek lazım konuya. Kültürel mirasın en zor kaybolan başlıklarından biri mutfak kültürü. Diğeri de zaten aslında şarkılar, türküler, maniler. Hayatın kendisi yemek değil sadece, karın doyurmak değil. Sofra biliyorsunuz bizim için kutsaldır. Sofra bu kutsal özelliğini nereden kazanır dersek de aslında aileyi bir araya getiren, kültürün paylaşıldığı, hayatın paylaşıldığı mecradır. Ritüelleri vardır, kuralları vardır, lezzetleri vardır. Ama kendimizi bulduğumuz yer sofradır. Örneğin bunu hep söylerim ben. Birçok konuşmada değindiğim bir konudur. Mesela mübadil mutfağı üzerine çalışıyorum yıllardır. Aslında mübadelede düşünsenize bir çok kısa bir sürede bir coğrafyadan ayrılıp başka bir coğrafyaya geliyorsunuz. Yeni bir hayata başlıyorsunuz. Ama eski hayatınıza dair en nokta atışı şeyleri gördüğünüz ve sizi o hayata bağlayan, o kültürü canlı tutan yer sofra. Çünkü yeme alışkanlığınızı değiştiremezsiniz bir anda. O yüzden bu kültürel mirasın taşınması noktasında ve aileyi bir araya getirmesi noktasında, kültürel taşıyıcılık noktasında sofra ve yemek çok önemli.
1: Evet, sofra aileyi bir araya getiriyor gerçekten de. Müzik ve sözlü kültür açısından Balkan Türklerinin mirasına baktığımızda neler söyleyebiliyoruz?
0: Burada da yine çok zengin bir tablo var karşımızda. Hani akademik olarak çalışma alanım olmamakla birlikte hani müzik, niler, maniler, örneğin bir çocuk uyutulurken söylenen bir ninni. Nesiller sonra ortaya çıksa bile bizim için çok tanıdık bir takım ezgilerle karşımızda duruyor. O nedenle hani bizim kültürel mirasımız da çok değerli. Evet biraz önce bir şey dedim. En zor kaybolan mutfak.

0: müzik dedim ama nihayetinde kaybolma potansiyeli de her zaman ne yazık ki var. Nesiller boyunca dillenmediğinde. O yüzden de hani bizim bir şekilde kültürel miras boyutunda bu kültürlerimizi, kültürel yapılarımızı mutlaka yazılı şekilde kayıt altına almamız şart. Bunu da altını
1: Aktarabilmek,
0: çizmek
1: evet,
0: istiyorum.
1: aktarabilmek açısından yazılı
0: Evet.
1: eserler çok çok önemli. Tam bu noktada gençlere de gelmek istiyorum. Bugün Balkan Türklerinin kültürel kimliğini korumasındaki en büyük sorun sizce ne?
0: Ya burada aslında bence en büyük sorun kuşaklar arasındaki iletişimin azalması, aktarımın azalması. Hani burada Türkçe'ye de değinebiliriz. Türkçe boyutu çok önemli. Çünkü hani baktığımızda her bir gencimiz bizim kendi dilini, tarihini, kültürünü bir şekilde öğrenmek durumunda. Nereden öğrenecek? İlk öğreneceği yer ailesi. Evet, okul herkesin aklına ilk gelen şeydir ama özellikle dil ve tarih boyutuna baktığımızda, kültür boyutuna baktığımızda bunun ilk öğreneceği yer aile. Ve bu o noktada da bunu bir kitabi bilgi gibi düşünmeyelim lütfen. Çünkü biz bu hataya düşüyoruz ne yazık ki. Yani kültür kitapla öğrenilecek bir şey değil. Günlük
1: Yaşayarak
0: hayata
1: değil mi?
0: yansıtmayla ve günlük hayatın içerisinde öğrenilebilecek bir şey. Yani dolayısıyla da baktığımızda hani bu şekilde müzikle, sinemayla, sosyal hayatla bütünleştiğinde aslında gençlere de ulaşabilir hale geliyor.
1: O zaman belki de mesele gençlerin kültürden uzaklaşması değil, kültürün gençlere aktarılma biçiminin değişmesi gerekiyor, değil mi?
0: Kesinlikle hani burada bizde hep şöyle bir anlayış vardır ya, biz kültürümüzü, geleceğimizi gençlere emanet ediyoruz. Evet, emanet etmeliyiz ama sadece emanet değil, bu kültürün bir şekilde üreticisi olmasına da imkan vermeliyiz gençlere. Çünkü bu kültürün artık bir parçası onlar. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ve bu parça olmanın ötesinde artık onun taşıyıcısı, geliştiricisi konumda da olmalıdır. Ki bunu günümüzde çok farklılaşabiliyor. Kültürler arası iletişim burada önemli. Örneğin sosyal medyada bir türkünün yeni bir versiyonu karşımıza gelebiliyor. Bunun bir şekilde desteklenmesi, arkadan tabiri caizse iteklenmesi lazım ki bu çocuklar, bu gençler bunların üzerine eğilebilsinler.
1: Biz genelde eleştiriyoruz yeniyi, değil mi?
0: Ya
1: Aslında
0: biz
1: eleştirmememiz de gerekiyor.
0: birazcık bu anlamda aslında hani şey, üretmeye çok potansiyelli bir yeni nesil var. Ama biz genelde onları bu budur şeklinde dikta yoluyla anlatma noktasına gidiyoruz. Ama halbuki bunun en güzel yolu, tekrar ediyorum, aileden başlıyor. Aile içerisindeki iletişimden geçiyor ve aile içerisindeki öğrenmeden geçiyor. Kültür aileden çocuğa bir şekilde aktarılan bir şey çünkü.
1: Burada Türkçe konusuna da ayrıca değinmek istiyorum. Balkan Türkleri açısından Türkçenin kültürel kimlikteki yerini nasıl buluyorsunuz? Nedir yeri?
0: Türkçe çok önemli. Çünkü bizim kendimizi ifade ediş şeklimiz Türkçe. Kültürel hafızamızın başlangıcı. Hani bu anlamda sadece iletişim için değil, baktığımızda tarihten kendi düşünce anlatış biçimimize kadar giden, aile ilişkilerini düzenleyen bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bunun da öğrenilebilmesi noktasından bahsediyoruz. Hani bir şekilde burada yine demin kültür açısından söylediğim şeyler yine geçerli. Çünkü Türkçe öğrenimi ve Balkanlar dediğimizde zaten ailenin buradaki önemi çok önemli. O yüzden de aile, özellikle dil öğreniminde ilk noktadaki bizim için önemli kısım. Aile içerisinde Türkçe öğrenilmeye başlamalı ki çocuk üstüne koyabilsin veya gencimiz bunun üstüne gidebilsin.
1: Peki şu anda nasıl buluyorsunuz? Balkanlara gidip geliyorsunuz siz, Yunanistan'a da gittiğinizi biliyorum. Orada yaşayan Türklerin Türkçeyi koruduğunu düşünüyor musunuz?
0: Koruyan yerler var, oldukça da fazla. Kültürlerine gerçekten çok sahip çıkıyor. Özellikle Batı Trakya, daha çok yakın bir zamanda önce oradaydım. Türkçe konuşuluyor bu coğrafyada. Hatta daha önceki ziyaretlerimde bizimkilerin geldiği köyü ziyaret ettiğimde Türkiye'den mübadelede oraya yerleşen 98 yaşında bir teyzemizle beraber, ikinci kuşak mübadelde. Yaklaşık 1,5 saat sohbet ettik. Işıklar ışın duysun, mekan cennet olsun sevgili Despina teyze. Çok yakın bir sürede de önce de vefat etti kendisi. En sonki cümleleri, Allah yolunu açsın oğlum, toprak kardeşiyük, toprak dedi. Dolayısıyla o coğrafyada hala çok güzel Türkçe konuşuluyor. Herkes de bir şekilde kültürüne sahip çıkıyor ve Türklüğüyle de övünüyor. Bunu da söyleyebilirim.
1: Evet, yani dilin korunmasını sadece eğitim kurumlarının değil, ailelerin ve toplumun da sorumluluğu olduğunu söyleyebiliriz, değil mi?
0: Kesinlikle. Biraz önce dediğim gibi bu aslında o coğrafyada ailenin varlığı ve kültürüne sahip çıkması dil boyutu çok ama çok önemli.
1: Evet. Balkanlarda Türkçe eğitiminin güçlendirilmesi için bugün acil olarak yapılması gerekenler neler sizce?
0: Ya burada Türkçe'ye erişimin kolaylaşması şart ki burada aslında devletimizin de gerçekten girişimleri çok üst düzeyde. Sağ olsunlar büyüklerimiz bu konuda çok kapsayıcı ve koruyucu bir yapı sergiliyorlar. Yayınların çocuklara ulaşması çok önemli. Mesela bu radyo yayınının bile oraya ulaşması bence inanılmaz önemli ve değerli bir şey. Çünkü kendi dillerinde televizyon takip edebilmeleri, radyo takip edebilmeleri, sosyal medya üzerinden bir şeylere ulaşabilmeleri, eğitim materyallerinin onlara ulaşması dil öğrenimi noktasında bizim için çok önemli. Dolayısıyla bu anlamda da hani baktığımızda arka planda bizim desteklediğimiz ama onların da kabul ettiği bir şekilde teknik boyutta bizim Türkçeyi o bölgede korumamız gerekiyor. Benim düşüncem bu.
1: Bu da çok önemli bir nokta. Yani Balkan Türk kültürü, Türk kültürünün Balkanlardaki özgün bir yorumu olarak da görülebilir mi?
0: Ya mutlaka görülebilir. Hani bu anlamda yüzyıllar boyunca zaten Balkan coğrafyasında farklı birçok toplulukla yaşamış bir yapıdan bahsediyoruz. Ve de çok hani kültürel anlamda zengin bir yapıdan bahsediyoruz. Ki Mübadele'de de bunu görüyoruz aslında. Mübadele'de Türkiye'de birçok farklı coğrafyaya yerleştirilen mübadillerin kültürel boyutta gittiği yerlere birçok şey kattığı, özellikle çalışkanlıklarıyla ve kültürel zenginlikleriyle birçok şey kattığı ortada. Dolayısıyla da gerçekten zengin bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu hani Balkan coğrafyasındaki bu çeşitlilik ve zenginlikte baktığımızda bu kültürü çok değerli ve özgün hale getiriyor.
1: Mübadele'den bahsettiniz de göçün bu kültürel yapı üzerindeki etkisini nasıl değerlendirmek gerekiyor?
0: Ya baktığımızda aslında tarihsel boyutta göç birçok kere olmuş. Ama Balkanlar özelinde bildiğimiz üzere hani Lozan Barış Anlaşması ile karşılıklı mübadele anlaşması çok büyük bir kitlenin karşılıklı zorunlu göçü şeklinde karşımıza çıkmış. Ve baktığımızda da hani aslında iki yönden bakmak lazım. İki yönden baktığımızda da farklı kültürlerin birbiriyle yer değiştirmesi ve farklı kültürlerin gittiği yerlere bu kültürleri taşıması ve çeşitlilik katması bizim için çok değerli hale geliyor. Ve burada da hani Balkanlardan Türkiye'ye gelen ailelerin taşıdığı kültürel miras ile Balkanlarda yaşamaya devam eden Türk topluluklarının mirası aslında birbirini tamamlayan bir bütün.
1: Evet, hep sorunlardan bahsediyoruz. Biraz önce de hep böyle sorunlardan bahsettik ama şimdi biraz da geleceğe bakalım diyoruz. Bütün bu kültürel mirası gelecek nesillere nasıl taşıyacağız? Sonuçta anılarda kalmaması gerekiyor. Biraz önce siz de söylediniz, günlük yaşama taşınması gerekiyor demiştik. Gelecek nesillere nasıl aktaracağız?
0: Ya, hani bir sihirli değnekle şunu yapalım diyebileceğimiz bir konu değil bu. Çok farklı açılardan bakmak lazım. Ve hani baktığımızda aileden eğitime, medyadan sivil topluma, hatta bir şekilde gençlik yapılanmalarının birlikte hareket etmesine kadar giden bir yapıdan bahsetmek zorundayız. Hani burada kültür gençlere, çocuklara, aile tarafından çok iyi anlatılmalı. Mutlaka bir kayıt altına alınmalı birçok şey. Mesela geçmiş fotoğraflara bakmak biliyorsunuz hepimizi çok etkiler. Çünkü fotoğraflar sadece bir görüntü değil bizim için. Yani bir şekilde arka planda yaşanmışlıklar ve hikayeleri anlatıyor. Yani her fotoğraf aslında bir hikaye. O yüzden geçmişte fotoğrafla başlayıp bugün artık çok dijital çağda farklı noktalara erişebilen yapıları önümüze koyduğumuzda mutlaka bunların kayıt altına olmaları gerekiyor. Onun dışında gençlere ulaşmamız çok önemli, biraz önce de söylediğim gibi. Her nasıl olursa olsun biz bu gençlere ulaşmalıyız kültürel boyutta. Hani bu zaman zaman bir podcast de olabilir. Zaman zaman bir radyo programıyla olabilir. Zaman zaman o toplantıyla olabilir. Çocuklarla bir araya gelmekle olabilir. Farklı birçok şekilde olabilir ama mutlaka bu işin anahtarı ailede başlıyor ve gençlerde bitiyor.
1: Evet, kültürü korumak mı, kültürü yeniden üretmek mi desem, ne dersiniz?
0: Yani burada aslında ikisini birbirinden ayırmak çok mümkün değil. Hani kültürü üretmek zaten çok kolay bir şey değil, takdir edersiniz ki. Ama mevcut olan kültürümüzü bizim bir şekilde yaşamın içerisinde tutarak hayatta tutmamız çok önemli. Hani güzel bir cümle var burada. Kültür bir yerde okumuştum. Kültür müzeye kaldırılarak korunamaz diyordu. Ya dolayısıyla bizim bir şekilde kültürü yaşatarak korumamız gerekiyor. Ve bu yaşatarak korumanın içerisinde de kültürümüz ister istemez interaksiyonlar sebebiyle bir şekilde zenginlikler katılıp zaman zaman küçük şekil değiştirmeler yaşayacaktır ama özünü koruyacaktır her zaman.

0: olmalı?
1: Burada ülkemizin rolü gerçekten çok büyük. Zaten bunu Balkanlara çıktığımızda da görüyoruz. İnsanlarla konuştuğumuzda da görüyoruz. Aslında özümüzü bir şekilde bıraktığımız coğrafya. Arkamızda özümüz duruyor orada. Soydaşlarımız da duruyor. Dolayısıyla da hani Türkiye'nin önemini zaten anlatmak için çok net ifadeler bence bunlar. Ama burada arka planda baktığımızda kültürel boyutta bir şeyi taşımaya zaten ihtiyacımız yok. Varlığının korunmasına destek olmamız önemli ve karşılıklı olmak durumunda bu. Hani yerel kültürlerin yaşatılması noktasında yaşanan sorunlarda ve benzeri noktada hani Türkiye zaten varlığını çok net bir şekilde hissettiriyor bu coğrafyada ve karşılıklı bir kültürel alışverişte ortaya çıkmış oluyor böylece.
0: Balkanlarda yaşayan bir genç, bir Türk size ben kültürümü korumak için ne yapabilirim diye sorsa ona ne dersiniz?
1: Aslında en baştan beri söylediğim cümleyi tekrar etmek isterim. Ailene git, büyüklerine git derim. Hazır imkanım varken ki ben bunu yapmaya çalıştım çocukluğumdan beri. Büyüklerinle konuş, büyüklerinin yaşanmışlıklarını öğren, kültürünü bir şekilde algıla ve buna göre yaşa derim. Dolayısıyla da bunları da öğrendikten sonra da mutlaka bunu yaz altına al ve kayıt altına al ve senden sonraki nesillerle de bunu paylaş derim.
0: Önümüzdeki 20-30 yıla baktığınızda peki Balkan Türk kültürünü nasıl görmek istiyorsunuz siz?
1: Ya burada aslında yine en baştan beri söylediğim üzere geçmişini bilen ama geleceği de bunu taşıyabilen bir yapının var olmasını istiyorum. Gelenekler ve yemek üzerine yaptığım akademik çalışmalar sonucunda mesela bir şey yaşadım. Onu kısaca paylaşmak isterim. Bir yemek mübadil mutfağı üzerine bir yemek kitabı yaptığımda Türkçe isimleri ve o zamanki Rumca isimleriyle birlikte sundum kitapta. İskeçe Türk Birliği'nden bir arkadaşımız, çok yakın bir arkadaşımın doktor öğrencisiydi. Ona bir şekilde hediye ettim kitabı. Kitabı eline aldığında ki ben dördüncü kuşak mübadilim. Aa dedi, aynı isimler ve içerikli bu yemek bizde hala var dedi. Dolayısıyla hani geçmişte vardı, bugün de var,
0: Ve
1: yarın da
0: gelecekte
1: olacak.
0: olacak, evet.
1: Aslında buna sahip olduğumuzda bu konu çözülmüş olacak.
0: Balkanlarda Türk kültürünün geleceği konusunda izleyicilerimize tek bir cümle söylemek isteseniz ne söylersiniz? Çünkü son dakikalarımız, bir tek cümleyle alalım.
1: Zor bir noktaya geldik. Balkanlarda Türk kültürünün geleceği aslında geçmişimizi ne kadar iyi hatırladığımız kadar o geçmişi gençlerin hayatına ne kadar anlamlı hale getirebildiğimize bağlı. Bunu sağladığımızda her şey zaten çözülecektir diye düşünüyorum.
0: Söyleşimizin belki de en önemli cümlesiyle bitirelim. Kültür yalnızca geçmişten kalan bir miras değil, bugün yaşattığımız ve yarına taşıdığımız ortak hafızamızdır. Size çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz
1: teşekkür
0: bu
1: ederim.
0: güzel sohbet için. Sevgili dinleyenler, konuğumuz Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu'ndan Doktor Yalçın Güçer'di. Bu hafta da Balkanlara yolculuğun sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anamaria'yız.

diyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin, güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün, her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: programından hoş geldiniz. Onun süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olunur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlık da ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
1: Mola vakti. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Mola süremiz başladı. Bizler yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içinde selamlıyoruz sizleri.
2: Mola vaktine hoş geldiniz. Nilgün, bugün test yapma sırası bende. Öyle başlıyoruz
1: programı. Zaten son zamanlarda hep sende. Yap, yap bakalım. Testten mi korkacağım ben?
2: Son zamanlarda hep bende değil ama olsun aralarda.
1: Evet, sen yapıyorsun son zamanlarda.
2: Yalnız bunun sonucundan korkabilirsin, onu söyleyeyim.
1: Hiçbir sonuçtan korkmam ben. Ben ne çok testten geçtim bu hayatta, biliyor musun Abdullah?
2: Bilmiyorum çünkü sen ne gibi bir testten geçtin.
1: Hayat hep beni sınadı.
2: Seni.
1: Beni. Acılarla, kederlerle, hüzünlerle. Türk filmi acı çeken kadın sesiyle okudum. Desem de yalan tabii ki. Hayat beni altınlarla, pırlantalarla, variyetle sınadı Abdullah.
2: Ne büyük bir sınav ama gerçekten.
1: Sen bilmezsin tabii bu sınavların ne kadar zor.
2: Nereden bileceğim ben? Fakirlikle, altınsızlıkla, pırlantasızlıkla sınanan bir insan olarak, evet.
1: Sen hiç dört pırlanta yüzük şıkkından hangisini seçeceğine karar vermenin ne kadar acı verici olduğunu tecrübe ettin mi?
2: Etmedim çok şükür. Dört pırlanta yüzük şıkkından birini tercih etme durumunda kalmadım. Zaten benim ne işim olur pırlanta yüzükle?
1: Aa, küpe olsun o zaman. Artık erkekler de pırlanta küpeler takıyorlar ya.
2: Küpe de istemiyorum, takdir edersin ki. 22 yaşında takmamışım, 52 yaşında küpeyi ne yapacağım? Ayrıca ben pırlanta sevmem. Pırlanta... Ama... Nasıl elde ediliyor biliyorsun, bunu pek çok kez de vurguluyorum.
1: Evet.
2: Yazık o madenlerde çalışan işçilere.
1: Canım sen de altın sömürüsüne. Tak o zaman, yani illa pırlanta olacak diye.
2: İlla 52 yaşında belki, küpe takacağım.
1: Tabii şimdi. Belki içinde kalan bir hevesti, ne biliyorsun.
2: Yok öyle bir hevesim.
1: Paran oldu belki şimdi, o yüzden takmak istiyorsun.
2: Ya niye bilmeyeyim ben? Kendim haberim yok mu? İstemiyorum pırlanta, altın, küpe ve yüzük. İstemiyorum. Takmayacağım.
1: Sen variyetle test edilmek istemiyor musun?
2: Tamam, istiyorum da. Yani istiyorum diyeyim daha doğrusu. Tamam. Bir de bu testi ben yapacaktım. Ayrıca onu da eklemek istiyorum. Pırlanta yüzük ve küpe almam şart mı?
1: Haklısın. Sen ancak dünya turuna çıkarsın paran olursa. 4 yıldır değişmeyen hayalin asla yenilenmiyor.
2: Buna istikrar diyoruz biz.
1: Allah çok, bizi de, çok istikrarlısın.
2: Allah bizi de senin gibi zenginlikle test etsin Nilgün Hanım. Sen zaten varlığınla, yani bugün teste tabi tutulacak olansın, onu bir kez vurgulayalım.
1: Tamam.
2: Yoksa normalde testler ekibin, yurdumun düz erkeği olarak hep bana uygulanır biliyorsun. Bugün sen zengin olduğun için sana uygulanacak.

0: da sana yapsaydık variyesizliğinle eğlenirdik aslında.
1: Eğlenmezdin çünkü tüm cevaplarım hayır olurdu. Yani bir neşesi de olmazdı testin.
0: Peki neymiş bu neşeli test? Başla o zaman da hadi görelim.
1: Aslında test neşeli değil Nilgün ama senin vereceğin cevaplarla sonuç bizi neşelendirebilir.
0: Aa, iyice merak ettim şimdi. Haydi başla o zaman.
1: Başlıyorum ama dinleyicilerimiz de yapsın. Sorulara evet ya da hayır diye yanıt verip evetlerini sayacaklar.
0: Test sonucunda neyi anlayacağız bu durumda?
1: Pazarlamacıların tuzaklarına ne kadar düşüp düşmediğinizi.
0: Ben hiç düşmem. Hangi pazarlama bana tuzak kuracakmış? Şaşarım hangi pazarlamacı?
1: Dedim.
0: Evet.
1: Dedim bunu yani.
0: Dedim.
1: Tamam. Bilmiyorum bakalım hangi pazarlamacı sana tuzak kuracakmış, şaşıracak mısın? Bakalım gerçekler neymiş? Bir test ediyoruz ve ilk soru geliyor.
0: Sor.
1: Markete sadece ekmek almaya gidip kasada kendini avokado, 3 paket peçete ve 2 çikolata da sepete atmış şekilde buluyor musun?
0: Şimdi öncelikle evet diyorum.
1: Mutlaka tabii.
0: Yazıyorum şimdi ama
1: avokadoyu
0: ben
1: mutlaka alacaksın
0: markete
1: ekmeğin yanına.
0: Ekmek almaya girerim. İndirim fırsatlarını görünce de karakterim değişir. Ben bilinçli tüketici olarak kampanyaların gönüllü elçisiyim.
1: Bilinçli tüketicisin, sadece ekmek alacaktın. Kampanyaların gönüllü elçisi
0: gönüllü
1: oldun. Tamam.
0: Elçisiyim, evet.
1: Peki bir ürünün üzerinde %70 indirim yazısı görünce heyecanlanıyor musun?
0: Evet, çok heyecanlanıyorum. O ürünü raftan kurtaracağım diye heyecanlanıyorum.
1: Ha, ona ihtiyacı var oranın.
0: Tabii.
1: Bir alana bir bedava denince aklından ihtiyacım yok ama olsun alayım, kalsın ekşimez, kokmaz diyor musun?
0: Evet, derim elbette. Belki benim ihtiyacım yok ama pazarlamacının ihtiyacı varmış ki yapmış diye düşünürüm. Ayrıca bedavanın ihtiyacı mı olur? Al gitsin.
1: Peki içinde ne olduğu hiç önemli değil. Sırf kutusu güzel diye bir şeyler satın aldın mı şimdiye kadar?
0: Evet, elbette. İçindekini değil de dışındakini satın aldığım o kadar çok ürün var ki kutu güzelse ürünün ne önemi var?
1: Ürün satılıyor ama olsun tamam sen öyle diyorsan. Kasanın önündeki çikolatalar size gel canım bizi de al diye seslenir mi?
0: Aa, evet elbette. Yani bizi de al diye kesinlikle seslenirler. Onların sesini duymamak mümkün mü ya? Direkt sepete.
1: Mümkün. Ben hiç kasanın yanındaki çikolataları almıyorum mesela.
0: Aa,
1: tamam neyse.
0: Üstelik kızların var yani.
1: Yok, kasadan önce geziyorum zaten çikolata reyonundan alıyorum.
0: Olsun o kasanın önündeki çikolataların
1: tadı başka.
0: Tadı başka, görüntüsü başka.
1: Limited edition yani sınırlı sayıda üretildiği yazısını görünce kendini özel hisseder misin?
0: Evet.
1: Sana özel
0: tabii sınırlı sayıda, sayıda üretildiyse sınırlı sayıda düşünme hakkım var. Alıyorum elbette.
1: Aç karnına markete gittin. Çıkınca 3 gün yetecek kadar yiyecek aldın. Böyle bir şey oldu mu şimdiye kadar?
0: Evet, olmaz mı? Oldu tabii. Niye dudaklarını ısırdın ya, senin olmadı mı?
1: Ekonomi diye bir şey, ev ekonomisi, aile ekonomisi diye bir şey şu ana kadar karşılaşamadık bunlar.
0: Ama tamam da diyorum ya kampanyalı ürün, iki alana bir bedava ya onları değerlendiriyorum ben.
1: İnternetten alışveriş yaparken 150 lira daha harcarsam kargo bedava diye ihtiyacın olmayan bir şeyi sepet ekler misin?
0: Evet. Eklerim tabii. Kargo parası vereceğime ihtiyacım olmayan bir şeyi sepete koymuşluğum var. Hep oluyor. İhtiyacı olan birine veririm. Alırım mesela. Şimdi 150 lira kargo parası vereceğime 250 liralık bir şey alırım.
1: Yardım.
0: Yani.
1: Paketi hazırlarım diyorsun.
0: Tabii.
1: Tamam. Premium, gurme, köy usulü, anne tarifi, otantik, rafine, el yapımı gibi sözler seni kolayca etkiler mi?
0: Evet. Etkiler. Sanki annem yapmış, köye gidip almışım gibi hissederim.
1: Evet, organik üründen alıyoruz.
0: Tabii.
1: Eve gelip aldığım bir ürüne bakıp ben bunu niye aldım ki dediğin oluyor mu?
0: Marketteyken ihtiyaç, eve gelince niye aldım ki dediğim oluyor, evet.
1: Şu ana kadar tüm soruları sormuş bulunuyorum. Öncelikle onu söyleyeyim.
0: Tüm sorulara da evet,
1: evet
0: demiş
1: hiç
0: bulunuyorum.
1: Hiç hayır yanıtı alamadım. İsterdim biraz
0: on
1: daha
0: soru vardı,
1: aile ekonomisine,
0: on soruya da evet dedim.
1: Ev ekonomisine uyulsun. Biraz daha dikkatli alışveriş yapılsın. Hemen aldanılmasın.
0: Acaba
1: hangi pazarlamacı sana tuzak kurduğunda sen...
0: Kuramazlar. Buna... Bak ben tabii. Kendim düşerim.
1: Pazarlamacıya gerek yok. Gerek
0: yok. Şimdi ben 10 sorunun 10'una da evet demiş olabilirim ama 0'la 3 arası evet demiş olan dinleyicilerimiz varmış. Onları bir tebrik edelim öncelikle.
1: Pazarlamacılar sizin adınızı kara listeye almış. Mesela ben olabilirdim bu.
0: Size sen yaptın mı bu testi?
1: Yaptım.
0: Yapmadın mı?
1: Yaptım.
0: Kaç tane çıktı?
1: 4-7 çıktı.

0: Benim de
1: 4
0: evet
1: 7.
0: dediklerim var.
1: Var. Bazen sen kazanıyorsun. Bazen o rengarenk ambalajlar. Öyle mi?
0: Evet
1: Kıran
0: biz
1: kırana mücadele ediyorsunuz
0: asıl
1: yani.
0: tabii 8-10 evet ki bu gruba sen giriyorsun. 8 diye de alta indirmeyelim. Direkt 10.
1: 10, 10. 10'da 10.
0: Geçmiş olsun diye başlıyoruz cümlemize. Siz marketlerin ve alışveriş sitelerinin VIP, VIP
1: Very
0: müşterisisiniz.
1: important person.
0: Pazarlamacılar sizi görünce birbirlerine arkadaşlarımız. Dikkat edin, hedefimiz ayağımıza geldi diyor.
1: Ama herkes VIP olmak istemez mi?
0: Parasıyla olmuyorsa tabii.
1: Şimdi onlar bana kampanya sunuyor. Ben onlara satış hedeflerini tutturuyorum. Düşünsene. Hele kasada kotayı tutturamamış oluyor bazen. Hani diyor ki işte kotayı tutturmamız için işte gofretimizden, çikolatamızdan, bisküvimizden
0: İyilik
1: alır mısınız?
0: yapıyorsun.
1: Hemen
0: Ben
1: alırım.
0: mesela
1: Hemen
0: 4 ile
1: alırım.
0: 7
1: Hiç
0: dedim ya,
1: ikiletmem.
0: 4 çıktım. Şöyle ben onlara hayır diyorum. Hayır deme gibi bir durumum var benim. Hayır.
1: Neden çocuklar kotalarını tuttursunlar? Niye hayır
0: Çocukların maaşı
1: diyorsun?
0: var 1. Benim o gofrete ihtiyacım yok 2.
1: Olsun, arabanda bulundur, ışıklarda çocukları
0: Çocuklara da.
1: bize getir, biz yeriz yayından
0: Hayır.
1: önce.
0: Katkı maddeli yemeyin. Gerek yok.
1: Diyorsun.
0: Bize anlamsız gelen cümleler, görseller ya da anlamsız mı değil anlamayacağımız kadar bizi manipüle eden taktikler var yani. Bunu öncelikle söyleyelim. İnsanların duygularını oynuyor özellikle pazarlamacılar. Bunu da vurgulayalım. Şirketlerin en çok kullandığı duyguları da birazdan anlatacağız ama önce bu test üzerinden sana şunu söylemem gerekiyor. Pazarlama deyip geçme, seni bayağı aldatıyorlar.
1: Hayır, pazarlama deyip geçiyoruz. Tamam, geçmeyelim ama pazarlama içinde hem bilimi, hem sanatı, hem bilgiyi, hem de insanları manipüle etme becerini barındıran bir alan
0: İşte ben de
1: aslında.
0: o manipüleye geçeceğim. En çok onu barındırıyor. Ne ile manipüle ediyorlar? Mesela korkuyla. Pazarlamacıların en eski silahlarından biri. Ya yaşlanırsam diyorsun, krem alıyorsun.
1: Tabii.
0: Ya kötü kokarsam diyorsun, deodoran alıyorsun. Ya çocuğum geri kalırsa diyorsun, gereksiz tüm test kitaplarını alıyorsun. Ya dişlerim sararırsa diyorsun, evde 3 kutu diş macunu var. Bir tane de diş sarartmayanından alıyorsun.
1: Beyazlatanından alıyorsun. Evet. Onlar tabii renk renk, model model. Hepsini
0: Tabii
1: deniyoruz.
0: sen daha iyi bildiğin için dikkat edersen reklam kampanyasını daha iyi sundun.
1: Tabii.
0: Ben sarartmayanı aldım, sen beyaz. Ya bu fırsatı kaçırırsam diyorsun, kapının önünde, tezgahın önünde, kasanın önünde ne varsa topluyorsun.
1: Evet, yaparım.
0: Sana önce korku salıyor, sonra da ürünü satıyor. Yani kaçırma aman aman. Kaçırma o gofreti al
1: Kaçırmam,
0: aman.
1: kaçırmam
0: Çünkü insan
1: tabii.
0: beyni tehlikeyi önceden fark etmek üzere evrimleşmiş. Orada da tehlike ne? Ya bu fiyata bir daha alamazsam? Alma. Alma yani.
1: Niye almayayım canım o fiyata bulmuşken?
0: Neden?
1: Aa, biz seninle anlaşamayacağız daha programın başında bu pazarlama konusunda.
0: Ve senin için daha büyük korku FOMO diye adlandırılan kaçırma korkusu.
1: Fear of missing out diye geçiyor bu kaçırma korkusu. Son yılların en büyük pazarlama silahı.
0: Kimde etkili? Nilgün
1: Sende de etkili olacak programın sonunda gör bak. Son iki oda kaldı. Kampanya bugün bitiyor. Sepetinizdeki ürün tükenmek üzere. Bu videoyu 3 milyon kişi
0: o
1: izledi.
0: son iki oda bir hafta sonra gir. Üç oda bile olmuş olabilir. Sonuncu odaya çıkmış olabilir. Ya da sabittir. Son iki odadır.
1: Vazgeçmişlerdir
0: Kampanya bugün bitmez. Yarın da mutlaka devam eder. Sepetinizdeki ürün tükenmek üzere ise tükensin. Demek ki ihtiyacım yokmuş. Bu videoyu 3 milyon kişi izlediyse izledi. Pek çok şeyi pek çok kişi izliyor ama hepsinden de etkilenmiyoruz.
1: belki. Evet, yani mesela bir internet sitesine giriyorsun, şu an 56 kişi bu ürüne bakıyor
0: Acaba,
1: diyor. Yani
0: acaba.
1: bunu görünce ne yapıyor insanlar? Aa, ben de alayım. Halbuki o 56 kişinin kaçı gerçek bilmiyoruz. Aslında aciliyeti satıyorlar onlar. Ürünü değil de sanki fırsatı kaçırmamak için biz de hemen alıyoruz,
0: Yok ben
1: atlıyoruz yani.
0: almıyorum. Ya
1: Ben
0: sen
1: alıyorum.
0: hem ikna
1: Ben
0: oldun ama
1: alırım.
0: yani. Bir de aidiyet duygusu var. İnsan sosyal bir canlı ya. Bir marka sana aslında şunu söylüyor. Bizim ailemize katıl.
1: Katılırım.
0: Hemen.
1: Severim geniş aileyi.
0: Çünkü bazı markalar ürün değil topluluk satıyor. Bisiklet kulübü gibi davranıyorlar. Kahve severler topluluğu oluşturuyorlar. Spor yapanların markası oluveriyorlar. İnsanlar bazen markayı değil o grubun üyesi olmayı satın alıyor yani.
1: Mesela aynı marka arabayı kullananlar, tuttukları takımların kulüp ürünlerini kapışanlar.
0: Niye kapışıyorlar?
1: Bunu kullanırsan
0: Zaten bir tane
1: bizdensin
0: forması var, bir
1: diyorlar.
0: tane şapkası var, bir tane kaşkolu var. Niye ikinci bir Beşiktaş kaşkolu, üçüncü bir Fenerbahçe şapkası, dördüncü bir
1: İyi
0: Galatasaray
1: de
0: anahtarlığı
1: logoları
0: alıyorlar?
1: değişiyor, üstündeki yıldızlar değişiyor. Yani şimdi takım olmuş 5 yıldız. Ben onun 4 yıldız formasını giyer miyim fanatik biri
0: Tabii
1: olarak?
0: sana
1: Giymem.
0: tuzak kurmak çok zor gerçekten. Pazarlamacılar mümkün değil yani. Gerçekten bunu
1: Bir de
0: anlıyoruz.
1: statü ve prestij
0: Bu
1: var.
0: beni aşan bir şey. Senin anlatacağın konu buyurun. Tamam.
1: Şirketler şunu biliyor.
0: Biliyor, biliyor.
1: İnsanlar başkalarının ne düşündüğünü önemsiyor.
0: Hangi insanlar?
1: Benim gibi insanlar. Bir saatin zamanı göstermesi 500 lira olabilir. Prestij göstermesi 500 bin lira
0: En
1: olabilir.
0: aylık olabilir yani. Kılına taktığın saati
1: Estağfurullah. Ya
0: 500
1: tabii
0: bin.
1: 500 bin liralık saatte takmam da. Düşünsene 50 liralık tişört de üşütmüyor. 5 bin liralık da aslında.
0: Ve 5 bin liralığa gidip alıyorlar.
1: O zaman ne satın alıyoruz?
0: Statü.
1: Statü. Evet. Yani zenginlik, üstünlük duygusunu satın alıyoruz. Bodrum'da 5 liraya söyleyemedim.
0: Çünkü 5 liraya bulamazsın sen onu.
1: Mümkün değil.
0: Onu biz buluruz. Lahmacun. 5 liraya değil de biz
1: Sen de
0: 50 liraya
1: bulamazsın
0: buluyoruz.
1: ya.
0: Ya da 5.
1: 50 liraya da bulamazsın
0: Hadi
1: artık.
0: diyelim
1: Mümkün
0: 150
1: değil.
0: liraya.
1: Yani yok 150 de olmadı yani.
0: 150 liraya bulurum ben
1: Bulur
0: ya.
1: musun?
0: Bulurum, bulurum.
1: Yani bol soğanlı. Kıyması az.
0: Ya biraz
1: Minik
0: daha minik.
1: minik. Hani
0: Fındık
1: evet.
0: lahmacun.
1: Fındık lahmacun. Bodrum'da 5 liraya lahmacun satan bir firmanın sahibi demiş ki, biz kimseye zorla satmıyoruz. İnsanlar Bodrum'da 5 bin liralık lahmacun yiyecek kadar zenginim gerçeğini göstermek için burada yiyorlar lahmacunu
0: Bunu bir
1: demiş.
0: kez daha vurguluyorum. O 5 liraya satmıyor. 5 bin liraya satıyor.
1: Evet, işte egolarını doyuruyorlar o zaman, karınlarını değil bence. Ben 5 bin liraya lahmacun yemem bak
0: E
1: şimdi.
0: şükür. Şükür. Burada tuzağa düşmedik.
1: Düşmem.
0: Bir de pazarlamacılar nostaljiye bayılıyorlar. Retro. Vintage. Değil mi? Doğru mu
1: Evet,
0: söylüyorum?
1: doğru söylüyorsun.
0: Çünkü insan beyni geçmiş olduğundan daha güzel hatırlama eğiliminde. Mesela anneanne kurabiyesi. Eski gazoz. Çocukluğumuzun çikolatası. 90'lar müzikleri. Bir reklam çıkar. Çocukluğunuzun tadı geri döndü diye koşturarak oraya hemen gideriz. O
1: Bir
0: reklamı
1: firmanın
0: izledikten sonra.
1: reklamı vardı, hatırlar mısın? Anneanne Spangles'i diye
0: Ne farkı
1: reklam
0: varsa bir de puding
1: yapıyorlardı.
0: reklamı ama
1: O
0: olsun.
1: kadar saçmaydı ki bizim 3 kuşak öncemiz Spangle yapmazdı ki, muhallebi yapardı, pelte yapardı. Neden böyle biliyor musun bence? Çünkü nostalji en güzel anılara dokunuyor ya. Onlar da ürünü değil de duyguyu satıyorlar aslında.
0: Anneanne Spangles'i.
1: Tabii diyerek.
0: Hiç etkilenmedim. Pazarlamada merak...
1: Annen de sütlacı olsa
0: Hiç
1: etkilenir
0: etkilenmezdim ama ne saçma ya. Sütlaç sütlaç işte. Pazarlamada merak paha biçilmez biliyorsun.
1: Tabii.
0: Kutuyu açmadan ne olduğunu bilmiyorsun çünkü. Gizemli bir ürün, sürpriz bir kutu ve yeni bir formül. İnsan beyni eksik bırakılan bilgiyi tamamlamak, görmek, öğrenmek istiyor. Onun için de gidiyor, alıyor o ürünü. Aynen senin içi ne olursa olsun o kutuyu aldığın gibi.
1: Tabii.
0: Kutusu
1: Ne
0: çok
1: zaman
0: güzel.
1: öğrenmiştik biz bunu? Kulak kurduğunda hatırlıyor musun? Ne yapıyordu insan beyni? Yarım kalan melodiyi akşama kadar tekrar edip tamamlıyordu. Pazarlamacılar işte bu merakı çok iyi kullanıyorlar. Ne acaba? Nasıl acaba? Yeniymiş bir bakayım diye. İşte bunlar hep VIP müşteri.
0: Nilgün alır, Abdullah izler. Kendini ödüllendirme var bir de. Şirketler bize diyor ki bugün çok yoruldun, bunu hak ettin. Ve kendine git ödül ver. Pasta al, kahve iç, yeni ayakkabını giy. Bunları diyorlar ve bunlar yapılıyor maalesef.
1: Krem al. Ne diyor reklamda? Biz buna değeriz. Her kadının hakkı.
0: Hayır. Hangi hayır?
1: Ben bunu çoktan hak ettim diyor yani.
0: Allah Allah, kime değiyormuş acaba? Bilmiyorum. Bir de sevgi ve şefkat duyguları var ki sömürüye çok açık bunlar. Aile reklamlarında kullanılıyor özellikle. Manipüle ediyorlar bunlar baya. Anne sevgisi, baba fedakarlığı, çocukların mutluluğu, evcil hayvan sevgisi gibi.
1: Bunu özellikle bayram öncesi reklamlarda çok
0: Tabii
1: görüyoruz.
0: manipülasyon reklamları.
1: Değil mi? Hatırlasana o
0: Evde
1: reklamları.
0: beklerler, çikolatalar hazır edilir. O çocuklar hiç gelmemişler.
1: Gelmez.
0: Bu arada vefasız çocuklar bütün bayrama kadar beklemişler, beklemişler. Çikolata yemeye o gün geliyorlar.
1: Bayramda işte tatile gidiyorlar. Böyle kapıdan, pencereden bakıtıyorlar o anne babaları.
0: Yaşlılar
1: önce
0: öyle.
1: gelmiyorlar ama bunlar hüzünleniyor derken zil çalıyor. Evlatlar, torunlar geliyor bir anda. Al sana mutlu aile tablosu. Hayırlı evlat duygusu.
0: Hayırlı mı?
1: Evet.

0: 365 gün 360 günde aramamış, sormamış, çikolatasını yememiş. O gün gelmiş, hayırlı.
1: Ama iyi de yani uzakta oturuyorsa, çalışıyorsa nasıl
0: Şeker
1: gelsin?
0: yemeye mi geliyor?
1: Bayramda geliyor. Hayır,
0: Yakalanmış.
1: babaanne, dede, anneanne onlar şeker alıp,
0: Ya
1: çikolata alıp bekliyorlar
0: ama
1: torunlarını.
0: etkisi var ki aynı reklamlar her sene her sene döndürülüyor.
1: Evet.
0: Bir Ramazan bayramında, bir Kurban bayramında, bir yılbaşında. Bir Ramazan bayramında, bir Kurban bayramında, bir yılbaşında. Hep aynı reklam, aynı senaryo,
1: Hı.
0: aynı kişilikler, aynı gülüş, aynı bekleyiş, aynı sevinç.
1: Evet, belki reklamın formatında birkaç değişiklik yapıyorlar ama aynı reklamlar sürüp duruyor. Demek ki etkili
0: Etkili.
1: oluyor.
0: Biz de o ürünü
1: Evet.
0: almıyoruz. Aile saadetini alıyoruz. O mutlu aile tablosu bizi
1: Kesinlikle.
0: etkiliyor.
1: Bu duygu satma fikri çok güzel kullanılıyor bence. Sen pek televizyon izlemiyorsun ama televizyonlarda özellikle küçücük sakızların, gofretlerin, dondurmaların reklamlarına bak.
0: Niye bakacağım?
1: Alt tarafı
0: Reklam vakit kaybı. Neyse, evet.
1: alt tarafı bir sakız. Ağzına at, iki çiğne. Ne tadı kalıyor ne de kokusu. Öyle değil mi? Eski, ah nerede o eski sakızların tadı, kokusu diyeceğim şimdi.
0: Sanırım
1: Yaşım
0: akşam
1: ortaya
0: boyunca bir reklam yayınlanır bu arada,
1: çıkacak.
0: evet.
1: Ama öyle bir reklam yapıyorlar ki onu çiğnesen uçacaksın. Ya da dondurma. O dondurmadan yesen var ya, sevgili bulacaksın, hazdan galaksiye çıkacaksın. Çikolata desen gözler kapanıyor mutluluktan. Dünyadan kopuyor kadın. Ne olur, alt tarafı küçücük bir ürün aslında. Maksimum 5 dakikada tüketilecek.
0: Duygu satmak aslında bu. Ne yapacak yani, içeriğini mi açıklayacak sana o kısa sürede? Ya da maliyeti 5 kuruş ama biz sana bunu 5 liraya satıyoruz mu diyecek? Demeyecek. Ne
1: Tabii.
0: yapıyor? İşte böyle süslüyor, püslüyor. Kanan kanıyor, alan alıyor.
1: Kadının kendini ödüllendirdiği bitter çikolatalı gofreti aç, evde ye. Bırak gözlerini kapatıp galaksiye uçmayı, yere kırıntı dökülmesin diye diken üstünde yersin o gofreti ya da
0: Doğru, haklısın bu
1: çikolatayı.
0: arada. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra ne anlatacağız biliyor musunuz?
1: Neyi
0: Seni çok
1: anlatacağım?
0: etkileyecek şeyleri, ilginç pazarlama hikayelerini.
1: Tamam, o zaman dinleyicilerimize de soralım. Acaba onların yaşadıkları ilginç pazarlama hikayeleri var mı? Bizim anlattıklarımız doğrultusunda bize katılıyorlar mı? Neler söyleyecekler?
0: Kanıyorlar mı bir de her şeye böyle? En küçük pazarlama tekniğine.
1: Ya da VIP
0: Ya
1: müşterisiler.
0: açıklamak mümkün. Artı 90 507 458 85 89 artı 90 507 458 85 89 VIP müşterisi olup çokça kandırılıyor musunuz? Yoksa uyanık olup ihtiyacınız kadar mı alıyorsunuz? Pazarlamacılar ne kadar başarılı göreceğiz.
1: Bakalım.

0: Abdullah, sen kek çırpıyor musun?
1: Kek çırpmak derken kek yapabiliyor musun demek istiyorsun?
0: Evet.
1: Yapabiliyorum.
0: Aa, aşk olsun o zaman. Niye bir gün yapıp getirmedin ya da bugün yapıp
1: Biz hep
0: getirseydin
1: rejimdeyiz ya. Karbonhidrat yememiz gerekiyor. Acaba nasıl kek
0: biz
1: istiyorsun?
0: yeriz.
1: Yer
0: Niye
1: misin?
0: yemeyelim? Sen
1: Neli
0: yemeyebilirsin ama
1: istiyorsun
0: biz
1: peki?
0: yeriz.
1: Yapayım bir gün.
0: Neli yaparsan yani
1: Havuçlu
0: ya.
1: tarçınlı olabilir, kakaolu olabilir, limonlu
0: Oo.
1: olabilir, yaban mersinli, orman meyveli. Neli istiyorsan.
0: Neli isteyelim? Orman meyveli güzel olabilir.
1: Tamam.
0: Evet,
1: Ben
0: orman
1: yapmasam
0: meyveli.
1: da evine
0: Ağanın
1: söylerim.
0: eli tutulmaz
1: Yaptırırsın.
0: yani. En güzel hangisini yapıyorsan yap getir diyeceğim de. Ama orman meyveli hoş olabilir
1: Tamam.
0: yani.
1: Orman meyveli sözüm olsun ama dediğim gibi rejim yapıyoruz yani.
0: Hayır, biz rejim yapmıyoruz. Ama ben senin kek çırptığına inanmıyorum. Görmeden, yemeden
1: Ben
0: inanmam
1: çırpmıyorum
0: ki
1: ki.
0: dedin zaten evine yaptırırım
1: Ha bu
0: diye. Eşine
1: arada
0: yaptırıp
1: ben kendim de
0: getireceksin
1: yaparım bu arada. Bir şey yok. Ben
0: yani.
1: çırpmıyorum. Mikser çırpıyor bu arada. Onda bir şey
0: He.
1: yok. Ne çırpıp da ne olacak ya?
0: Olsun, onun kıvamını ayarlamak çok önemli yani.
1: Evet, yumurtayı önceden çıkartıyorum. Onu da söyleyeyim yani. Tabii
0: Yok,
1: biliyorum
0: ben
1: onları.
0: buzdolabından çıkarıp yaparım hemen
1: Yok,
0: yani.
1: benimki tutmaz.
0: Tamam, o
1: Evet.
0: zaman bir gün yap
1: Bayağı
0: getir de
1: yemek
0: yiyelim.
1: programına döndürdük. Evet.
0: Tamam. Bir gün yap getir. O aslında bir gün yap getir diyoruz da daha önce de çok konuştuk. O günler hiç gelmedi nedense. Hiçbir gün yapıp
1: Peki neden
0: getirmedi.
1: kek
0: Neyse.
1: yapma konusu
0: Ben, evet,
1: konuşuyoruz?
0: neden
1: Burada
0: girdiğimizi anlatayım dinleyicilerimize. 1950 yılına gidiyoruz. Betty Crocker adlı bir kadın müthiş bir kek karışımı hazırlayıp pazara sunuyor. Alıyorsun bu karışımı, biraz su katıp çırpıp fırına atıyorsun. Senin biraz önce kendini parçaladığın, hani yumurtaları önceden çıkarıyorum dediğin, çırpıyorum dediğin yoğurtlar, yağlar, katmalar falan yok.
1: öyle.

0: Şirket bir tüketici psikoloğuna gidip biz harika bir ürün yaptık ama satamadık. Acep nedendir diye sormuş.
1: Acep nedendir diye
0: Evet,
1: sormuş.
0: acep nedendir diye. Psikolog da ben bu işi çözerim demiş, gitmiş ev kadınlarına. Bre kadınlar, bu şirket gece gündüz çalışmış. Size ne güzel hazır kek karışımı hazırlamış. Siz niye almıyorsunuz diye sormuş.
1: Böyle bre kadınlar diye mi sormuş?
0: Evet, çünkü otoritesi hissedilsin istemiş.
1: Ben pek inanmadım ama bre kadınlar acep nedendir sorularının olduğu bu araştırmaya olsun. Sen yine anlatmaya devam et.
0: Kadınlar da utanıp, sıkılıp, yere bakarak, hafif de yanakları kızararak demişler ki,
1: Ha bir de yanakları kızarmış.
0: tabii,
1: Tamam.
0: ürün bu kadar kolay olunca ben bunu ellerimle hazırladım diyemiyorum. Ailem için yeterince çaba göstermiş hissetmiyorum. Onları kandırıyor gibi hissediyorum demiş.
1: Öyle bir anlattın, öyle bir tanımladın ki sanki o ankete katılanlardan, araştırmaya katılanlardan biri de
0: Katılsam böyle
1: sensin.
0: derdim, böyle
1: Tamam.
0: derdim. Böyle tanımlardım ben.
1: Peki kadınlar niye illa çok emek vermek istiyor? Yani hazır var zaten. Tamam beğenmedik, tatsız tuzsuz geldi bize uzaktan ama var orada. Yani niye illa
0: Aa,
1: koyacak?
0: düşünemedim bunu.
1: Yok.
0: Sonradan sizin için ben saçımı süpürge yaptım diye başlarına kalkmak için.
1: Erkeklerin, eşlerinin.
0: Evet,
1: Başa
0: eşlerinin.
1: kalkacaklar.
0: Tabii, evet.
1: Gerçekten mi? Ya.
0: Hayır, tabii ki şaka yapıyorum. Elde emek verilerek yapılan her yemek daha lezzetli olur. İnsan içine sevgisini katar. O keklerin, yemeklerin derler ya, çok güzel olmuş, çok lezzetli olmuş. Sevgimi kattım
1: Ya onun
0: der ev
1: için de emek
0: sahibi
1: vermek
0: de.
1: istiyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Peki merak ettim. Şirket bu sorunu tespit etmiş. Emek verilmediği sonucuna ulaşmış. Nasıl bir çözüm bulmuş ürünü satabilmek için?
0: Şöyle bir çözüm bulmuşlar. Psikolog demiş ki sizin derdinizin dermanı bende. Siz şu hazır kek karışımından yumurtayı çıkarın ve paketin üstüne bir yumurta kırın diye tarife ekleyin demiş.
1: Yani sadece yumurtayı çıkarıyor, yumurta kırın diyor,
0: Evet.
1: bitiyor yani. İşe yarıyor mu peki bu?
0: Yaramış, şirket formülü değiştirmiş ve satışlar bir anda patlamış.
1: Ya kadınlar da şöyle mi demiş? Ben bunun içine yumurta kırdım, emek verdim.
0: Tabii.
1: Suçluluk duygum yok artık. Çünkü ben elimden gelen her şeyi yaptım. Sizin için saçımızı süpürge ettik beyefendi mi demiş.
0: Tabii, çünkü yumurtayı akşamdan çıkaracaksın.
1: Akşamdan abarttı.
0: Sen öyle dedin ya,
1: Hayır
0: akşamdan
1: ben
0: çıkarmıyor
1: akşamdan
0: musun?
1: diyeceğim.
0: Ha, birkaç saat öncesinden. Peki, kurtulmuş zaten,
1: Ki sen
0: çok
1: onu
0: da
1: da
0: derin de değilmiş. Ben çıkartmam, ben
1: çıkartmıyorsun
0: direkt yaparım. Hemen çıkarıp atmışlar ama bu olay pazarlama tarihine bir yumurta kır vakası olarak geçmiş.
1: Peki genel olarak pazarlamacılar bundan bir ders çıkarmış mı?
0: Çıkarmışlar tabii ki. Emek illüzyonu yaratmak gerek demişler. Çünkü insanlar emek verdikleri şeyleri sahipleniyorlarmış. İkincisi de kusursuzluk insan doğasına aykırı olduğu için insanlara çözebilecekleri minik bir problemle ürün sunmak gerekir demişler.
1: Probleme bak. Yumurta kırılmamıştı öncekinde. Yumurta kırılıyor şimdi. Çözüm
0: Evet.
1: de bu.
0: O.
1: Ya da ihtiyaç yaratmak. Yani buna ihtiyaç yaratmak gerek demişler. Ben de seni 1920 yılına götüreyim o zaman. O yıllarda
0: Götür.
1: insanlar için ağız kokusu bir sorun değil. Bunu hatırlatalım dinleyicilerimize. Tıpkı terlemek gibi doğal bir durum. Tabii
0: Terlemek de sorun değil.
1: da doğal bir durum. Yani ağız da kokabilir, vücut da
0: Tamam.
1: kokabilir. Tabii bu halk arasında. Yoksa hatırlasana baharatlarda karanfili anlatırken kralların, hükümdarların karşısına karanfil çiğneyerek çıktığını söylemiştik.
0: Evet, hatırladım. Dediğin gibi demek ki bu normal halk arasında öyleymiş. Tabii ki şirket çıkıp da yer temizleme sıvısını daha çok satmak için yollar aramaya
1: Benim
0: başlayıncaya
1: anlatmam iyi
0: kadar
1: oldu
0: diyorsun.
1: gerçekten. İyi oldu.
0: Karıştırdık ama
1: Tamam.
0: Feray diyor ki yine karıştırdınız diyor. Peki sen
1: Tamam.
0: devam et.
1: Günümüzde de hala ağız suyu olarak satılan bir markanın ürünleri hastane ameliyathaneleri dezenfekte etmek ve yerleri silmek için kullanıyormuş. Yani
0: Yok artık,
1: hastanelerde
0: yer
1: yer...
0: temizleme suyundan mı çıkmış ağız suyu üretimi?
1: Tam olarak öyle. Şirket demiş ki kaç tane hastane var ki? Hastaneleri dezenfekte etmek bize yetmez. Biz evleri de sızalım, evleri de temizleyelim, dezenfekte edelim. Daha çok ürün satalım, paranın gözüne vuralım.
0: Gözüne vuralım da demiş. Öyle mi?
1: Biraz öncekileri demişlerdi de ona inanmıştın da ona mı inanmıyorsun? Demişler tabii ki. Sen nasıl eklemeler yapıyorsan ben de eklemeler yapıp olayı öyle anlatıyorum.
0: Uydun
1: Uydum. Taklitler aslını yaşatır.
0: bana. Devam et.

0: Ediyorum. Senin cümleni söyleyerek ediyorum.
1: Evet.
0: Ne yapalım, ne yapalım diye düşünürken demişler ki önce biz bir ihtiyaç yaratalım. Bunun için bir hastalık bulalım. Hemen dalmışlar tıp kitaplarına ve bir terim bulmuşlar. Halitosis.
1: Ne demekmiş halitosis?
0: Kronik ağız kokusu.
1: Allah Allah.
0: Ve hemen psikolojik bir operasyona girişiyorlar. Gazetelere ağzı koktuğu için evde kalmış ağlayan kadınlar, ağzı koktuğu için dedikodusu yapılan iş adamlarını resmediyorlar.
1: Neden?
0: İnsanları arkadaşların senden iğreniyor ama yüzüne söyleyemiyor yalanına inandırmak için yapıyorlar bunu. Hatta öyle abartmışlar ki insanlar artık paranoyaya kapılmış, ağzım kokuyor mu diye rahatsız olmaya
1: Bence
0: başlamışlar.
1: bu resmen insanları kandırmak
0: Yani bundan öncekiler kandırma değilse bu da kandırma
1: değil
0: değil doğal olarak. Buna bir pazarlama taktiği diyoruz.
1: mi?
0: Ve tabii ki ürünlerini de bu sorunun tek çaresi olarak pazarlıyorlar. Sonuç olarak o ürünün satışı 7 yıl içinde 115 bin dolardan 8 milyon dolara çıkıyor. Bir başarıya bakar
1: Vay,
0: mısın?
1: gerçekten de vurmuşlar paranın gözüne.
0: Paranın gözüne para bakıyor.
1: Bu ne öğretmiş peki pazarlama dünyasına?
0: İnsanlara mantıkla bir şey satamazsın. Mantıksız mantıksız kasanın önüne gider. Aa, buna ihtiyacım var. Evet, benim gofret almam lazım der, alır. Öyle bir kusur yarat ki sonra o kusura çare olarak ürününü satabilirsin diyorlar.
1: Niye? Kasanın önündeki gofreti, çikolatayı kusur mu yaratıyor? Çikolata yemezsen dilinde aft mı çıkar diyor.
0: Hayır.
1: Dolandırıcılık bu bence.
0: Diğerleri değildi, değil mi? Doğru. VIP müşterisi olmadığım için anlayamıyorum.
1: Evet.
0: Hayır, dolandırıcılık değil zaten bu pazarlama hikayesi. Bunu bir kez daha hatırlatalım sayın VIP müşteri.
1: Peki.
0: 1800'lerin sonuna kadar elmastan bahsedeceğim ben. Sanıldığı kadar nadir bulunan bir taş değil. İnanmazsın. Ya buna inanma. 1800'lerin sonuna kadar nadir bulunan bir taş değil. Yani sen o yıllarda yaşasan elmas yüzüğün var, pırlanta küpen var diye hava atamayacaktın.
1: Atardım ben be.
0: Atamayacaksın, yok.
1: Peki tamam.
0: Nadir bulunan bir taş değil, çok yaygın. Hatta Güney Afrika'da keşfedilen devasa madenler nedeniyle pazarlar öyle dolmuş ki elmaslar elde kalıyor. Yani öyle bijuteri gibi, ürünü gibi bir şey. Değeri yerlerde sürünmeye başlıyor.
1: Yok yok, ben hemen o yıllara, 1800'lere ışınlanmak istiyorum. Kilolarca elmas ve pırlanta almalıyım.
0: Yok, o da mümkün değil. Çok üzeceğim seni ama
1: Üzme beni
0: günümüzde de
1: ya.
0: hala var olan çok ünlü bir mücevher firması bütün madenleri satın alıyor ve kartelleşiyor.
1: Tamam.
0: Ve satışları durduruyor. Fiyatların düşmesini de önlüyor. Suni bir kıtlık yaratıyor yani. Tabii ki piyasada taş bulunamayınca fiyatlar ne oluyor? Fırlıyor. Fırlayan fiyatlara rağmen insanların bu taşı almaları için bir neden de yaratmak gerekiyor ki satabilsinler.
1: Tamam.
0: Yoksa niye insanlar durduk durmadık yerde onca para verip parlak taş alsın? Ki
1: Ben
0: nasıl
1: alırdım.
0: tanımladım parlak taş?
1: Ben alırdım o parlak taşı, malum severim ışıltıyı.
0: Herkes senin gibi olmadığı için onlar da yine psikolojik bir operasyon başlatıyorlar Nilgün. Gazetelere taşımız çok parlak. Lütfen alın ilanı vermek yerine pırlantayı insanların beynine, erkekliğin, statünün ve gerçek aşkın ispatı olarak kazıyalım diyorlar. Dikkat edersen erkeklere pazarlama.
1: Erkeklerle ne ilgisi var o yıllarda pırlantanın? Kadınlara yönelik reklam niye yapmamışlar acaba?
0: Çok kötü bir espri yapacağım. Nil Kara İbrahimgil, tek taşımı kendi aldım şarkısını henüz yazmamış. Kötü bir espri ama ben yazmadım. Feray
1: Peki.
0: yazdı bunu. O yıllarda para erkeklerde. Kadınlar daha tam olarak çalışma hayatında değiller ve 1800'lü yıllar demiştik.
1: Olsun, çalışmasalar da kocalarını aldırırlardı.
0: Zaten onlar da öyle yapmış. Bir beklesem, bir dinlesem, biraz.
1: Sabredemem. Konu pırlanta. En sevdiğim.
0: Ben devam ediyorum anlatmaya.
1: Anlat.
0: Sabırla dinlemeni de
1: Peki.
0: rica ediyorum. Şirket pırlantayı elması bir statü meselesi haline getirmekle kalmayıp bazı kurallar da koyuyor. Diyorlar ki bir erkeğin sevgilisini alacağı yüzük maaşının en az iki katı olmalı. Ve bu kuralı da sanki habermiş gibi gizli reklamla gazetelerde, dergilerde yayınlatıyorlar. Erkekleri egolarından, kadınları kıskançlıklarından yakalıyorlar. Sonra pırlanta sonsuzdur sloganını icat ediyorlar. Dertleri romantizm kuralı koymak değil, tabii ki satışını önleyip ikinci el piyasası oluşmasını da beraberinde önlemek. İkinci el olmayınca fiyat

0: da ne olmayacak? Düşmeyecek.
1: O kural bitmiş ama. Ben çok ikinci el pırlanta alan gördüm. Hem de yarı fiyatına.
0: İşte adamlar tam da bu nedenle o sloganı buluyor. Ve nasıl bir pazarlama taktiği uyguladılarsa insanların genlerine işliyor bu. Pırlantasız evlenen yok. Yani ikinci ele ihtiyaç yok bu durumda. Herkes birinci elden pırlanta yüzük sahibi olmak istiyor. Ve insanlar aldıkları an yarı yarıya değeri düşecek parlak taşlara hala binlerce lira, dolar, euro ödüyor.
1: Sen eşine pırlanta aldın mı?
0: Hayır.
1: İşte bu nedenle anlamıyorsun pırlantanın cazibesini. Anlasan böyle konuşmazdın.
0: Ben cazibesini anlamıyorum. Bir de söyledim sana, maden işçilerin çektiği eziyetten de çok rahatsızım. Ayrıca kızlarım da pırlantaya karşı. O madenlerde çalıştırılan işçilere zulüm edilmesinden onlar da hiç hoşnut değiller.
1: Ben onları evlenirken görürüm. Pırlantaya karşılar mı, değiller mi?
0: Ve pazarlamacılar bundan da bir sonuç çıkarıyor Nilgün. Karşı olup olmadıklarını göreceğiz ileride. Bir maddeyi sunarak ikna edemezsin, ona bir duygu, bir korku ya da statü eklemen gerekiyor, diyor pazarlamacılar.
1: Bak, bu örnek de çok ilginç. Hatta belki de en ilginci. Bir enerji içeceği var hepimizin bildiği. Üreticisi bunu 90'lı yıllarda üretip piyasaya sunuyor. Fakat kimse yüzüne bakmıyor. Hem tadı güzel değil, hem de diğer içeceklere göre daha pahalı. Ürün raflarda kalıyor. Herkes bu içecek satmaz, şirketi de batar diye beklerken şirketin kurucusunun aklına bir fikir geliyor.
0: Evraka diye de bağırıyor mu?
1: Bağırıyor ve Arşimet gibi sokağa fırlayıp fabrikasına koşuyor. Diyor ki işçilerine, hemen birkaç bin tane boş enerji içeceği kutusu üretin bana.
0: Birkaç bin tane. Ne yapıyor o
1: Evet.
0: kutularla?
1: İşte şeytani zekası burada devreye giriyor. O boş kutuları işçileriyle beraber sanki içindeki içecekler içilmiş gibi ezdiriyor ve gece yarısı kimseler görmeden o ezik kutuları Londra'nın en popüler gece kulüplerinin, üniversite kampüslerinin ve işlek caddelerinin çöp kutularına, sokak aralarına
0: Aa,
1: attırıyor.
0: çok zekice. Herkesin onu tükettiği mesajını veriyor.
1: Evet, ertesi gün sokağa çıkan gençler, kulübe giden insanlar her yerde bu ezilmiş, tuhaf tasarımlı kutuları görüyor ve doğal olarak tadı çok güzel ki insanlar alıp içmiş, ben de içeyim, ben de tadayım, kimselerden geri kalmayayım diye marketlere koşup enerji içeceğinden alıyor ve stoklar tükeniyor.
0: Peki sonradan beğeniyorlar mı tadını?
1: Beğenmeseler de içiyorlar bence, kimseden geri kalmamak için.
0: Allah Allah, ilginç. Yani zeka önemli ama burada görüyoruz.
1: Evet, gerçekten önemli. Bir örnek daha var ama onu da müzikten sonra verelim diyeceğim. Yok, kalmamış örneğimiz. Müzik dinleyelim.

0: Abilerim, ablalarım, bakın şu elimde görmüş olduğum kalem 10 lira. Alışı 7, satışı 10 lira. İnanmazsınız, 3 lira kârım var.
1: Ha.
0: Tek başına da alamazsınız. Yanına bir kalem tıraş, bir de silgi alacaksınız ki ben kâr elde edeyim.
1: Vapurda mı yapıyorsun bunu?
0: Bunu vapurda yapıyorum. Nektarin, şeftali kayısı, en tazesi, en renklisi, en ballısı. Salça, salça zamanı geldi. Ne alacaksınız? Domates. Bunların hepsini sokakta duyabilirsin, vapurda duyabilirsin. Nerede duyabilirsin başka?
1: Pazarda.
0: Pazarda. Bir de bunu duyarsın. Boza.
1: Öyle değil. Bozacı.
0: Ya da. İşte bunlar çocukken mahallemizden seyyar satıcılar geçerken,
1: evet,
0: pazara gittiğimizde duyduğumuz sesler.
1: Sütçüsü vardı, yoğurtçusu vardı, dondurmacısı, simitçisi, mısırcısı, şerbetçisi, eskicisi, kalaycısı, bileyici, sebze, meyve satıcısı, simidiye.
0: Vardı. Macuncu vardı.
1: Evet.
0: Buz satanı vardı. Buz gibi buz, buz diye.
1: Ben onu hatırlıyorum. Bizim buz makinemiz vardı.
0: Bir de karadut, şifalı dut vardı.
1: O Ege'de galiba,
0: evet,
1: değil
0: Ege'de.
1: Mi? Ben öyle
0: ben
1: bir şey hatırlamıyorum.
0: Ben çok duyuyorum. Hala duyuyorum bu arada. Hmm. Karadut, şifalı dutu.
1: Geceleri mi satıyorlar bunu?
0: Yok, gündüz. Gece gündüz. Satan bozacı.
1: Ha, gece. O,
0: boza
1: kışın
0: da kışın.
1: Ama. Kışın. Evet. Genelde Ankara'da.
0: Peki ilk olarak bağırarak satmayı kim akıl etti acaba?
1: Bir tarih uzmanı olarak hemen cevaplayayım.
0: Buyurun buyurun.
1: Antik çağlarda bile tellallar ve çığırtkanlar varmış. Milattan önce 3000'li yıllarda Antik Mısır ve Mezopotamya pazar yerlerinde mal satmak için sesli duyurular yapılırmış.
0: Sen tabii ta antik çağa gittin ama ben bugüne geleyim. Tellallar deyince küçük Anadolu kasabalarında pazara bir mal geldiğinde belediye hoparlöründen ilanlar verir satıcılar.
1: Hmm.
0: Diyelim ki dışarıdan balık gelmiş, hemen belediye hoparlöründen duyuluyor. Adana'dan karpuz geldi, Denizli'den nevresim geldi. En güzel palamutlar burada diye.
1: İlanlar veriliyor.
0: Evet. Hiç duymadın mı?
1: Duydum da yani hani böyle sesli duymamıştım.
0: Ama hoparlörden ya. İstiyorsan şöyle de okuyabilirim. İyice yaklaşıp.
1: Bence biraz, neyse tamam, kabul ettim. Şimdi asırlar geçse de aslında pazarlama taktikleri değişmiyor demek ki.
0: Bağırarak. Evet. Aha, taktik da tellalsın ya.
1: Sen de fark ettin mi? Televizyon kanallarında reklamlar başlayınca televizyonun sesi yükseliyor.
0: Yok, fark etmedim. Televizyon izlemiyorum. İzlediğim platformlarda ya da internet ağında da reklamlarda ses yükselmiyor.
1: Yani dikkat çekmek, sesle uyarma, hani önce kulağa şey yapsın diye yükselirsen evde hiç mi televizyon seyreden yok? Reklama geçince birden yükseldiğini hissetmiyor musun?
0: Yok.
1: Allah Allah, çok
0: yok.
1: Enteresan.
0: Ayrıca zaten reklamları izlemiyorum. Reklamlara
1: haberci
0: karşı
1: olmak böyle bir şey demek ki. Babiller dükkanların önüne özel işaretler koyarak onları diğerlerinden ayırırmış. Acaba tabelacılara mı yaptırıyorlardı diye düşünüyorum.
0: Ya o çağlarda net tabelacısı yok, grafikerleri yaptırıyorlar.
1: Belki vardır. Nereden biliyorsun? Mesela o tarihlerde bile müşteri şikayeti varmış. Milattan önce 1750 tarihli Ea Nasir Kil tableti, kalitesiz bakır satan bir tüccara yazılmış en eski müşteri şikayeti olarak kayda geçmiş.
0: Hangi merciye, hangi bakanlığa yazılmış acaba?
1: Bilmiyorum, o kadarını araştırmadım.
0: Tarih uzmanısın ama araştırmadım.
1: Hayır, o kadarını araştırmadım. Hem o yıllarda bakanlık yok. Krallar, hükümdarlar, firavunlar var.
0: Aslında şimdiye kadar anlattıklarımızdan anlaşıldığı üzere günümüzde pazarlama adına ne varsa kökleri çok eskiye dayanıyor.
1: Evet. Antiklere kadar uzanıyor çoğu pazarlama yöntemi. Mesela dünyanın ilk reklam yüzleri gladyatörlermiş. Bugün futbolcular veya oyuncular reklam yüzü oluyor ya. Antik Roma'da gladyatörler aynı işlevi görüyor.
0: Ne yapıyor? Billboardlara resmini mi çiziyorlar?
1: Ünlü gladyatörlerin isimleri yağ lambalarının, bardakların ve çocuk oyuncaklarının üzerine basılıyormuş.
0: Basılmak derken? Matbaa mı var? Çiziliyor herhalde.
1: Yazıyorlar. Kazarak yapıyorlar. Hayranları onların

0: kullandığı ekipmanların benzerlerini satın alırmış.
1: Allah Allah. Dünyanın ilk lüks marka algısı ise mor renk olarak Fenike'de ortaya çıkıyor sayın tarih uzmanım.
0: Evet.
1: Fenikeliler deniz salyangozlarından elde edilen mor boyayı üretiyor. Ancak 1 gram boya üretmek için binlerce deniz salyangozu gerekiyor. Dolayısıyla boya inanılmaz pahalı. Pahalı olunca da krallar ve imparatorlar variyetlerini ve asaletlerini göstermek için mor giymeye başlıyor.
0: Variyetlerini bu arada.
1: Tabii ki söyleyemiyorum.
0: Olmayınca
1: Söyleyemem.
0: söyleyemiyorsun. Haklısın,
1: Zenginliklerini
0: haklısın.
1: desem,
0: Peki.
1: varsınlıklarını desem. Nasıl bilmediğim şeyi nasıl telaffuz edeyim yani? Zor bana.
0: Olmayan şeyi diyeceksin, bildiğin bir şeyi.
1: Bilmiyorum dedik dersen. Çünkü
0: Peki.
1: çok uzak bana. Mor rengi giyeni görünce insanlar, adıma bak, çok variyetli, çok zengin diyorlar.
0: Boşa demiyorlar o zaman mor paranın rengi diye, mor parayı çeker diye.
1: Kim diyor bunu?
0: Herkes diyor.
1: Herkes kim? Ben hiç duymadım onu.
0: Aa, sen sosyal medyada takip etmediğin için
1: Tamam.
0: bilmiyorsun sen. Evet, bak,
1: Günümüzde de
0: bundan sonra mor giy, nasıl paran olacak?
1: ben ve
0: Tabii,
1: mor renk.
0: tabii. Mesela mor bir cüzdan alalım biz sana.
1: Çok teşekkür ederim çok. İçinde neyle dolduracağım bilmiyorum ama olsun.
0: Olsun, dolacak işte, çekecek o.
1: Bir de mor
0: Lila,
1: cüzdan ve
0: hatta
1: ben.
0: Lila,
1: Ben,
0: evet.
1: tamam. Günümüzde de zenginliğini göstermek isteyenler pahalı marka kıyafetler ve aksesuarlar alıyorlar ya.
0: Evet.
1: Demek ki mor renkten başlamış bu işler diyoruz. Ben demiyorum, Feray diyor. Gerçekten hiç böyle bir şey düşünmemiştim, mor renkten nereden ne başlamış diye. Pazarlamacılar tarih boyunca mallarını satmak için her yolu deniyor yani. Bunu söylemek gerekiyor.
0: Tamam.
1: Yani bir soru soracağım burada sana.
0: Tamam, sor.
1: Özellikle Ramazan ayında pide fırının önünden geçerken ne hissedersin?
0: Aa, normalde almayacak bile olsam o kokuyu duyunca alırım.
1: İşte Romalılar bu taktiği ta o zaman uygulamışlar. Romalı fırıncılar uygulamış bunu. Ekmeklerini insanların fırının önünden en yoğun geçtiği saatlerde pişiriyorlarmış. Dolayısıyla kokuyu duyanlar senin pide alman gibi ekmek almaya gidiyor.
0: Marketlerde de yapıyorlar. O unlu mamullerin bütün kokusunu marketin içine veriyorlar ki sen o kokuyu hisset, oradan da bir şeyler al
1: Alıyor
0: diye.
1: musun peki, merak ettim.
0: Alırım tabii. Çok
1: Kokudan.
0: güzel kokar. Sen almaz mısın?
1: Kokusunu alıyorum, sonra da almıyorum yani.
0: Aa, sen tok gidiyorsun market o zaman. Evet.
1: Müşteriye tadım yaptırmak da eskilere dayanıyor. Agora pazarlarında bazı satıcılar zeytin, peynir ve içecekleri küçük miktarlarda tattırıyor. İşte bu müthiş bir taktik olarak ön plana çıkıyor. Özellikle internetten alışveriş yaparken son iki ürün, son bir ürün yazar ya, o da başka bir taktik. O uygulamada orta çağdan bu yana var. Orta çağ panayırlarında bazı tüccarlar ürünlerini tamamen sergilemiyor. Müşteri geldiğinde son iki tane kaldı diyor. Tabii ki son iki değil ama uyandırdığı kıtlık hissiyle malını satıyor.
0: Tarihler değişse de, yıllar geçse de pazarlama taktiklerinin temeli değişmiyor yani. Hep duygularımızı oynuyorlar. Hep antiklerden örnek verdik. Bizim Osmanlı'da pazarlama nasılmış acaba? Ona biraz bakalım mı? Onu biraz anlatır mısın bize?
1: Osmanlı esnafı ürünlerini bağırarak satıyor. Her esnafın kendine özgü sesleniş biçimi var. Mesela bozacıların başka bir seslenişi var. Boza diyor. Macuncular başka bağırıyor. Osmanlı döneminde yaşamadığım için ve bugün de macunculardan ses duymadığım için bilemiyorum. Takdir ediyorum.
0: Macun.
1: Tamam, sen böyle sat. Alan olursa bilmiyorum. Şerbetçiler şerbet diyor. Simitçiler simit, simina, gevrek gibi çeşitli sesler çıkarıyor. Helvacılar nasıl ses çıkarıyor hiç duymadım bilmiyorum. Ve bağırarak satan çok var. Sıcak simiti mesela satan duymuşsundur. Nasıl satıyorlar?
0: Nasıl satıyorlar?
1: Simitçi, sıcak simidim var diye opera sesiyle
0: Vay.
1: bağırıyorlar.
0: İçinde bir seyyar satıcı varmış senin ya.
1: Yok.
0: Vapurda. Yani vapurda şöyle satıyorlar, dışarıda böyle satıyorlar, İzmir'de böyle satıyorlar. Ya harikasın. Günümüzde de mağazalarda da anonslar yapılıyor ya.
1: Reyonumuzda Dangıl Dungul marka sucuklarımız indirime girmiştir. Sayın müşterilerimizin dikkatine. Dangıl Dungul sucukları.
0: Bir de tattırırlar o sucukları, biliyor musun? Ben tadarım mesela, tatmadan almam.
1: Gerçekten tadıyor musun da bir de?
0: Tadarım, orada pişiriyorlar ya. Ay, zaman ne çabuk geçti. Feray saate bakmayı unutmayın diyor. Gazete reklamları var bir de 19. yüzyılda. Hatta ilk resmi gazete reklamı Ceride-i Havadis gazetesinde çıkıyor. Bir nasır ilacı reklamı bu. Yıl 1842.
1: Orhan Veli Kanık ünlü Kitabe-i Sengi Mezar şiirinde boşuna dememiş. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada. Nasır'dan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını, günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye.
0: Şiir yazdıracak kadar büyük dertmiş Nasır ki hala öyle çok büyük dert. Evet, bitti. Sefa Aktan ulaştırdı yayınımızı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bu güzel metni Feray Uz yazdı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Ben Nilgün Doruk.
1: Ve ben Abdullah Koltuk. Pazarlamacıları aldanmayın, ihtiyacınız kadar alın diyerek, hoşça kalın diyerek bitiriyoruz.
0: Kararımızı duygularımıza değil, aklımıza verdirelim diyoruz. Ben bir VIP müşterisi olarak.
1: Hoşçakalın.
2: Sayın Hayat Turizm yolcuları.

0: Ödevle rica olunuz. Bol kahraman yolculuklar.
1: Mola bitti.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 5.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün çalışmalarını başkent Ankara'da sürdürdü. Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Darrell Issa'yı kabul etti. Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile de görüştü. Ardından da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki sağlık altyapısının soykırımcı İsrail tarafından tamamen çökertildiğini belirtti. Kurtulmuş, İstanbul'da çok sayıda ülkeden doktor ve sağlık çalışanının katıldığı 23. Dünya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi kapsamında düzenlenen programda konuştu. Bombalanan bir ameliyathanede hiçbir tıbbi araç olmadan bir çocuğa müdahale edememenin vermiş olduğu ızdırap herhalde bir tıp insanı için en büyük ızdıraptır, dedi. Türkiye dahil 8 ülke İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülkenin aldığı yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı. 8 ülkenin dışişleri bakanları ortak açıklamayla yaptırım kararının uluslararası toplumu benzer adımlar atmaya teşvik etmesini beklediklerini belirtti. Ortak açıklamada uluslararası topluma yasa dışı İsrail yerleşimlerini destekleyenlere karşı somut tedbirler alma çağrısı yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103. kuruluş yıl dönümünde arınma ve temiz siyaset mesajı verdi. Hiç kimse CHP'yi kendi makamının mülkü adledemez, dedi. Kılıçdaroğlu, CHP'ye yeni katılımlar olacağını da söyledi. Para Politikası Kurulu bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın 6. para politikası kararları belli olacak. Enflasyondaki gelişmelerden talep görünümüne kadar karar metninde yer alacak birçok mesaj piyasalar için sinyal niteliği taşıyacak. Gelecek dönem para politikası çerçevesine ilişkin ipuçları da aranacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhretin suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacağını belirtti. Sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını

suç örgütü davasının 78. duruşması tamamlandı. Duruşmada 17 tutuksuz sanığın daha savunması alındı. Böylece savunması tamamlanan tutuksuz sanık sayısı 125'e yükseldi. İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi bavul içinde bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı. Tutuklu sanık Cemil Koç'a canavarca hisle ve eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık hakkında herhangi bir ceza indirimi de uygulanmadı. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir işlemi 11 Eylül'de yapılacak. Kozinoğlu'nun mezarından alınacak örneklerin yanı sıra cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri de incelenecek. Amaç, kesin ölüm sebebini ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığını belirlemek. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp yayılan orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangının enerjisi düşürüldü. Orman işçilerinin cansiperane mücadelesi Antalya ve Mersin'de sonuç verdi. Antalya Aksu'da alevler büyük ölçüde, Kumluca'da ise tamamen kontrol altına alındı. Mersin'in Bozyazı ilçesindeki orman yangını söndürüldü. ABD ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı, İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran'sa misilleme olarak 2 ABD savaş gemisine hedef aldı. ABD Başkanı Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından savaşın biteceğini söyledi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı. İlk maçında Portekiz ekibi Sporting'e konuk olan Sarı Kırmızılılar rakibine 3-1 yenildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Roma'yı konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir gündesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öster, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Ali İhsan Yıldız olacak. İletişim kanallarımızı sizlerle paylaşalım. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr. Bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

0: Sevgili dinleyenler, yeni öğretim yılı başlıyor. Yaz tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmeni yeni eğitim öğretim yılının telaşı sardı. Okul öncesi eğitim mini mini birler ve 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül'de başladı bile. Her yeni öğretim yılı öğrenciler, veliler ve öğretmenler için bir başlangıç. Uzun yaz tatilinin ardından okula dönen çocuklarımız eğitim hayatıyla ilk kez tanışan minik yavrularımız için olduğu kadar yeni velilerimiz için de önümüzde zor birkaç hafta var. Sınav senesi olan öğrencilerimiz için de son derece zorlu bir yıl onları bekliyor. Bu süreçte çocuklara rehberlik etmek ve stresi yönetmek oldukça önemli. Güzel bir günde bugün yeni eğitim öğretim yılında biz anne babaların ve çocuklarımızın karşılaşabileceği problemler üzerine çözüm yolları ve tavsiyelerine başvuracağımız psikolog Fatma Narman bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Küçükten büyüğe doğru gidelim hocam. Okula başlamadan önce ile başlayalım.
1: Olur.
0: Okula başlamadan önce yeni düzene alışmaları için neler yapmalıyız? Dijital detoks, uyku düzeni, beslenme düzeni gibi bize neler önerirsiniz acaba?
1: Aslında bu kısım çok önemli. Çünkü okula başlayana kadar, hatta okul öncesi de dahil olmak üzere çocuklarımızı biz küçük bir çocuk olarak görüyoruz. Yani işlerini yapıyoruz, sorumluluk vermek istemiyoruz, yormaktan kaçınıyoruz. Belli bir disiplin ve sürekliliğini sağlamakta zorluk çekiyoruz. Sonra okula başladıkları zaman, okul öncesi de dahil, hep altını çizerim, büyümelerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Ama o sırada çocuklar çok afallıyorlar.
0: Çok
1: Yani
0: ani bir geçiş
1: çok
0: oluyor
1: ani bir
0: çünkü.
1: geçiş. O yüzden biz ebeveynler olarak aslında şimdi değil de Ağustos başı ya da ortasından itibaren ekran kullanımını azaltmak, yaza yönelik alışkanlıkların yerini yumuşak geçişlerle sorumluluklar daha erken yatırmak, belli bir beslenme düzenine alıştırmak, boyama bile yapıyor.

0: olsa ya da bir oyun oynuyorsa onu bile zamana bölerek mecburiyetler ve keyifler diye ayırmaya başlayıp hazırlamak gerekir. Yani bir gün öncesine kadar ayakkabı bağcığını eğer biz çocuğumuzun bağlıyor ve bir kaşık daha yedirmeye çalışıyorsak, sonra okula giderken neden geç kaldın, zamanında gelmedin, yemekte neden çorbanı bitirmedin deyince çocuk diyor ki ben nelerle uğraşacağım, yani ben yeni arkadaşlarımla mı tanışayım? Bir eğitim düzeninin ister 20 dakika olsun ister 40 dakika olsun dikkatimi vererek en iyisini mi yapmaya çalışayım, yoksa aklım oyuncaklarda ve evde yaptığım işlerde onları mı savuşturayım aklımdan diye uğraşıyor.
1: Evet, büyük bir kargaşa yaşıyor
0: Evet,
1: aslında
0: en güzeli
1: çocuklar.
0: bu düzeni bir 15-20 gün öncesinden, bir 3 hafta öncesinden yapmakta, ama geç kalınmış asla sayılmaz çünkü her şey daha yeni başlıyor. O sebeple bir sistem kurabilmek, sert değil ama yumuşak bir sistem ve zaman vermek gerekiyor. Bu birinci sınıf için de böyle, aslında beşinci sınıf için de böyle. Bunlar küçük gibi görünse de Neil Armstrong'un aya adım attığında bu bir insan için küçük ama insanlık
1: Bunun
0: için
1: için
0: dev
1: büyük
0: bir adım
1: adım,
0: diyor.
1: evet.
0: Bu çocuklar için de böyle. Mesela beşinci sınıfa zaten sorularınız gelecektir muhakkak, ama beşinci sınıfa başlayan bir çocuğa da nasıl olsa okul yaşantısı var, alışkındır dememek gerekiyor. Çünkü her yaşın, her başlangıcın, bilinmezliğin ve yeniliğin bir acemiliği oluyor. Olmuyor mu? Hepimizde oluyor.
1: Evet, hala biz bile yaşıyoruz bu
0: Evet.
1: acemiliği bazı konularda.
0: Tabii.
1: Peki, dijital detoks konusunda neler söylersiniz? Yani yaz dönemi boyunca, tatil boyunca ellerinden telefonları, tabletleri bırakmayan çocuklarımız var maalesef. Bu konuda okul yaşamıyla pek uyumlu bir durum da değil. Neler söylersiniz biz velilere?
0: Şimdi aslında yazın artış oluyor ister istemez. Çünkü çocuklar neyle ilgileneceklerini de çok bilemiyorlar ve bir çeldirici olarak telefon bulunuyor. Okulla beraber bunun kontrolü artık annede ve babada olmalı. Çünkü gördükleri şeyler çocukların zihnini çok meşgul ediyor. Görmelerini bozuyor ama bir yandan da uyku düzenini bozuyor. Çocukların sabahleyin o yataktan keyifle kalkabilmesi için, tıpkı biz yetişkinlerin işe gelirken olduğu gibi, iyi bir uyku uyuması lazım. Yani uykusuzluk, uyku bölünmeleri çocukların günlük iletişimlerini de keyiflerini de öğrenmelerini de çok olumsuz etkiliyor. Yani anne ve babalar, daha yaşları da küçük çocuklardan bahsediyoruz. Lise çağına gelmiş bir çocuk için bu çok zor oluyor. Bir genç için çok zor oluyor. Ama lütfen ebeveynlere sesleniyorum. Çocuklarınızdan korkmayın. Onlar surat asacaklar. Bildikleri bütün yöntemleri, ellerinden ne geliyorsa yapacaklar. Belki küsecekler, belki kızacaklar, belki uflayacaklar, belki yemek yemeyecekler falan, ama Shakespeare'in bir sözü var. Zorla güzellik olmaz der, ama devamında da şöyle der. Güzellikle zorlanır. Yani anne ve babanın bu konuyu es geçmesini hiç istemiyorum. Şimdi ve sonrası için en büyük çeldiricilerden biri mutlaka bunu yasaklamak değil ama belli kısıtlamalarla azaltmayı öğretmeleri gerekir. Çünkü çocuk okuldan çok aç bir şekilde, eğer bir alışkanlık da ise bu, telefonuna ulaşmak istiyor daha yemeğini bile yemeden. Ama mutlaka sorumluluklarını yerine getirdikten sonra rahatlamak adına alternatiflerden biri buysa, tabii ki çok fazla da seçenek bulabilir anne ve babalar. Buna izin vermek ama sonrasında da onu kaldırmak. Tabii çocuktan bunu alırken anne ve babanın da bundan kendisini kurtarması gerekiyor.
1: Örnek olmamız
0: Örnek
1: gerekiyor her zaman
0: olmamız
1: olduğu gibi, değil
0: gerekiyor.
1: mi?
0: Uykular kayınca bütün sistem kayıyor gerçekten ve sonra çatışmacı, kolay öğrenecekken zorluk yaşayan, bunu ikili ilişkilerinde ve sosyal iletişimini dahi bozacak bir hale getiriyor. Bu gerçekten en önemli konu diyebilirim.
1: Evet,
0: Gerçekten
1: Shakespeare'in
0: çok.
1: sözünü de çok beğendim bu arada. Güzellikle zorlamak sanırım çocuklarla ilişkilerimizde çok önemli bir sınır diye
0: Evet. Ya
1: düşünüyorum.
0: zorlamıyoruz, çekiniyoruz,
1: Evet.
0: sonraya bırakıyoruz ya da çok zorluyoruz. İkisi de aslında ebeveyn için kolay. Doğru değil ama bizler de ebeveyniz biliyorsunuz. Her zaman doğruyu da yapamıyoruz ama bazı konular var ki orada orta yolu bulmak ve çabalamak emek ve zaman gerektiriyor ama tam zamanıdır. Tam hani demir tavında.

0: Dövülür derler ya,
1: Evet.
0: tam o zaman olduğunun altını çizelim.
1: Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için çok çok önemli adımlar tabii ki bunlar. Yaz tatilinden sonra hocam okula dönüşte bazı çocuklarda görülen isteksizlik veya direnç için neler söylersiniz? Biz bu direnci nasıl aşabiliriz? İsteksizliği nasıl aşabiliriz acaba?
0: Çocuklar çok haklı. İlk önce onların bakış açısından baktığınızda ilk kez okula adım atıyorlarsa bilinmezliklerle dolu. Henüz tat alacak bir şeyleri yok. Yani okulun bir oyuncağını ya da sınıfı ya da bir arkadaşını ya da bir öğretmenini henüz tanımıyor. Zaman vermemiz gerekiyor öncelikle. Ama tecrübeli bir mesela 3. sınıf öğrencisi ya da 5. sınıfa başlayacak. Onlar bilirler hoşlarına giden ya da gitmeyenleri. Kimisi kavuşacağı için heyecanlıdır. Kimisi ders çalışacağı için sıkıntıdadır. Sınavlar gelir aklına vesaire. Çocukların verdiği tepkiler, az önce söylediğiniz şeyler aslında tepkiler. Demek ki çocuk bize bir mesaj veriyor. Önce bu mesajı dikkatli almak lazım. Ebeveynler olarak yoruluyoruz. Zaman yaratamıyoruz. Birden fazla çocuk, cinsiyeti farklı olabilir, sınıfları farklı olabilir. Evet biliyorum ama biz anne babayız. Yani çocuk bize ne yapıyorsa bir mesaj veriyor ve şöyle söylesin. Çocuğunu tatsız ya da durgun görüyorsa, seni bugün tatsız gördüm. Ya da endişeli görünüyorsun. Belki çocuk diyecek ki evet endişeliyim. Ya da diyecek ki hayır endişeli değilim, çok sinirliyim. Şimdi bu bir konuşma kapısı aralar. Endişelenmene gerek yok. Okulun çok güzel. Ben senin yerinde olsaydım koşa koşa gidiyordum. Ben şöyle bir okula gidiyordum. Evet bunlar normal ve tatlı konuşmalar içerisinde bir hayat bilgisi olarak mutlaka verilmeli.
1: Hep söylüyoruz
0: Evet
1: bunları.
0: ama çocuğun verdiği tepkileri alıp kendi cümlelerinizle, belki çocuk diyecek ki evet endişeliyim çünkü dersler çokmuş ya da arkadaşım bana demişti ki 4. sınıf çok zor oluyor.
1: Evet,
0: Aa,
1: bunlarla
0: o zaman bunu
1: karşılaşıyoruz.
0: konuşalım diyelim ya da sordun mu zor olan neymiş? Sormadım dedi çocuk mesela. Ne olabilir sence? O zaman çocuğun aklında mutlaka bir şey vardır. Aa, bu mu zor? Sana zor mu geliyor? Ne yapabiliriz? Hadi düşünelim. Ya da ben de küçükken şöyle bir zorlukla karşılaşmıştım. Çok benziyor. Hemen bir beyaz senaryo. Yaşadıysak ya da yaşamadıysak. Çünkü çocuklar yemek yiyişimizden tutun da cümle kuruşumuza kadar bizi taklit ediyorlar. Her şeyimiz. Çünkü öğreniyorlar. Etkimiz çok büyük. Böyle senaryolarla yol açalım. Yani verdikleri mesajları çok önemseyelim. Bir de üzüntüleriyle ya da yapamadıklarıyla değil de sevinçleriyle de çok ilgilenelim. Aa, bugün 7 saat dersteydin ama ne kadar enerjik geldin. Orada çocuk size bir ipucu verir. Bir arkadaşımla tanıştım. İşte öğretmenimi gördüm. Zor zamanlarda anne baba bunu kullanır. Hani geçenlerde çok mutluydun ya, öğretmenini görmüştün. İşte böyle bir sorun yaşadıysan bugün o öğretmenine bir konuşuverseydin ya da arkadaşına söyledin mi bunu? Söylemedim. Söylesem belki sana bir yardımcı olurdu. Yani güzel şeyleri konuşalım. Güzel şeyleri çok konuşmadan sorun çözmeye çalıştığımız için ebeveynler olarak çocuklar da bizi hep sorun mercisi olarak görmeye başlıyor.
1: Olumlu şeyleri de pekiştirmek sanırım ilişkilerde, çocukla olan ilişkilerde özellikle çok
0: Çok
1: çok önemli
0: doğru.
1: değil mi?
0: Evet, çünkü tek yanlı gitmiyor. Okul ya da sorumluluk deyince ya da iş deyince muhakkak sorunlar çıkar. Büyük küçük bunlar aşılmaz şeyler değildir. Hayatın içindedir. Hayat her zaman bayramlar gibi olmuyor. Her zaman tatil gibi olmuyor. O yüzden mutlulukları da parlatmak gerekiyor.
1: Evet, çok çok önemli. Peki bu yıl okula başlayan çocuklarımıza anne ve babaların yaklaşımı nasıl olmalı? Biraz önce bahsettiniz ama 1 ve 5. sınıflarda fizyolojik belirtiler, çocuklarda karın ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk, isteksizlik gibi psikolojik davranış farklılıkları da var. Okul stresi, ayrılık kaygısı önemli. Ayrılık kaygısı, ebeveynden ayrılıyor çocuklar özellikle 1. sınıflar için. Neler söylersiniz?
0: Şimdi öncelikle hemen aklıma gelmişken şunu söylemek istiyorum. Ben bir teyzeyim. Üniversiteyi bitirmek üzere bir yeğenim var. Bir de küçük kız kardeşimin iki kızı var. Tam da konuştuğumuz sınıflarda. Onlar uzak bir ülkeye babalarının görevi nedeniyle gittiler ve bugün ilk kez okullarına gittiler.
1: Çok güzel.
0: Ben sabahleyin hem buraya gelmenin heyecanı, sizlere konuk olmanın hem de küçük kızlarımızın ilk

0: okul günü için stresli bir teyze ol. Biraz kaygılı çünkü başka bir ülke, dil farklı,
1: Evet.
0: nasıl olacak?
1: Çok farklı
0: Çocuklar
1: şeyler
0: üstesinden
1: yaşayacak.
0: geliyorlar ama tabii ki biz büyükler bile şimdi ayrılık kaygısı diyoruz ya. Bütün herkese kolaylıklar diliyorum kendi yeğenlerimle beraber. Yayından çıktıktan sonra bir arayacağım onları. Şimdi o bağ aslında o kaygı biz büyüklerde biraz daha yoğun oluyor. Ve çocuklar da büyüklerde hissettiklerini de kopyalayıp bizim ikinci el duygu dediğimiz birinci duygusu çocuğun ben ilkokula başlayacağım ne yapacağım sonra başını çeviriyor annesine ve babasına bakıyor. Eğer annenin gözünden bir bulut silsilesi geçiyorsa baba parmaklarıyla oynuyorsa çocuklar bir de mimik okuma uzmanıdır. Yani bizim sesimizin küçük titreşiminden bakışımızı kaçırmamıza kadar şimdi önce anne baba birazcık kendisini rahatlatmalı ki çocuk güvendeyim, huzurluyum desin. İlk başlarda ilk birkaç gün bir deneme yanılmayla geçer ama anne ve babaların bu konuda çocuklarına çok destek olması gerektiğini düşünüyorum. Zaman vermesi gerekiyor çocuklarına. Bir de okula başladıkları ilk günden itibaren ne yedin, arkadaş edindin mi, bugün ne öğrendin gibi sorular hiç sormamak gerekiyor. Çünkü çocuk belki bir şey yemedi, belki arkadaş edinemediğini düşünüyor.
1: En büyük hatayı burada
0: En büyük
1: yapıyoruz
0: hatayı burada
1: sanırım. Devamlı
0: yapıyoruz.
1: soruyoruz, merak
0: Devam.
1: ediyoruz.
0: Evet, çocuk da hemen arkadaş bulması gerektiğini, hemen o dersi anlaması gerektiğini falan düşünüyor. Günlük konuşma diliyle kendi yaşantımızda ben seni okula bıraktıktan sonra şuraya gittim. Biraz telaşlıydım. Çantamdaki şu kalemi almayı unutmuşum diye başladığı bir şeydi. Bu beni birazcık gerdi ya da çok mutluydum. Aklım hep sendeydi. Acaba sen hangi duygu içindeydin diye konuştuğumuzda diyecek ki okul çok güzeldi ya da okul hiç güzel bir yer değilmiş. Siz bana çok güzel demiştiniz. Aa öyle mi? Nesini beğenmedin? Neyi değiştirebiliriz? Eğer biz bu şekilde konuşmaya başlarsak zaten hep konuşuruz çocuklarım. Ortaokulda da konuşuruz, lisede de, üniversitede de konuşuruz. Tabii okul başladıktan sonra bizim psikosomatik dediğimiz bazı şeyler olabilir. Gerçekten ateşi çıkan çocuklar, karnı ağrıyanlar var. Daha ileri safhada vücudunda döküntüler var. Böyle bir zamanda önce bir fizyoloji doktoruna alanı ile ilgili. Ondan sonra da okullarda çok güzel çalışan rehberlik servisleri var. Ben çok kıymetli buluyorum ve çok iyi çalışıyorlar. O rehberlik servisi ya da doğrudan öğretmenle ama eğer ihtiyaç duyuluyorsa da konunun uzmanı bir psikologla çalışmalarını öneririm. Ama başlangıçta böyle şeyler olur ve geçer. Tamamen bir adaptasyon ve uyum zamanıdır.
1: Evet, biraz da uzaktan izlemek gerekiyor sanırım, değil mi? Çocuğumuzu bu kadar fazla sıkmamak, boğmamak gerekiyor.
0: Evet.
1: Özellikle helikopter anne ve babalar için neler söylersiniz? Onlar çocuklarının yerini yaşıyorlar sanırım.
0: Şimdi helikopter anne babaları iki çeşit helikopter var. Ben bir gün liseye giden kızımın telefonunu aldım. Aradım, o evde bulmaya çalışıyorduk. Helikopter mami diye yazmış. Ben eyvah demiştim ilk önce. Acaba ben hangi helikopter anneyim? Şimdi en çok bilinen şu, sürekli konuşan, pata pata pata pata hiç susmayan, gürültülü, vızırdayan

0: Kızım bana böyle anlattı. Bu da beni çok mutlu etti. Allah'ım dedim yaşasın. Dedi ki sen ihtiyaç duyduğum her zaman yanımda oluyorsun. Ama onun haricinde hep yukarıdasın. İzliyorsun ama hiç rahatsızlık vermiyorsun. Ama ne zaman bir konuda ihtiyacın varsa yanıma iniyorsun ve ondan sonra tekrar gidiyorsun,
1: Yükseliyorsun.
0: yükseliyorsun. Böyle olalım. Biz çok güzel özelliklerimiz var bizlerin. Çok yardımseveriz. Herkesin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Büyüğümüzün, küçüğümüzün. Çocuklarımız olunca da fedakarlık da bizim göbek adımız gibi oluyor. Ama işte biz bir şeyleri feda ederken çocuklarımız kâr edemiyorlar. Onların büyümeye başladığını görmemiz lazım. Ama beklentiyi de birden yükseltmemek gerekiyor. Bazılarımız çok sabırsız olabiliyor. Özellikle ilkokul birinci sınıfta bu okumalar, yazmalar, çanta hazırlamalar, zaman verelim çocuklarımıza. Orada biraz sabırlı olalım. Özellikle ders çalışırken özel anne ve babalardan rica ediyorum. Çocuklarımıza ne kadar sabırsızsın diyoruz ama biz onlardan daha sabırsız, daha aceleci olabiliyoruz.
1: Düzeni hemen oturtmalarını bekliyoruz. Ben kendimden de yola çıkarak söylüyorum. Bir de akademik başarıyı çok hemen önceliyoruz. Hemen bunu bekliyoruz ne yazık ki çocuklarımızda.
0: Evet, beklemeyelim.
1: Müsaade
0: Evet,
1: etmiyoruz.
0: zaman verelim. Çünkü çocuk okula başladığı zaman kendisi gibi birçok yaşıtıyla farklı kültürlerden, farklı ailelerden, farklı kişilik yapılarıyla gelen çocuklar öğretmenimize de zaman tanıyalım. Öğretmen çocuklarla çok güzel bağ kurar. Sınıf yönetimini eline alır. O şaşkınlık dönemi velilerin ve çocukların geçtikten sonra veli bunu hisseder. Der ki şimdi işler yoluna girmeye başladı. Her çocuğun kendi ritmiyle ilerlemesi önemlidir. Abisi belki çok hızlı öğreniyordu ya da geç öğreniyordu, geç yapıyordu. Abisi gibi olmasın ya da abisi gibi olsun telaşına da düşmeyelim. Ya da ikizi ya da komşunun çocuğu.
1: Karşılaştırmalar
0: Hiç
1: maalesef çok
0: yapmayalım.
1: yapılıyor.
0: Öğretmenin iyisini bilir. Öğretmenler bireysel ya da veli toplantıları yaptıklarında çocukların öğrenmesiyle ilgili ailelere ipuçları verir. Ama hiçbiri bir psikolog ya da doktor olmadığı için çocuğunuzda şöyle bir problem olabilir demez. Der de bu kadar net demez ama öğretmenlerden gelen her cümleyi çok önemsesinler. İlk önce şey gibi algılayabilir ebeveynler. Ben çocuğumu eksik yetiştirmişim ya da bana bir eleştiri geliyor gibi. O yüzden bir defansta bulunabiliyor anne babalar. Hayır, hiç defansa gerek yok. Bu çocuk hepimizin, öğretmenlerimizin de aldıkları eğitimler, seminerler hep güncelleniyor. O yüzden bir şey söylediği zaman bunu bana açar mısınız? Ben tam anlayamadım. Ya da şöyle mi demek istediniz dediğinizde öğretmen orada der ki çok rahat konuşabileceğim, çocuk için fayda sağlayabileceğim bir veli. O yüzden öğretmenlerden gelen olumlu olumsuz, olumsuz da demek istemiyorum ama gördüğü her şey çok kıymetli, önemsesinler. Cümle arasında geçen bir şey gibi geriye atmasınlar.
1: Anne baba ve öğretmenlerin ortak davranıyor olması çok çok önemli çocuklar için değil
0: Evet.
1: mi? Peki yeni eğitim öğretim yılında LGS veya YKS gibi dönüm noktası sınavlara hazırlanan çocuk ve ergenler yoğun akademik baskı, gelecek kaygısı ve kimlik arayışı nedeniyle bazı problemlerle karşılaşabiliyorlar. Bu zorluklar nelerdir, nasıl baş edebilirler hocam? Kısaca neler söylersiniz?
0: Şimdi şöyle, eğer ilkokul birinci sınıfı geçtik. İkinci sınıftan itibaren artık çocuklar diyorlar ki okuyabiliyorum, yazıyorum, yazabiliyorum ya da yazmakta zorlanıyorum ya da okumayı sevmiyorum. Bir sürü kolay ve zorluklarla karşılaşıyorlar. Buralarda eğer var olan sorunlar çözülebiliyor ise eğer ve bir ders çalışma disiplini ekranı sınırlayabilme ve sizin de söylediğiniz gibi akademik başarı önemli ama salt akademik başarı da sınavlarla olan bir şey değil. Anne ve babanın çocukla kurduğu o iletişimin güzel devam etmesi. Eğer buralar güzel geliyorsa dediğiniz sınavlar öncesinde çocuk için yapılabilecek çok şey var. Çocuk çok gayretli oluyor ama ders çalışma disiplini oluşturamadıysa, okuduğunu anlamakta zorlanıyorsa ve başka alışkanlıkları varsa dünyanın en iyi okulu, En şahane öğretmenini eve getirseniz bile 7/24 o çocuğun

0: alabileceği kapasiteyi sınırlı kabul ederiz biz. Evet, her zaman daha iyisi olabilir ama anne ve babanın beklentisinin çok altında da kalabilir. O sebeple yaşı ne olursa olsun çocuklarımızı, evet, başarılı olsun istiyoruz. Kendimiz için de istediğimiz zamanlar oluyor ama sağlıklısı çocuğumuzun tabii ki başarılı olması. Ama mutlu olmayı göz ardı ediyoruz. Ebeveynlerin bir kısmı da diyor ki mutlu olsun, hiç üzülmesin, başarıya bir şekilde gelir. Öyle de değil. Mutlu çocuk başarılı olur. Başarı da mutluluğu getirir. Bir şeyi başarmak ve yapmak, zoru çözmek, bir vidayı bile yerinden sökebilmek, vay canına der. Ben bile yapabileceğime inanmıyordum. O
1: Birbirini
0: sebep
1: besleyen konular bunlar tabii ki, başarı ve
0: kesinlikle.
1: mutluluk.
0: Ama sınavlar hep var. Hayatın gerçeği. Çocuklar şöyle bakıyorlar kimi zaman. Bazı sosyal medyada bir şeyleri, onlar işte yapay zeka falan kullanıyorlar. Diyorlar ki ya şu kadar soru çözsem o kadar az ki şu kadar puan alırım, o bana yeter. Ya da çok başarılı olup da çok iyi para kazanamayan bir sürü insan var, görüyorum diyorlar. Yani çocuklarımızın değerlerini para kazanmak üzerine değil de, ya da bir etiket üzerine değil de, tabii ki güzel yerlere gelsinler, emeklerinin karşılığını da alacak, paraları da kazansınlar. O ayrı bir konu. Ama çocukları sadece günümüzde meta üzerinden alma verme ya da not yüksek aldın, az aldın, çok aldın üzerinden biz eğer telaşına düşersek, çocuklarımız da sonra bizden farklı olmuyorlar. O sebeple öğrenmeyi, sınava gireceksin tabii ki ama o sınava kadar giden süre içerisinde İngilizce ya da matematikten öğrendiğin bir cümle, çözdüğün bir problem, aklında kalan bir bilgi senin kazancın olacak. Sınavları da bunun bir sonucu olarak görelim. Nota giden bir hedef gibi değil. Öğrendiklerimiz. Şimdi bunu çocuklara ben söylediğimde sanki İlk defa ve dünyada çok önemli bir buluşun formülünü vermişim gibi şaşırıyorlar. Yani çocuklar bu kadar da şaşkın ve tertemiz saf. Yani o kadar nota odaklı gidiyorlar ki orada bir şey öğrenmelerinin çok önemi kalmadığını zannetmeye de başlıyorlar. Buradan yakalayabiliriz çocukları.
1: Hocam peki ödev ve ders çalışma rutinleri oluştururken en sık yapılan hatalar neler oluyor? Yani doğru yöntemler neler? Çocuklar için bu konuda neler
0: Evet,
1: önerirsiniz?
0: en sık yapılan hata şu. Anne baba sıkıldığı için çocuğun da sıkıldığını, empati kuruyor ya, düşünüyor ve çocuk belli bir noktada bırakmak istediğinde tamam diyor. Özellikle babalara buradan selam gönderiyorum. Onlar birazcık daha sabırsız
1: Daha çabuk
0: olabiliyorlar.
1: sıkılıyorlar
0: Daha
1: hocam.
0: çabuk sıkılıyorlar. Biraz daha sert olabiliyorlar. Annelere de selam gönderiyorum. Biz annelerde fazla sabırlıyız. Ah yoruldu. Bir meyve yesin gelsin. Tuvalete mi gidecek? Tamam, yapsın. Ama evde bir ders saati mutlaka olmalı. Oraya başlamalı ve küçükler, ilkokula gidecek olan çocuklar, şimdi 40 dakika dersteler ama onların aslında başlangıçta dikkat süreleri bir 20 dakika falandır. Sonra kayar. Evde de bir 20 dakika. Elleri falan çabuk yorulur onların. Biraz parmak egzersizi. Ama işte kullanıma da çok açık olmamak gerekiyor. Bir yandan da düzeltme çok yapmayalım. En azından öğretmenimizden bir bilgi gelene kadar. Okuma yazmada çocuk kaydıracak, havalara yazacak, bir şeyleri unutacak. Hadi silip bunu tekrar yazalım. Bu sayfayı koparalım. Yapmayacağız. Yani çocuk ilk önce çünkü çocuğun yapabilme gayretini orada biz baltalıyoruz farkında olmadan ya da olarak. Çünkü çocuk zaten öğrenmeye çalışıyor ve her öğrenmede de en iyi basketbol oyuncusu içinde bunu söyleriz. Ya da mesleğimizi yaparken de mutlaka bir şeyleri devirmişizdir, yanlışlar yapmışızdır. Çocuğun yaptıkça daha iyi bir dik çizgi çizmesi bizim için. Biliyor musun? Bir hafta öncesine kadar elin daha çabuk yoruluyordu. Şimdi bu parmaklar güçlenmiş galiba. Gel ben o parmakları bir öpeyim deyip bir öpücük kondurmak. Ya da bu çizgi ne kadar düzgün olmuş. Sen bunu nasıl başardın? Yani olumsuzlukları düzeltmek değil de olumlulara dikkat çekerek gitmek gerekiyor. Ödülü eğer ödül.

0: bir şeyse, bir şey izlemekse de yapmaksa lütfen sonraya verelim. Çünkü ödülü en başta aldığımızda insan doğası olarak o zorlukla çok uğraşmak da istemiyoruz. Ama tatlı sözü hiçbir zaman dilimizden düşürmeyelim.
1: Evet, son olarak hocam şunu sormak istiyorum. Programımızın başından beri aslında hep öğrenciler tarafından baktık konuya ama yeni eğitim yılında ebeveynlerin kendi psikolojik dayanıklılıklarını korumaları için tavsiyeleriniz neler olur? Çünkü bu da onlar için çok önemli.
0: Evet, şimdi her şey biz büyüklerde bitiyor. Kendimizi şöyle yapacağız. Çocuklar okuldan gelene kadar, evet evde anneler çalışıyor, anneleri işten dönüyor, babalar, ama okul saati süreleri çok uzadı. Çalışma hayatının getirdiği şeyler, trafik, servis falan derken çocuklar da çok yorgun ve bazen bizim kadar stresle dolmuş oluyorlar ve eve gelip bir rahatlamak istiyorlar. Anne babalar da öyle. Açık konuşmak gerekiyor. Yani yeni bir geçiş planı, yeni bir hayat düzenine geçtiğimizi fark etmemiz gerekiyor. Annelerin ve babaların da aslında ilk önce birbirlerini iyi anlayıp çatışmadan uzak olup yemekten sofra toplamaya, çocuğun çantasını düzenlemekten veli toplantısına gidene kadar ciddi bir işbirliği ve iş bölümü içinde olması gerekiyor. Çocuk sinirlenebilir, çocuk gerilebilir ama kızarak, ceza vererek ya da ayıplayarak bunu yapamayız. Biz büyüğüz ve büyüklerin bir sorumluluğu vardır. Bizim bunu yönetmemiz gerekir. Evet, işlerimiz çok enerjimizi alır. Biz de eve gidip rahatlamak isteriz ama bir ailemiz ve evlatlarımız var ve herkes bize bakıyor. Yani kadın ve erkek hiç fark etmeksizin. O zaman şöyle bir yedek enerji bir yerlerde saklanmıştır. Beyninizde mi, kalbinizde mi, cüzdanınızın bir kenarında mı? Mutlaka onun olması gerekiyor. Başlangıçta yeni sisteme, birinci sınıf, okul öncesi, beşinci sınıf, lise, bir alışma zamanı geçirdikten sonra evde bir sistem olması gerekiyor. Yani çocuğun da bunu bilmesi gerekiyor. Ne zaman uyunacak, ne zaman aile sohbeti yapılacak, illa ki hadi oturalım sohbet edelim değil. Günlük yaşamla ilgili eğer biz çocuklarımıza kendimize ilgili çok bilgi verirsek çocuk da anlatmaya başlar. Ne kadar çok anlatırsa o kadar da ona ulaşırız.
1: Çok önemli tavsiyelerdi hocam.
0: Öyle
1: Çok sağ
0: miydi?
1: olun.
0: Çok
1: Evet,
0: teşekkür
1: süremizin
0: ederim.
1: sonuna geldik. Bu güzel sohbet için de çok teşekkür ediyoruz hocam size.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, bu hafta konuğumuz psikolog Fatma Narman'dı. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Canlı yayında kaçırdığınız sohbeti podcast'te yakalayabilirsiniz.
2: Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de. TRT Dinle, internet ve mobil uygulamalarda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Charles Dickens'ın ölümsüz eseri Oliver Twist'ten Beyaz Perde'ye uyarlanan müzik ve dansın hüzünlü bir hikaye ile buluştuğu Oliver filminden söz edeceğiz. Yönetmen Carol Reed'in imzasını taşıyan 1968 yapımı bu muazzam yapım bir çocuk hikayesi olmakla birlikte Victoria dönemi Londra'sının yoksulluk içindeki sokaklarını ve bir çocuğun sevgi arayışını anlatan görkemli bir müzikaldir. Hikayemiz kaldığı yetimhanede bir kase daha fazla çorba istediği için şiddetle cezalandırılan küçük Oliver'ın oradan kaçıp Londra'nın karanlık ama canlı yeraltı dünyasına sürüklenmesiyle başlar. Film, Oliver'ın kurnaz Fagin ve onun hırsız çocuk çetesiyle tanışmasıyla hız kazanır. Mark Lester'ın saf ve masum Oliver performansı, Ron Moody'nin unutulmaz Fagin karakteriyle birleşince ortaya hem eğlenceli hem de düşündürücü sahneler çıkar. Filmde Yemek Muhteşem Yemek gibi klasikleşmiş şarkılar eşliğinde açlığın, suçun ve merhametin o ince çizgisini izleriz. Oliver, adaletsiz bir düzende iyiliğin nasıl hayatta kaldığını ve gerçek bir aile kavramının ne anlama geldiğini çok sarsıcı bir dille anlatır. Filmin finalindeki o büyük kovalamaca ve Oliver'ın kendi köklerini bulma çabası bize umudun en kirli sokaklarda bile parlayabileceğini hatırlatır. Bu film, sinemanın o büyüleyici atmosferi sayesinde bir yetimin sessiz çığlığını tüm dünyaya sanki hüzünlü bir melodi gibi duyurur. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Ölem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün çalışmalarını başkent Ankara'da sürdürdü. Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa'yı kabul etti. Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Harbesi ile de görüştü. Ardından da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Türkiye dahil 8 ülke İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülkenin aldığı yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı. 8 ülkenin dışişleri bakanları ortak açıklamayla yaptırım kararının uluslararası toplumu benzer adımlar atmaya teşvik etmesini beklediklerini belirtti. Ortak açıklamada uluslararası topluma yasa dışı İsrail yerleşimlerini destekleyenlere karşı somut tedbirler alma çağrısı yapıldı. Para Politikası Kurulu bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın 6. para politikası kararları belli olacak. Enflasyondaki gelişmelerden talep görünümüne kadar karar metninde yer alacak birçok mesaj piyasalar için sinyal niteliği taşıyacak. Gelecek dönem para politikası çerçevesine ilişkin ipuçları da aranacak. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Üsküdar Belediye Meclis üyesinin şikayeti üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ilçe başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 78. duruşması tamamlandı. Duruşmada 17 tutuksuz sanığın daha savunması alındı. Böylece savunması tamamlanan tutuksuz sanık sayısı 125'e yükseldi. Vanlı iş insanı olarak sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan Ali Haydar Kurum tutuklandı. Kurum hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan soruşturma açılmıştı. Şüphelinin 11 ayda suçtan sabıkalı olduğu tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhretin suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacağını belirtti. Sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı. Bakan Gürlek, son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olayın bunun açık göstergesi olduğuna dikkat çekti. İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi bavul içinde bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı. Tutuklu sanık Cemil Koç'a canavarca hisle ve eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet

hapis cezası verildi. Sanık hakkında herhangi bir ceza indirimi de uygulanmadı. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir işlemi 11 Eylül'de yapılacak. Kozinoğlu'nun mezarından alınacak örneklerin yanı sıra cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri de incelenecek. Amaç kesin ölüm sebebini ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığını belirlemek. Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak futbol müsabakası öncesi kara borsa bilet sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Suriye'nin İdlib kentinde savaş kalıntısı mühimmatın toplandığı bir depoda patlama meydana geldi. 14 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Türkiye patlamanın ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin can kayıpları nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı, İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran'sa misilleme olarak 2 ABD savaş gemisine hedef aldı. ABD Başkanı Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından savaşın biteceğini söyledi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna petrol tesisi ve askeri noktaları vurdu. Rus ordusu da başta Kiev olmak üzere birçok kente hedef aldı. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin'in anlaşmak istediğini söyledi. Kremlin sözcüsü Peskov, barış görüşmelerinin yakın gelecekte yeniden başlamasını umduklarını belirtti. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar sürerken Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'den çarpıcı bir açıklama geldi. Støre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin uçağının Moldova'dan kalkışı esnasında insansız hava aracı tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu ifade etti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı. İlk maçında Portekiz ekibi Sporting'e konuk olan Sarı Kırmızılar rakibine 3-1 yenildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Roma'yı konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Atayır'dan. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisi, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Umar Kurtulmuş, Gazze'deki sağlık altyapısının soykırımcı İsrail tarafından tamamen çökerdiğini belirtti. Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal şöhretin suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacağının altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Çalışmalarını başkent Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün önemli kabulleri vardı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Daryl Issa'yı kabul etti. Kabulde Temsilciler Meclisi Üyesi Daryl Issa'nın eşi de bulundu. Cumhurbaşkanı daha sonra Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Harbusi ile de görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Erdoğan bu görüşmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Beştepe'deki görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki sağlık altyapısının soykırımcı İsrail tarafından tamamen çökertildiğini belirtti. Bombalanan bir ameliyathanede hiçbir tıbbi araç olmadan bir çocuğa müdahale edememenin vermiş olduğu ızdırap herhalde bir tıp insanı için en büyük ızdıraptır ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, İstanbul'da çok sayıda ülkeden doktor ve sağlık çalışanının katıldığı 23. Dünya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi kapsamında düzenlenen programda konuştu.
2: Şu anda dünyanın onlarca ülkesinde ya iç çatışmalar ya da dışarıdan müdahalelerle birlikte maalesef temel sağlık hizmetlerinin verilemediği çok sayıda insan mevcuttur. Ne yazık ki 3 yıldır insanlığın dibe vurulduğu bir soykırımın yaşandığı Gazze, tıp alanında insanlığın yaşadığı bu çifte standardın en hazin senaryosunun uygulandığı yerdir. İnsanlar bırakın çok lüks tıp imkanlarından istifade etmeyi, en temel sağlık imkanlarından dahi yararlanamamaktadır. Dünyanın en iyi doktoru olsanız neye yarar? Dünyanın en iyi tıbbi imkanlarına sahip olsanız neye yarar? Bombalanan bir ameliyathanede hiçbir tıbbi araç olmadan bir çocuğa müdahale edememenin vermiş olduğu ızdırap herhalde bir tıp insanı için en büyük ızdıraptır. Bugün Gazze'de maalesef ameliyathanelerin temel tıbbi bakım yerlerinin çalışamaz hali

0: olduğu ve Gazze'nin de dünyadaki onlarca böylesine büyük yıkım alanlarından sadece birisi olduğunun altını çizmek istiyorum. Gazze'de tıp alanında yaşamış olduğumuz ve hepimizin içini burkan bu mesele maalesef yayılmacı, işgalci, soykırımcı İsrail devleti tarafından, İsrail hükümeti tarafından da tam bir insanlık dramına dönüştürülmüştür.
1: Türkiye dahil 8 ülke, İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülkenin aldığı yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı İngiltere'nin öncülüğünde 12 ülke yaptırım kararı aldı. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere işgale ortak bildiriyle karşı durdu. Türkiye dahil 8 ülkenin dışişleri bakanları alınan yaptırım kararından duyulan memnuniyeti ortak bildiriyle dile getirdi. Açıklamada 12 ülkenin İsrail'e karşı imzaladığı iki devletli çözüme ilişkin ortak bildirinin de memnuniyet verici olduğu belirtildi. Ortak açıklamada Dışişleri Bakanları İsrail'e çağrıda bulundu. Dışişleri Bakanları İsrail'e yerleşim faaliyetleriyle bağlantılı olarak aldığı tüm tedbirleri ve işgal altındaki Filistin topraklarının coğrafi ve demografik yapısını değiştirmeye amaçlayan diğer tüm uygulamaları geri çekmesi yönündeki çağrılarını yinelemektedir denildi. Ortak açıklamada ABD Başkanı Trump'ın Gazze ihtilafını sona erdirmeye yönelik kapsamlı planının tam olarak ve derhal uygulanması istendi. Ekonomide gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın 6. para politikası kararları belli olacak. Sadece faiz kararları değil, karar metninde yer alacak mesajlar da piyasalar açısından sinyal niteliği taşıyor. Jeopolitik risklere ilişkin gelişmelerin karar metninde nasıl yer bulacağı merak konusu. Enflasyon ve talep gelişmelerine dair satır başları da yakından takip edilecek. Gelecek dönem para politikası rotasına ilişkin ipuçları aranacak. Banka kararını bugün saat 14'te açıklayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 103. kuruluş yıl dönümünde arınma ve temiz siyaset mesajı verdi. Hiç kimse CHP'yi kendi makamının mülkü addedemez dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişin değerlendirilmesi ve gelecek vizyonunun tespiti toplantısında partililere seslendi. Kapımız herkese açık dedi. Kılıçdaroğlu CHP'ye yeni katılımlar olacağını da söyledi.
2: Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi makamının mülkü addedemez. Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli. Bizim mücadelemiz koltuk mücadelesi değildir. Sevgili yol arkadaşlarım, elbette bizim de hatalarımız oldu. Elbette yanlışlarımız oldu. Elbette birbirimizi kırdığımız zamanlar da oldu. Bunlardan ders çıkaracağız. Birbirimizi düşmanlaştırmayacağız. Çünkü biz aynı çınarın dallarıyız. CHP'nin kapısı halka açık olacaktır.
1: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesi'nin şikayeti üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. Aydın, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i suçladı. Ayhan Aydın ifadesinde, belediye başkan vekilliği seçimi öncesinde Çelik'in ricasında defalarca arandığı ve baskı altına alınmaya çalışıldığını öne sürdü. Meclis üyeleri, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin iradelerinin fesada uğratılmasına yönelik tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını beyan etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. Özgür Çelik şüpheli sıfatıyla yürütülen soruşturma kapsamında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vermek üzere çağrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bölgede yaşanan savaşlara karşın Türkiye'nin güçlenerek ayakta durduğunu söyledi. Cumhur İttifakı olarak ülkemize hizmet etmek

0: çalışmaya devam ediyoruz dedi. Sivas'ta konuşan Uraloğlu seçim sürecine de değindi.
1: Cumhur İttifakı olarak ülkemize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Etrafımızda savaşlar var, sıkıntılar var. Biz Allah'ın izniyle dimdik ve güçlenerek ayakta durmaya devam ediyoruz. Yolları yapacağız değerli kardeşlerim. Köprüleri yapacağız, tünelleri yapacağız, hastaneleri yapacağız. Hepsi bizim görevimiz. Ama bizim en iyi yaptığımız şey ne biliyor musunuz? İnsanların gönlüne köprü yapmak. AK Parti teşkilatı olarak biz bunu çok iyi yaptık. Allah'ın izniyle. Bundan sonra da önümüzde bir seçim süreci var. İnşallah biz Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızı tekrar Allah'ın izniyle hep beraber seçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz.
0: Suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler mercek altında. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı. Yürütülen soruşturmalardan da örnek verdi. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen şüpheli Mehmet Fatih Tançalan'ın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandığını hatırlattı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüleriyle gündeme gelen Ali Haydar Kurum hakkında da soruşturma başlatıldığını belirtti. Şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Ali Haydar Kurum çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bakan Gürlek, sanal şöhretin suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacağının altını çizdi. Lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye yönelik paylaşımların titizlikle incelendiğinin altını çizdi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma derinleştirildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine eski MİT görevlisi için fethi kabir işlemi yapılacak. Kaşif Kozinoğlu'nun İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki kabri 11 Eylül'de açılacak. İşlemim 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gerçekleştirecek. Kozinoğlu'nun mezarından kemik, toprak ve diğer örnekler alınacak. Bu örnekler Ceza İnfaz Kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilecek. Dönemin kayıtlarına doğal ölüm olarak geçen Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni toksikolojik ve kimyasal incelemelerle belirlenecek. İncelemelerde Kozinoğlu'na cezaevinde farklı bir ilaç verilip verilmediği ve talep ettiği ilaçlara ilişkin iddialarda netlik kazanacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hastaneye geldiğinde öldüğü tespit edilen Kozinoğlu'nun ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklanmıştı. Tanık ifadeleri ve o dönemki incelemeler neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. 26 Ağustos 2026'da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan değerlendirmeyle oluşan şüpheler ışığında eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin takipsizlik kararı kaldırıldı. Özel bir ekiple soruşturma yeniden başlatıldı. Soruşturma kapsamında olay tarihinde Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 10 şüpheli gözaltına alınırken infaz koruma memuru olarak o dönem görev yapan bir FETÖ firarisinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi bavul içinde bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar son kez hakim karşısına çıktı. 9 tutuklu, 11 sanığa son savunma hakkı verildi. Cemil Koç'a canavarca hisle ve eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca Koç hakkında şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından da cezalar verildi. Sanık hakkında herhangi bir ceza indirimi de uygulanmadı. Havelsan ve Mısır Arap Endüstrisi Teşkilatı otonom sistemler alanındaki işbirliği kapsamında geliştirdikleri Hamza 1 insansız hava aracının satışı için anlaşma imzalandı. Anlaşma iki kuruş arasında 2025'te imzalanan ve dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip otonom insansız hava araçlarının Mısır'da ortak üretimini kapsayan stratejik işbirliği anlaşmasının devamı niteliğini taşıyor. Hamza 1, Havelsan'ın otonom sistemler alanındaki mühendislik ve teknoloji birikiminin uluslararası işbirliğine yansıyan önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Mühendislik ve teknolojik uzmanlığın Arap Endüstrileşme Teşkilatı'nın Mısır'daki yerel üretim kabiliyetleriyle bir araya getiriyor. İşbirliği kapsamında geliştirilen ilk Hamza 1 sistemi Aralık 2025'te Kahire'de düzenlenen EDEX 2025'te tanıtılmıştı. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de savaş kalıntısı mühimmatın toplandığı depoda patlama oldu. Sarmada ilçesi yakınlarındaki patlamada 14 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Can kaybının artabileceği ifade edildi. Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Türkiye'de patlama sonucunda yaşanan can kayıplarından dolayı duyulan üzüntüyü dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Suriye halkına başsağlığı diledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı, İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran'sa misilleme olarak 2 ABD savaş gemisine hedef aldı. Devrim muhafızları, Ürdün ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine de çok sayıda balistik füze fırlattı. ABD Başkanı Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından savaşın biteceğini söyledi. Trump, bir müzakere arayışında olmadıklarını da söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol tesisi ve askeri noktaların vurulduğunu açıkladı. Rus ordusu da çok sayıda Ukrayna kentine saldırdı. Başkent Kiev'de bir apartman ve işletme vuruldu. Saldırılarda 5 kişi yaralandı. Mykolaiv kentinde de liman hedef alındı. 1 kişi öldü. Rusya, Ukrayna-Moldova sınırındaki Starokozacheve sınır kapısını da vurdu. Araçlar ve binalar hasar gördü. 2 kişi yaşamını yitirdi. Diğer taraftan diplomasi trafiği de yürütülüyor. ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesini değerlendirdi. Harika bir görüşme gerçekleştirdik. Putin bir anlaşma yapmak istiyor. Zelenski de anlaşma yapmak isterse bu çok güzel olur dedi. Berlin yönetimi ise Rusya'nın savaşı bitirmek için ciddi görüşmeleri hazır olmadığı görüşünde. Almanya Başbakanı Merz, Putin'den bu konuda işaret görmediklerini savundu. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar sürerken Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'den çarpıcı bir açıklama geldi. Støre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin uçağının Moldova'dan kalkışı esnasında insansız hava aracı tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu ifade etti. Støre, söz konusu olayın Zelenski'nin Oslo'ya ziyareti öncesi yaşandığını açıkladı. Ukrayna liderinin Norveç Kralı 5. Harald'ın cenazesine katılmak üzere Moldova'dan Norveç hareketi esnasında tehlike atlattığını söyledi. Norveç Başbakanı Støre, İHA'nın uçağa ne kadar yaklaştığına dair bilgi paylaşmadı. Moldova hava sahasına giren 2 Rus İHA'sı nedeniyle Kişinev Havalimanı'ndaki uçuşlar bir süreliğine durdurulmuştu. Moldova yönetimi de Zelenski'nin kalkışının İHA uyarısı kaynaklı olarak rötara uğradığını aktarmıştı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisi, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki sağlık altyapısının soykırımcı İsrail tarafından tamamen çökertildiğini belirtti. Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal şöhretin suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacağının altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı. İlk maçında Portekiz ekibi Sporting'e konuk olan Sarı Kırmızılılar rakibine 3-1 yenildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Roma'yı konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı lacivertliler, Rodrigo Bacao'nun bir yıllığına Rus ekibi Rodina Moskova'ya kiralandığını açıkladı. Lionel Messi kulüp patronluğunu bir üst seviyeye taşımaya

0: hazırlanıyor. Daha önce İspanya 5. liginden takım alan tecrübeli futbolcu, şimdi de 2. liginden Eldense'yi satın alıyor. Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkan milli takımımızın başarısını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ değerlendirdi. Üstündağ, şampiyonluğun büyük bir gurur olduğunu belirterek yeni hedeflerinin ise olimpiyatlarda kürsü olduğunu söyledi. Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın tarihi belli oldu. Fenerbahçe Tarfin'de Beşiktaş Giyini karşı karşıya getirecek mücadele 22 Eylül Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, İzmir, Bursa, Hatay 31, İstanbul 28, Eskişehir, Antalya, Çanakkale, Uşak, Malatya, Mardin 32, Muğla, Burdur, Gaziantep 34, Denizli 37, Adana, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36, Van, Erzurum, Samsun, Rize 25, Trabzon 24, Kars 23 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrolü olarak diğer şeritten veriliyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 0 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünde iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor. Demiş. Dünya

0: Dinleyiciler Birliği'nden, Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan, Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. 2010 yılında Amerika'da Konyalı bir yazılım mühendisi Google şirketine iş başvurusu yapar. Şirket başka başvuranlarla birlikte kendisini de mülakata çağırır. Adaylara genellikle telefonla ilgili sorular sorarlar. Bu Türk kardeşimize yaşlıların telefonu çok rahat kullanması için nasıl bir tasarım yapılmalı diye bir soru yöneltirler. Bu kardeşimiz telefonun en soyut anlamıyla başlayarak kullanım durumlarını anlatmaya başlar. Arama yapmak, aramaya cevap vermek, ağaç

0: acil aramalar gibi birçok özelliği anlatır. Yaşlıların arama yapabilmesine gelince şunları söyler. Kişinin beyninde kimi aramak istediğine dair bilgi vardır. Bu bilginin telefona ulaşması gerekir. Çünkü telefonun bağlantıyı kurması istenir ve bunun için de gerçek bir numaraya ihtiyaç duyar. Dolayısıyla zorluk bilgiyi beyinden telefona taşımak ve aynı zamanda onu bir kimlikten bir numaraya dönüştürmektir. Diğer adaylar telefona tuş eklemek, isim söyleyerek aramak gibi yöntemleri sıralarken Konyalı mühendis zorluğu bir kişinin beyninden bilgi çıkarmak olarak tanımlar. Parmakların hareketi olmadan insan vücudunun ve beyninin bilgi taşıyan herhangi bir özelliğini kullanarak telefonun acil durumu tespit edebilmesi ve aramayı otomatik olarak yapabilmesini önerir. Böylece işe alınan Konyalı yazılım mühendisinin düşüncesiyle telefonlara asistanlık yapabilme yeteneği eklenmiştir. Günümüzde bazı otomobillerde sürücünün aramasına gerek kalmadan telefon acil durumu bildirmekte ve sürücüyü belki de ölümden kurtarmaktadır. Bu olay adaylar arasından en yararlı olanın seçimine bir örnektir. Aday, bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından önerilen kimsedir. Bir iş için yetiştirilmekte, eğitilmekte olan kimse için de aday denir. Aday kelimesi at kökünden ay ekiyle türetilmiş ve ilk kez 1935 yılında bir gazetede Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık divanına aday gösterilecek olanlar cümlesiyle yayımlanmıştır. Eskiden aday denilmez, namzet kelimesi kullanılırdı. Namzetin tanımı da bir görev için yetiştirilen kimsedir. İsteyen, talep eden kimse de namzettir. 1921 Anayasası'nda milletvekilliğine aday olacakları için namzet kelimesi yazılmıştı. 1936 yılında Samsun'da çıkan bir gazetede şöyle yazıyordu. Samsun'un müstakbel bir kazası olmaya namzet olan Alaçam'da umran faaliyetine hızla devam olunmaktadır. O yıl kaza, yani ilçe olmaya namzet, yani aday olan Alaçam, günümüzde Samsun'un önemli bir ilçesidir. Eskiden damat namzeti denilirken günümüzde damat adayı denilmektedir. Her yıl yapılan ve kısaltması YKS olan Yükseköğretim Kurumları sınavına girenler de birer üniversite adayıdır. Birçok sınavda yaş barajı olmasına rağmen üniversiteye giriş sınavına giren adaylarda yaş şartı aranmıyor. Bu yıl 16 yaşında lise son sınıfta okuyan öğrenci de sınava girdi, 87 yaşında olan da. 90 yaşından sonra üniversiteyi bitirse ne olacak demeyin. Hem öğrenmenin yaşı yok hem de beyin çalıştıkça genç kalıyor. Adaylık yalnızca insanlar için değildir. Şehirler de aday olabilir. Çeşitli spor organizasyonları başta olmak üzere uluslararası toplantılara şehirler adaylık başvurusunda bulunabilmektedir. Örneğin Olimpiyat oyunlarına İstanbul 3 kez adaylık başvurusu yapmıştı. Akdeniz oyunları da İzmir ve Mersin olmak üzere başvuran iki kentimizde düzenlenmişti. Akdeniz oyunlarına genellikle ülkelerin turizme açacağı şehirler aday olmaktadır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

gün çoktandır divarlarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek de gelecek.

vazgeçen gecelerin, yaşanacak senelerin, bu kalp senin

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün bir sporcunun fiziksel gücünden öte ruhsal dünyasının sahaya nasıl yansıdığından, bir diğer ifadeyle sporcunun kişiliğinden söz edeceğiz. Bir sporcunun hızı veya kuvveti kadar sahip olduğu karakter özellikleri de başarısının ve oyun tarzının asıl mimarıdır. Çünkü sahada izlediğimiz o muazzam performanslar aslında birer karakter yansımasından da ibarettir. Kimi liderlik vasfıyla takımını ateşlerken, kimi de sessiz bir disiplinle oyunun gizli kahramanı olur. Peki bu karakter özelliklerini nasıl avantaja çevirebilir sporcular? Önemli olan her sporcunun kendi mizacını tanıması ve bu özellikleri branşının gereklilikleriyle harmanlamasıdır. Çünkü antrenörün sporcusunun psikolojik profilini bilmesi, ona nasıl yaklaşacağını ve en yüksek verimi nasıl alacağını belirleyen temel unsurdur. Agresifliği disiplinle, sessizliği stratejiyle ve liderliği fedakarlıkla birleştiren bir anlayış, yeteneğin sürdürülebilir olmasını sağlayan en güçlü yakıttır. Unutulmamalıdır ki doğru yönetilen bir karakter sahada her türlü fiziksel üstünlükten çok daha kalıcı bir etki bırakır. Neticede yetenek sizi bir kapıdan içeri sokar ama karakter içeride, orada daimi olarak kalmanızı sağlar. Sahadaki her hareketiniz aslında kim olduğunuzun da dışa vurumudur. Skor tabelaları zamanla değişip unutulabilir ama sporcunun karakterinin bıraktığı iz her zaman kalıcıdır. Sporcularımızın sadece kaslarını değil, ruhlarını da geliştirecek bir sistem inşa ettiğimizde gerçek şampiyonluklar da beraberinde gelir. Kendi iç dünyasına hakim olan ve karakterini sporuna da yansıtan her sporcu geleceğin parlayan yıldızı olmaya adaydır. Metin yazar.

0: Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün çalışmalarını başkent Ankara'da sürdürdü. Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issey'i kabul etti. Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Hebet Halbasi ile de görüştü. Ardından da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Türkiye dahil 8 ülke İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülkenin aldığı yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı. 8 ülkenin dışişleri bakanları ortak açıklamayla yaptırım kararının uluslararası toplumu benzer adımlar atmaya teşvik etmesini beklediklerini belirtti. Ortak açıklamada uluslararası topluma yasa dışı İsrail yerleşimlerini destekleyenlere karşı somut tedbirler alma çağrısı yapıldı. Para Politikası Kurulu bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın 6. para politikası kararları belli olacak. Enflasyondaki gelişmelerden talep görünümüne kadar karar metninde yer alacak birçok mesaj piyasalar için sinyal niteliği taşıyacak. Gelecek dönem para politikası çerçevesine ilişkin ipuçları da aranacak. Vanlı iş insanı olarak sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan Ali Haydar Kurum tutuklandı. Kurum hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan soruşturma açılmıştı. Şüphelinin 11 ayrı suçtan sabıkalı olduğu tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhretin suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacağını belirtti. Sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir işlemi 11 Eylül'de yapılacak. Kozinoğlu'nun mezarından alınacak örneklerin yanı sıra cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri de incelenecek. Amaç kesin ölüm sebebini ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığını belirlemek. Ankara'da Çankaya'da bir düğünde havaya rastgele ateş açan magandalar polisin titiz takibiyle yakalandı. Güvenlik kameralarından tespit edilen 6 şüpheli adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Ele geçirilen çok sayıda silah ve mühimmatla birlikte şüpheliler adliyeye sevk edildi. Suriye'nin İdlib kentinde savaş kalıntısı mühimmatın toplandığı bir depoda patlama meydana geldi. 14 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Türkiye patlamanın ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran ise misilleme olarak 2 ABD savaş gemisine hedef aldı. ABD Başkanı Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından savaşın biteceğini söyledi. Ukrayna ile Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna petrol tesisi ve askeri noktaları vurdu. Rus ordusu da başta Kiev olmak üzere birçok kenti hedef aldı. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği ise sürüyor. ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin'in anlaşmak istediğini söyledi. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar sürerken Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'den çarpıcı bir açıklama geldi. Støre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin uçağının Moldova'dan kalkışı esnasında insansız hava aracı tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu ifade etti.

Yapay zeka şirketi Anthropic çalışanı Jacob Cox'in sosyal medya hesabındaki istifa paylaşımıyla büyük ses getirdi. Yapay zeka şirketlerinin kontrolsüz bir yarış içinde olduğuna dikkat çeken Cox'in, "Bu sistemler insanlığın sonunu getirebilir, hayatımızla kumar oynanıyor," dedi. Haberleri sunduk.

0: Resim ve Kadın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi zamanın ve mekanın ötesinde bir koridordayız. Duvarlarda bir imparatorluğun son demleri, Cumhuriyet'in ilk heyecanları, Anadolu'nun tozlu yolları ve modern Türkiye'nin ışıltısı asılı. Her bir çerçevede farklı bir yüz, farklı bir duruş ama ortak bir özne var. Kadın.
1: Değerli dinleyiciler, Resim ve Kadın programımıza hoş geldiniz. Ben sanat tarihçisi Doktor Muzaffer Karaaslan ve konuğum Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp'le Türk resim sanatında kadın imgesini konuşmaya devam ediyoruz. Resim sanatı yalnızca biçimlerin ve renklerin düzenlenişinden ibaret değildir. Aynı zamanda toplumların kültürel hafızasını taşıyan güçlü bir anlatım alanıdır. Özellikle Cumhuriyet dönemi Türk resmi, geleneksel yaşam ile modernleşme arasındaki gerilimi ve dönüşümü sanat aracılığıyla görünür kılmıştır. Resim ve Kadın programımızda her bir bölümde çok farklı duraklara uğradık. Bugün galerimizde zamanın ve mekanın ötesine geçen bir yolculuğa çıkıyoruz. Bizi toprağın, geleneğin ve modern formların kucağına davet eden bir sanatçının, Eren Eyüpoğlu'nun ikonikleşmiş Kervan adlı eserinin önünde olacağız. Hocam merhaba.
2: Merhaba.
1: Eren Eyüpoğlu'nun sanatçı kimliği üzerine konuşarak başlamak isterim programımıza. Eren Eyüpoğlu kimdir? Türk resim sanatındaki yerini nasıl tanımlarız?
2: Eren Eyüpoğlu aslında Romanya doğumlu bir sanatçıdır. Yine Cumhuriyet'le değil, Osmanlı'nın son döneminde 1907'lerde 7'de doğmuş bir sanatçıdır Eren Eyüpoğlu. Romanyalıdır. Romanya'nın Yaşkent'inde dünyaya geliyor. Ve aslında çok çocuklu bir ailenin çocuğu ama bu çok çocuklu aile içinde de sanata, resim sanatına yeteneği erken yaşlarda keşfedilen bir kız çocuğu. Ve keşfedildikten sonra aslında bütün kız çocukları gibi, Osmanlı'daki kız çocukları gibi de özel dersler, evde özel dersler aldırılmaya başlanıyor. 1927'de ancak kurumsal bir eğitim şansı bulacak. Yaş Güzel Sanatlar Akademisi'ne 1927'de başlayacak. Ve burayı bitirdikten sonra, yanlış hatırlamıyorsam 30'lara doğru, 29 gibi, bütün sanatçılar gibi, bütün ressamlar gibi, bütün heykeltıraşlar gibi, hangi ülkede, hangi coğrafyada yaşarsanız yaşayın, bir kere Paris'e gitme isteği bütün sanatçılarda oluyor. Ve Eren Eyüpoğlu'nda da bu istek yoğun olarak karşımıza çıkacak ve Paris'e yolu düşecek Eren Eyüpoğlu'nun. Gerçekten Paris'e gittikten sonra orada kim var? Bedri Rahmi Eyüpoğlu. Bedri Rahmi Eyüpoğlu da o sırada Paris'te eğitim alıyor ve özellikle tabii ki bu Osmanlı'daki Paris'e gönderilen öğrencilerin başında gelir Bedri Rahmi Eyüpoğlu ve orada pek çok dönemin sanatçılarından Lot gibi dersler alırlar. Şimdi tam burada özellikle André Lhout'un da atölyesinde Eren Eyüpoğlu, yani aslında kendi ismi Ernestine, Julian Akademisi'ne gidecek. Paris'te 4 yıl boyunca Fransız André Lhout'un atölyesinde resim çalışacak. Ve bu André Lhout'un atölyesinde Bedri Rahmi Eyüpoğlu gibi Türkiye'den, Osmanlı'dan ya da pek çok ülkeden öğrenciler bulunmakta. Ernest'in burada Bedri Rahmi ile çalışmak, arkadaş olmanın dışında özellikle tabii ki bir gönül ilişkileri de olacak ve burada ilişkilerini İstanbul'da da sürdürecekler. Şimdi burada tabii ki Bedri Rahmi, işte Cemal Tollu gibi önce müstakil ressamlar, sonra da D grubu sanatçılarının önemli isimleriyle birlikte aynı atölyede çalışan bir Ernestine, yani daha sonra Eren Eyüpoğlu ile karşılaşıyoruz.
1: Romanya'dan Türkiye'ye uzanan yaşam hikayesi onun sanat anlayışını nasıl şekillendirmiştir?
2: Tabii 1936'da Bedri Rahmi Eyüpoğlu ile evlenecek. Aslında hayatının sonraki 50 küsur yılını Eyüpoğlu soyadı altında geçirecek bir isim. Bir çocukları da olacak ve aslında bir sanatsal gelişimlerini Tabii ben burada daha çok Eren Eyüpoğlu'ndan söz etmek istiyorum ama Bedri Rahmi'den de bağımsız düşünemiyoruz bunu. Çünkü ikisinin yolları kesiştikten sonra birazcık sanki ortak ilerliyor gibi. Çünkü ikisi de sanat hayatlarının en verimli işlerini D grubu zamanında verecekler. Dolayısıyla hani müstakil ressamlar ve D grubu sanatçıların ortak sanatçılar olduğunu zaten biliyoruz. Ama özellikle D grubu sanatçılarının işlerinde baktığımızda daha çok kübist ya da konstruktivist üslupla, biçimci üslupla gerçekleştirdiklerini biz görebiliyoruz. Ama tabii ki burada Eren Eyüpoğlu'nun bu üslubu benimsemiş pek çok işi var. Ama bunun dışına çıktığı işleri de vardır. Çünkü bütün sanat hayatındaki sanat eserlerine baktığımız zaman her malzemeyi kullandığını görüyoruz. Ve aslında sanatının ilk yıllarında Türkiye'ye de gelmeden önce kendisi Hristiyan olduğu için tabii ki ikonalardan çok beslenecek. Ve hem ikonografik hem mitolojik konuları resimlerinde göreceğiz. Ama Türkiye'ye geldikten sonra sanat hayatında ve üslubunda bir değişimi biz yavaş yavaş görüyoruz. Çünkü Bedri Rahmi Eyüpoğlu ve onun içinde bulunduğu grup D grubunun işlerine baktığımızda yerellikten söz edebileceğiz. Ve bu yerellik nedir? Anadolu coğrafyasıdır. Anadolu coğrafyasından beslendiklerini biz görüyoruz. Anadolu coğrafyasından tema olarak beslenecekler ama üslup olarak öğrendikleri üslubu uygulayacaklar.
1: Bu noktada size bir soru sormak isterim. Eren Eyüpoğlu'nun eserlerinde Anadolu kültürü ve halk yaşamı nasıl bir yer tutuyor?
2: Şimdi Anadolu kültürü gerçekten bir kere yurt gezilerine de katılan bir sürü sanatçı ile beraber. Dolayısıyla bu yurt gezilerinde Anadolu'yu keşfeden insanlarla yoğun olarak birlikte olduğunu görüyoruz. Ve burada baktığımız zaman çalışan insanın çalıştığı işten, anlardan kesitleri görüyoruz biz resimlerinde.
1: Evet. Biraz sizinle Eren Eyüpoğlu'nun bugün esas konumuz olan Kervan isimli eserini konuşmak isterim. Ancak öncesinde dinleyicilerimize eserle ilgili kısa bir künye bilgisi vermek isterim. Belki yerinde görmek isteyenler olur veya internetten araştırarak incelemek isteyenler olur. Eren Eyüpoğlu'nun Kervan isimli eseri günümüzde Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda yer almaktadır. Tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle yapılan eser 170'e 300 boyutlarında bir eserdir. Sanatçının Kervan isimli eserini dinleyicilerimiz için biraz betimleyebilir misiniz?
2: Elbette. Yani aslında ölçüleri verdin. Dolayısıyla çok anıtsal, çok büyük boyutlu bir eser bu. Ve bu eserde özellikle bir ismi Kervan, bazen köylü kervanı, bazen kadınlar kervanı gibi de isimlerle de anılıyor. Ama buraya baktığımızda aslında bir kervanda göç eden bir grubu görüyoruz. Göç bu tarihlerde Türkiye'nin bir gerçeği. Ve buraya baktığımız zaman aslında önde elindeki belki süt, belki su güğümüyle, sırtındaki yoğun işte kilim gibi kumaşlarla yürüyen bir kadın, ardından kucağında çocuk ya da yanında çocukla eşeğin üstünde oturan bir kadını, kepeneğiyle en arkada bir erkeği görüyoruz. Dolayısıyla aslında sıradan belki bir aile, değil mi? Bir baktığımızda büyüğü, yaşlısı, çoluğu, çocuğuyla bir ailenin göçünü bize gösteriyor. Dolayısıyla bu göç kavramını bir aileyle özdeşleştirerek, belki bu şehirden şehire giden bir kervan göçü değil, belki yaylaya çıkıyorlar, belki yayladan iniyorlar ama kendi halinde eşyalarıyla, hayvanlarıyla göç eden bir grubu bize gösteriyor. Dolayısıyla o kepeneğin kenarlarındaki dikişe kadar ya da özellikle bu dönemde D grubunun çok sevdiği motifler, işlemelerin görüldüğü kadının arkasındaki kumaş detaylarında bize gösteren bir resim bu. Sanatçı Eren Eyüpoğlu sanki burada bizimle hiç ilgilenmeyen, sadece kervanın göçüne odaklanmış, bu anda durdurmuş gibi.
1: Evet, sanatçı kervanın göçünü veya kısa da olsa sizin de bahsettiğiniz gibi belki yaylasına doğru giden bir kervanın yolculuğunu bizlere sunuyor. Ancak burada Anadolu insanının temsili söz konusu. Eren Eyüpoğlu Anadolu insanını nasıl temsil ediyor, nasıl tanımlıyor? Hem bu eser üzerinden hem de diğer eserleriyle karşılaştırırsak.
2: Yani aslında bu eserden baktığımızda kendi halinde. Büyük, gösterişli davranışlar ve duruşlarda değil. Aslında bu kervan, bu köylü kendi başına zaten gösterişli. Resmini yapacak kadar gösterişli. Dolayısıyla belki hafif hafif uyukluyor, belki yorulmuş, omuzları düşmüş, sıradan insanları göstermesi açısından gene Anadolu insanının bir anına odaklanan bir resim diye görüyorum ben bunu.
1: Aynı zamanda sanatçının detaylarda Anadolu'nun motiflerini işlediğini de söyleyebilir miyiz?
2: Kesinlikle. Yani gerçekten mesela biraz evvel söylediğim gibi bu resme baktığınızda en öndeki kadının sırtından bir kumaş ya da belki bir yoğun kilim gibi bir şey taşıyor gibi görülüyor bunun deseni. Ya da eşek üzerindeki kadının çocuğun da aktarımına baktığımızda ya da en arkadaki erkeğin kepeneğindeki işlemeleri ki kepeneğin malzemesi bellidir ve oradaki dikiş izlerini bile bize göstermesi detayları çok büyütmeden olduğu gibi gerekli yerlerde göstererek kendi kültüründen Anadolu insanının hem kumaşından hem işlemesinden hem de gündelik hayatta kullandığı malzemeleri bir araya götürerek sanki böyle bu resme baktığımda hem figürler hem de sanki bir natürmort resmi gibi de algılıyorum ben bunu. Dolayısıyla farklı bir üslubu, farklı malzemeleri ve farklı aktarımı görebiliyoruz.
1: Sanırım Eyüpoğlu çiftinin sevdiği konular arasında Anadolu motifleri, Anadolu'nun kıyısında köşesinde kalmış olan renkler, motifler. Eren Eyüpoğlu'nun Anadolu'daki bir kilimden, bir kıyafetten, bir eşarbın deseninden beslenmesi aslında bunu sadece görmek değil, satın alarak koleksiyonlarına koyması. Bir şekilde Anadolu'yu ve Anadolu'nun geleneklerini yaşayan bir sanatçı da diyebiliriz.
2: Diyebiliriz kesinlikle. Çünkü zaten Anadolu zaten kadim kültürlerin olduğu bir beşik. Ve Eren Eyüpoğlu da burada bütün bunları görüyor. Ve Anadolu'nun her şehrine gidiyor. Mesela Bursa, Antalya gibi aklıma ilk gelenler. Bu şehirlere de giderek gerçekten şehirlerin karakteristik özelliklerini hem coğrafi hem de belki el sanatları olarak da düşünebiliriz. Bütün karakteristik özelliklerini gösteriyor. Dolayısıyla Anadolu'nun bitmez bir kültürü var. Katman katman bir kültürü var ve bu kültürlere tanık olarak onların resimlerini yapmak, onları kalıcı hale getirmek bu kültüre borcu gibi düşünüyor bence. Bana öyle gibi geliyor. Özellikle Anadolu manzaralarında, Anadolu resimlerinde sıklıkla benim aklıma gelen kavramlar bunlar.
1: Haklısınız. Bugün sizinle Kervan isimli eseri konuşuyoruz. Ancak sanatçının diğer üretimlerine baktığımız zaman yine aynı motiflerin tekrarladığını da söyleyebiliriz. Biraz da sanatçının diğer üretimleriyle ilgili küçük de olsa sizinle konuşmak isterim. Eren Eyüpoğlu'nun bir sürü mozaik eserleri de var. Hem Ankara'da hem İstanbul'da.
2: Dolu portreleri var.
1: Kesinlikle. Sanatçının diğer üretimlerini ve bu üretimlerdeki kadınlarına birazcık yoğunlaşacak olursak neler söyleyebiliriz?
2: Yani aslında Eren Eyüpoğlu tabii ki bu dönemde kadın figürü D grubundaki resimlerin tümüne baktığımızda bütün ressamlar çalışan hayat içinde çalışarak var olan balıkçılar olsun gibi mesela meslek gruplarını resmetmiştir. Ama Eren Eyüpoğlu belki de bu içinde bulunduğu gruptan daha bağımsız olarak birazcık kadınlara da ağırlık vermiştir. Dolayısıyla onun kadınları tabii bir yandan baktığımızda annesinin portrelerini de yapmıştır, pek çok portreyi de yapmıştır. Yine bütün kadınları sanatında ölümsüzleştirmiştir. Dolayısıyla Eren Eyüpoğlu'nun böyle bir katkısı vardır. Ama özellikle bahsettiğim

0: bu mozaik panolar. Yani gerçekten bazen Bedri Rahmi Eyüpoğlu alıyor siparişi. Bazen Eren Eyüpoğlu'nun adı öne çıkıyor. Bazen ikisinin birlikte aldığını biliyoruz ama Eren Eyüpoğlu'nun izinin daha çok olduğunu biz sanat tarihçiler olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla Eren Eyüpoğlu'nun aslında kimi sanatçılar ya da kimi edebiyatçılar kendi dönemindeki yazılarına baktığımızda Eren Eyüpoğlu'nun sanatını Bedri Rahmi'den ayrı bir yere kendi döneminde bile konduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bunu vurgulamak önemli çünkü Eren Eyüpoğlu tabii ki Bedri Rahmi Eyüpoğlu'yla tanışıp Fransa'da tanışıyor, İstanbul'da evleniyor ve pek çok işlerinin sanat eserlerinin çakıştığını da biz biliyoruz ama başlı başına bir sanatçı Eren Eyüpoğlu. Bedri Rahmi Eyüpoğlu sayesinde var olduğunu söylemek çok haksızlık ve çok yersiz bir cümle olur. Dolayısıyla Eren Eyüpoğlu'nun gerçekten yeteneği, o çocukluktan keşfedilen yeteneği yetişkinliğinde de ortaya çıkıyor.
1: Sadece Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun arkasında sığınan bir kadın değil, kendi yetenekleriyle varlığını ortaya koyan başarılı bir sanatçı aslında
0: Kesinlikle.
1: Eren Eyüpoğlu. Ancak bu ciddi sanat tarihi yazımında ciddi problemlerden birisi hocam. Sanatçı çiftler işin içine girdiği zaman erkek sanatçıların ön plana konulması, eşlerinin daha arka planda yer alması ciddi bir yazım hatası diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü şimdi Bedri Rahmi Eyüpoğlu'na baktığınız zaman şair, edebiyatçı, ressam, seramik panolar yapıyor. Çok aktif ve kendi döneminde de çok ünlü birisi. Öyle bir sanatçıyla evli olmak Eren Eyüpoğlu için bence dezavantaj olmuş. Tabii ki avantajları da vardır olasılıkla ama bence sanki Eren Eyüpoğlu için dezavantajlar da. Tabii ki yaşadıkları bazı evli çiftlerin içinde olduğu bazı olumsuzlukları da onlar yaşıyorlar, bilen biliyordur bunları ama Eren Eyüpoğlu hep burada tevekkül içinde sanatını yapmaya çalışıyor ve aslında Eren Eyüpoğlu'nun hayatıyla ilgili kitapları da okuduğunuzda nasıl bir bekleme içinde olduğunu ancak Bedri Rahmi'den sonra kendi yolunu bir daha bulduğunu görebiliyoruz.
1: Kesinlikle çok haklısınız. Şimdi tekrar sizinle birlikte kervan resmine dönecek olursak, kervan tablosunu bugün baktığımızda hangi toplumsal ya da kültürel anlamları okuyabiliriz ve bugünün izleyicisi bu eseri nasıl değerlendirmeli?
0: Ben bu resimde aslında kadın ve erkeğin nasıl aynı düzlemde olduğunu görüyorum. Köy yaşantısında ve kırsalda gündelik hayatın işlerini ortak paylaşan ya da kendilerine düşen görevleri paylaşan bir aileyi görüyorum. Dolayısıyla kadın ya da erkeğin üstünlüğü değil, eşit durumda bir ailenin bireylerini görüyorum. Dolayısıyla Eren Eyüpoğlu'nun kadına ve tabii ki erkeklere de resimlerinde yer vermesinin ve bunu ortaya çıkarmasının çok önemli olduğunu görüyorum.
1: Bugün sizinle birlikte Romanya'da başlayan, ardından Fransa'da devam eden, Fransa'da Julian Akademi ve ardından Anderlecht atölyesinde eğitim alan uluslararası bir sanatçıyı konuştuk. Sadece Avrupa'da değil, ardından İstanbul'a gelip ve Anadolu'nun çeşitli beldelerini gezen ve oralardan motifleri toplayan güçlü bir sanatçının izlerini sizinle birlikte takip etmiş olduk. Eren Eyüpoğlu'nu hem Fransa'da eğitim almış bir sanatçı ve o dönem eğitim alan sanatçıların içerisinde hem de Türkiye'deki eğitim alan sanatçıların içerisinde karşılaştırmalı olarak incelersek nereye koyabiliriz?
0: Yani aslında Eren Eyüpoğlu herhalde biraz evvel söylemeyi unuttum ben. Gerçekten hem Anadolu'ya ve Anadolu kültürüne, kadim kültürüne çok değer veren ve bunu ortaya çıkarmaya çalışan bir ressam. Senin de dediğin gibi aslında Paris yaşantısında Laut'un öğrencisi ama Cézanne'ı da biliyor, Picasso oradan kopyalar yapıyor, Matisse'i çok seviyor gibi. Dolayısıyla bütün Avrupalı sanatçıların işlerini, eserlerini bilerek gelip Anadolu'da bunları kullanacağı bir kültürün izlerini resim sanatına bırakması çok değerli. Bu anlamda tabii ki nasıl kendi kültürü diyeceğiz artık gerçekten çünkü 50 küsur yıl yaşayan bir kadın, bir oğlu var, Bedri Rahmi Eyüpoğlu ile birlikte oldukları o konakta

0: da yaşıyor. Dolayısıyla İstanbul'un bir yandan kaymak tabakasının içinde var olurken bir yandan o kültürün İstanbul'daki kalıntıları ona yetmeyerek Anadolu'ya, Antalya'ya, Bursa'ya pek çok şehre giderek bir yurt gezisi yapması, buradan beslenmesi, buradan senin de söylediğin gibi nakışları, kültürü, halıları, her şeyi öğrenerek bunları resimlerinde parça parça kullanması, onun resimlerinde Anadolu kültürünü görünür hale getirmesi resim sanatı açısından da kültürel mirasımız açısından da çok değerli.
1: Kesinlikle Eren Eyüpoğlu adeta bir motif avcısı gibi yaşamış. Gittiği her yerdeki o küçük detayları toplamış, bulmuş, onları bir şekilde belleğine almış ve ardından tuvallere ya da mozaik eserlerine aktarmış. Bu noktada çok başarılı bir sanatçı var.
0: Kesinlikle. Bir de bunları yaparken de mesela o bütün şeylerde, anılarda falan da görüyorsunuz, ışık çok önemli. Ve o ışığı, yani fotoğraf tabii ki var ama fotoğrafı vizörün gözüne güvenmeyip kendisi gözlemlemeyi seviyor. Ve buranı yaparken de ışığı takip ediyor. Dolayısıyla kendi ışığını, kendi gördüğü nesneleri, kendi manzaralarını resimlerinde kullanması da çok değerli.
1: Çok haklısınız. Bugün sizinle birlikte Eren Eyüpoğlu'nun Kervan isimli eserini inceledik. Son olarak bu eserle ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Evet, bu resme her baktığımda, ki müzede de karşısında uzun uzun oturup düşünmeyi severim. Ve orada ben gerçekten resmin sükunetini severim. Resmin hareketi içindeki sessizliği severim. Kervan isimli resmin kendi halinde göç eden insanların omuzları düşük bir şekilde yolculuk yapmasını severim. Bir yere ulaşmayı ihtimallerini severim. Dolayısıyla beni bu hayal dünyasına, bu hayallere götüren kişi Eren Eyüpoğlu.
1: Çok teşekkür ediyorum bu güzel aktarımınız için. Bugün Eren Eyüpoğlu'nun Kervan adlı eseri üzerinden Anadolu yaşamının ve kadın imgesinin modern Türk resmi içerisindeki yansımalarını konuştuk. Gördük ki sanatçı geleneksel halk kültürünün modern resim diliyle birleştirirken kadın figürünün de emeğin, hareketin ve kültürel sürekliliğin önemli bir simgesi olarak ele alıyor. Konuğum Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp. Hocam bu kıymetli söyleşi için çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
1: Şimdi bu modern kervanın ritmini dinleyicilerimizin hayal gücüne bırakalım. Programın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Zühre Saral Gökağaç, ben sanat tarihçisi Doktor Muzaffer Karaaslan ve teknik masada Tolga Kökten. Anadolu'nun kadim ritminde kendi yolunuzu bulmanız dileğiyle. Bir sonraki bölümde başka bir eserin ışığında buluşmak üzere, hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi,

Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı.

Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla, kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş Mektupları'nda bugün sizleri Mısır'ın Tura kampının hüzünle yoğrulmuş atmosferine davet ediyoruz.
2: Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin" bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak. Bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı, bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş Mektupları başlıyor.
1: Bugünkü mektuplarımız sevdiklerinden uzakta geçen ayların, yılların bir insana neler hissettirdiğini, umutla beklemenin, belirsizlikte yaşamanın ne demek olduğunu bütün çıplaklığıyla anlatıyor. Bir yanda hayat arkadaşından ve çocuklarından uzun zamandır haber alamamanın verdiği derin kaygıyla geceyi gündüze katan bir eş ve bir baba. Her gelen postayı yüreği ağzında bekleyen, her sessizlikte biraz daha içe kapanan Hüseyin Hüsni. Öte yandansa tam 7 Kurban Bayramı'nı gurbet elde, esaret altında geçirmiş bir başka askerimiz. Bayram sabahlarının kokusunu, evinin eşinde bekleyen sevdiklerini, kesilen kurbanları, edilen duaları yalnızca hatıralarında yaşatan bir yürek. İkisi de aynı vatan hasretiyle yanıyor, ikisi de aynı ayrılığın yükünü sırtında taşıyor. Ama bütün bu acının içinde, ikisini de ayakta tutan ortak bir şey daha var. Umut. Günün birinde kavuşacaklarına, sevdiklerine, yeniden sarılacaklarına dair sönmeyen bir inanç. Şimdi önce tel örgülerin ardında eşinden gelecek tek satırı bile hayatına umut yapmak isteyen Hüseyin Hüsni'nin yüreğinden kopup kalemine dökülen o içli yakarışına kulak vereceğiz. Mısır'ın Tura kampında mülazım-ı evvel Hüseyin Hüsni için günler, hayat arkadaşından ve çocuklarından gelecek bir mektubun umuduyla geçiyordu. Aylar süren sessizliğin ardından gönderdiği birçok mektuba henüz bir cevap alamamış, bu durum onu derinden merak ve düşüncelere sevk etmişti. Ancak onun için en büyük teselli hayat arkadaşının İstanbul'a gittiğini bilmekti. Mektubunda hayat arkadaşına olan hasretini ve endişesini dile getirdi. Size şu varakam vasıl olduğu halde pek çok mektuplar gönderdim. Henüz bir cevap vermediğinizden ziyadesiyle merak ediyor ve beni düşüncelere sevk ediyorsunuz. Aslında bu sadece bir hüzün ifadesi değil. Aynı zamanda hayat arkadaşının onu unuttuğuna dair duyduğu korkunun da bir oluşumuydu. Ancak bu hüznün içinde hiç sönmeyen bir umut da vardı. Hüseyin Hüsni mektubunun en can alıcı kısmında ailesine olan bağlılığını ve onlardan gelen bir haberle hayata tutunma umudunu gösteriyordu. Uzun müddet sürmekte olan hasret tahsürlerini teskin edecek sizin sevimli mektuplarınızdır. Bu sözler onun için sadece bir teselli değil, aynı zamanda esaretin getirdiği zorluklara karşı durabilmesini sağlayan en büyük güçtü. Mektubunun sonunda hayat arkadaşına ve çocuklarına olan sevgisini ve özlemini dile getirdi. Kerimelerim Emine ve Hatice Hanımların, mahtumum Burhanettin Efendi'nin gözlerinden öperek Cenab-ı Süphan'dan sıhhatlerini temenni ederim. O, bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata tutunuyordu. Şimdi de ilgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Tuğra Kahire, Hu 19335 Eylül. Tuğra'dan Refikahi Hayatım Efendim. Size şu varakam vasıl olduğu halde pek çok mektuplar gönderdim. Henüz bir cevap vermediğinizden ziyadesiyle merak ediyor ve beni düşüncelere sevk ediyorsunuz. Sıhhatinizin işarını temenni ederim. Uzun müddet sürmekte olan hasret tasürlerini teskin edecek sizin sevimli mektuplarınızdır. Ben isem 5 mahtır sizin hali hazırda nerede bulunduğunuzdan bir malumat edinemedim. Yalnız Şam'a gönderdiğim bir mektupla sizin İstanbul'a gittiğinizden bahiste iade ettiler. Bence malum olan bir şey varsa sizin İstanbul'a gittiğinizi biliyorum ve sıhhatteyim. Sizin varakalarınıza büyük bir sabırsızlıkla intizar etmekte olduğumu arz ederek hasretle gözlerinizden öperim Refikacığım. Kerimelerim Emine ve Hatice Hanımların, mahtumum Burhanettin Efendi'nin gözlerinden öperek Cenab-ı Süphan'dan sıhhatlerini temenni ederim. Hululü ile müşerref Eyd-i Said'i atağınızı tebrik ederek Cenab-ı Süphan'ın eltaf-ı ilahiyesinden nicelerini görmek nasip etsin. Baki cevabınıza muntazırım. Mısır el-Kahire'de, Tuğra'da, Türk Zabıtanı Usera Karargahı'nın 1. kampında, 73.197 numaralı zevciniz Mülazım-ı Evvel Hüseyin Hüsnü. Kaynak Çanakkale Mektupları, Isparta 2015. Sayın dinleyicilerimiz, Hüseyin Hüsnü'nün mektubunda sadece bir eşin ya da bir babanın özlemini değil, geceler boyu uykusuz kalan bir yüreğin sessiz çırpınışını dinledik. Her kelimesi, tel örgüler ardında sıkışıp kalmış umutların, bekleyişle eskitilmiş günlerin izini taşıyordu. Bir tek satıra sığan hasret, bazen bir insanın bütün ömrüne bedel olabiliyordu. O satırlarda, beklemenin nasıl ağır bir yüke dönüştüğünü, umudunsa nasıl ince bir ip gibi insanı hayata bağladığını hissettik. Şimdi ise aynı kampın başka bir köşesinden yükselen bambaşka bir iç sızıya tanıklık ediyoruz. Bu kez karşımızda 7 Kurban Bayramı'nı ardı ardına gurbet ellerde geçirmiş bir babanın kalp sızısı var. Bayram sabahlarının serinliğini, evinin avlusunda yankılanan tekbirleri, çocuklarının telaşını ve annesinin dualı sesini yıllardır sadece hatıralarında yaşatabilmiş bir yürek. Her geçen yıl bayram takvimden düşmüş ama onun kalbinde daha da ağırlaşmış. Kurban sofralarının kurulduğu saatlerde o bir tas suyun ve sert bir lokmanın başında gözü uzak bir ufka, gönlü ise binlerce kilometre ötede bırakılmış evine çevriliydi. El öpmeye alışık elleri boş kalmış, çocuklarının başına okşayacak kolları zamana yenilmişti. Bayram, onun için artık sevinç değil, hasretin daha da derinleştiği, ayrılığın daha da yakıcı hale geldiği bir imtihana dönüşmüştü. Mısır'ın Tura kampında, Mülazım-ı Evvel Mehmet Celal için günler, ailesinden gelecek haberin umuduyla geçiyordu. 7 Kurban Bayramı'nı ailesinden uzakta, gurbet diyarlarında geçirmişti. Sadece bir hüzün değil, aynı zamanda esaretin getirdiği acı gerçeğinde bir yansımasıydı. Bu yüzden babasına yazdığı mektup, bir haberleşme aracı değil, aynı zamanda kalbinin derinliklerinden kopan bir çığlıktı. Hakikatli büyük pederciğim, 7 Kurban Bayramı'nı diyar-ı gurbette geçirdim. Mübarek ellerinizi öpmek nasip olmadı. Bu yüzden ziyadesiyle müteessirim. İşte bu sözler onun için sadece bir hüzün ifadesi değil, aynı zamanda ailesine olan bağlılığının ve onlardan uzak olmanın getirdiği acının da bir göstergesiydi. Ancak Bu hüznün içinde bir de umut ışığı vardı. İnşallah Ankara bir zaman mülaki oluruz efendim. Mektubun en can alıcı kısmında ailesine olan bağlılığını ve onlardan gelen bir haberle hayata tutunma umudunu gösteriyordu. Bu gibi firaklı bayramların tesiri pek büyüktür. Bu sözler onun için sadece bir teselli değil, aynı zamanda esaretin getirdiği zorluklara karşı durabilmesini sağlayan en büyük güçtü. Mektubunun sonunda ailesine ve akrabalarına selam gönderiyordu. 6,5 aydır mektup alamadım. Ziyadesiyle merak ve endişe içindeyim. Buralarda bizleri teselli kılacak, ancak sizlerin göndereceği mektuplarla sıhhat haberlerinizdir. Mehmet Celal bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata tutunuyordu. İşte şimdi yılları bayramlardan koparılmış bu yüreğin sabra tutunarak yazdığı o sarsıcı mektuba kulak veriyoruz. Tura Kahire, Hu Huzura, Mısır Er Kahire Tura'dan, 11 Eylül 335. Hakikatli büyük pederciğim, 7 Kurban Bayramını diyar gurbette geçirdim. Mübarek ellerinizi öpmek nasip olmadı. Bu yüzden ziyadesiyle müteessirim. Ne yapalım, kader böyleymiş. Feleğin bu cilvesine katlanmaktan başka çaremiz yoktur. İnşallah Ankara bir zaman mülaki oluruz efendim. Hulûlü ile müşerref olduğumuz Eid-i Said-i Ata'yı ailemiz hakkında hayırlı ve mübarek olmasını Cenab-ı Rabbim Mennan'dan tazarru ve niyaz eylerim efendim. Bu gibi firaklı bayramların tesiri pek büyüktür. Hemen Cenab-ı Hak devlet ve milletimiz hakkında hayırlısını ihsan eylesin. Hamdolsun sıhhatteyim. Seriyan cevabınıza intizardayım. Bir iki kez de gönderecek olursanız daha ziyade minnettar kılarsınız. Ailemiz ve akrabayı talukat hakkında malumat veriniz. İnsaniyet namına rica ederim. 6,5 aydır mektup alamadım. Ziyadesiyle merak ve endişe içindeyim. Buralarda bizleri teselli kılacak ancak sizlerin göndereceği mektuplarla sıhhat haberlerinizdir. İnşallah pek yakında ona da muvaffak olurum ümidiyle demgüzar olmaktayım. Baki cümlenizin ellerinden öperek arz-ı ihtiram ve selam ederim. Muhterem büyük pederciğim. Fi 11 Eylül sene 335. Torununuz Yemen Kol Ordusu 12. Alay 11. Bölük Mülazım Evveli Mehmet Celal. Kaynak Çanakkale Mektupları Süeyda Basım 2015. Evet kıymetli dinleyenler, bugün Mısır'ın Tura kampında tel örgüler ardında sıkışıp kalmış yüreklerin sessiz direnişine tanıklık ettik. Zamanın kum gibi akıp geçtiği, günlerin birbirine benzediği o zor şartlar altında insanın ayakta kalmak için nelere tutunduğunu birlikte hissettik. Bir mektubun, bir kelimenin, hatta bir selamın bile nasıl bir hayata bağlanma sebebi olabildiğini gördük. Hüseyin Hüsnü'nün uzun müddet sürmekte olan hasret tasürlerini teskin edecek sizin sevimli mektuplarınızdır sözleri, bizlere sevgiyle yazılmış birkaç satırın bile bir insanın ruhunu nasıl diriltilebildiğini gösterdi. Yıllar süren ayrılığın yorgunluğunu, bekleyişin sabrını ve umudun ince ama kopmayan bağını hissettik her kelimesinde. Öte yandan Mehmet Celal'in, 7 Kurban Bayramını diyarı gurbette geçirdim diye yükselen feryadıysa, takvim yapraklarından değil, doğrudan kalpten kopup gelen bir acının ifadesiydi. Bayram sabahlarının neşesinden, evinin eşiğinden, çocuklarının sesinden uzak geçen 7 yıl. Her biri, insanın içine işleyen uzun bir hicranın, sabırla taşınmış bir kaderin iziydi.

Bu mektup bize bir kez daha gösterdi ki esaret sadece bedenle sınırlı değildir. Asıl esaret sevdiklerinden uzak kalmaktır. Ama tüm bu karanlığın içinde mektupların satır aralarından yükselen bir başka gerçek daha vardı. Sarsılmayan bir iman, tükenmeyen bir sabır ve her şeye rağmen diri tutulan dönüş umudu. Onların yazdıkları sadece geçmişten hatıralar değildir. Bugün bile yüreklerimize dokunan, bizi düşünmeye ve hissetmeye çağıran canlı tanıklıklardır. Hasretin, gurbetin ve sabrın insan ruhunda nasıl izler bıraktığını anlatan sessiz ama çok derin çığlıklardır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir. Mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Önümüzdeki hafta savaş mektuplarının 75. ve 76. mektuplarında bu hüzünlü ama onurlu yolculuğa yeniden devam edeceğiz. Tel örgülerin ardındaki yeni hayatlara, yeni hasretlere, yeni umutlara birlikte tanıklık etmek üzere. Esen kalın, yüreğiniz umutla, kalbiniz vatanla dolu kalsın.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün çalışmalarını başkent Ankara'da sürdürdü. Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa'yı kabul etti. Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile de görüştü. Ardından da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Türkiye dahil 8 ülke, İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülkenin aldığı yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı. 8 ülkenin Dışişleri Bakanları ortak açıklamayla yaptırım kararının uluslararası toplumu benzer adımlar atmaya teşvik etmesini beklediklerini belirtti. Ortak açıklamada uluslararası topluma yasa dışı İsrail yerleşimlerini destekleyenlere karşı somut tedbirler alma çağrısı yapıldı. Para Politikası Kurulu bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın 6. para politikası kararları belli olacak. Enflasyondaki gelişmelerden talep görünümüne kadar karar metninde yer alacak birçok mesaj piyasalar için sinyal niteliği taşıyacak. ...2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir işlemi yarın yapılacak. Kozinoğlu'nun mezarından alınacak örneklerin yanı sıra cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri de incelenecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran'sa misilleme olarak 2 ABD savaş gemisine hedef aldı. ABD Başkanı Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından savaşın biteceğini söyledi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna petrol tesisi ve askeri noktaları vurdu. Rus ordusu da başta Kiev olmak üzere birçok kente hedef aldı. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin'in anlaşmak istediğini söyledi. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar sürerken Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'den çarpıcı bir açıklama geldi. Støre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin uçağının Moldova'dan kalkışı esnasında insansız hava aracı tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu ifade etti. Yapay zeka şirketi Anthropic çalışanı Jacob Cox'un sosyal medya hesabındaki istifa paylaşımıyla büyük ses getirdi. Yapay zeka şirketlerinin kontrolsüz bir yarış içinde olduğuna dikkati çeken Cox,

ve spor. Galatasaray'dan kötü başlangıç. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'e konuk oldu. 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 3-1 mağlup ayrılan sarı kırmızılı ekibimiz ilk haftayı puansız kapattı. Kadıköy'de tarihi gece. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün evinde İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Sarı lacivertliler 18 yıllık aradan sonra mücadele edeceği bu büyük organizasyonun lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. TRT1'den canlı yayınlanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. ABD Açık'ta Coco Gauff yarı finalde. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların 4 numaralı seri başı ABD'li Coco Gauff yarı finale yükseldi. ABD Açık'ta 2023 yılının şampiyonu Gauff yarı finalde Kazak Elena Rybakina'nın rakibi oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 28, Lefkoşa 30, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin, Brüksel ve Amsterdam 19, Paris 22, Bern 18, Viyana 22, Kopenhag 17, Sofya 31, Saraybosna 27, Üsküp 34, Tiran 33, Bakü 24, Kerkük 38 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba gurbet, merhaba memleket. Türküler, şarkılar, sohbet, sıcacık selamlar ve memleketten haberler için memleket treni yola çıkıyor. Siz nerede olursanız olun, memleket treni radyonuzda.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba diyoruz sizlere. Değerli dinleyenler, nasılsınız, nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz? 10 Eylül 2026 Perşembe sabahında birlikteyiz. Bu haftanın dördüncü yolculuğuna başlıyoruz. Programı sizler için Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca hazırladı. Teknik Masa'da Burak Araroğlu bizlerle, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca efendim sesimle bulunduğunuz mekanları dolduracağım. Kucak dolusu selam ve sevgilerimizi gönderdiğimizi hemen cümlemizin sonuna ekleyelim. Efendim +90 312 463 34 19 ya da 21 telefon numaralarımız. +90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız, Türksat 4 tabatı paketi uydusu, kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz, TRT Dinle uygulaması, radyo.trt.net.tr adresinden bizleri dinleyebileceğinizi hatırlatalım efendim. Bugün dijital evren köşemizde biliyorsunuz çok da ses buldu. Dezenformasyonla mücadele devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dezenformasyona karşı hakikat seferberliği başlattı. Bunu konuşacağız. Çok önemli, mühim bir etkinlik olduğuna inanıyoruz. Çünkü dezenformasyon üzerinde çokça durulan, bizim de durduğumuz bir konu. Değerli dinleyenler, kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Ve hemen arkasından

Arkasından sağlık rehberi köşemizde. Bugün konularımız çok çok mühim, çok güzel. 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü. Çok mühim bir gün. Neden efendim böyle bir konunun aslında son yıllarda belli konular için farkındalık yaratmak amacıyla önemli günler belirleniyor biliyorsunuz. O yüzden intihar konusunda da önlemek üzere o ümitsizlikten insanları çıkarmak üzere böyle bir gün tespit edilmiş. Bununla ilgili de psikiyatrist bir konuğumuz olacak. Masaya yatıracağız efendim. 10'a 10 geçer Türkiye'de saatler. Nazan Öncel'le gelin şöyle tempolu, hareketli, güzel bir başlangıç yapalım.

0: Güne bir not.
1: Efendim, güne bir not köşemizde Ahmet Yıldız'dan bir not paylaşıyoruz sizlerle. Psikolojik danışman ve yazar kendisi. Efendim diyor ki, zihin içine giren her şeyi kendiliğinden temizlemez. Neye tekrar tekrar yer verdiğin zamanla zihninin iklimine dönüşür. Bir gün içinde zihnimize ne kadar şey girdiğini pek düşünmüyoruz. Haberler, mesajlar, tartışmalar, başkalarının hayatları, yarım kalan işler, geçmiş konuşmalar, geleceğe ilişkin kaygılar, bunların her biri dikkatimizi birkaç saniyeliğine alıyor gibi görünse de bazıları zihinde beklediğimizden daha da uzun süre kalıyor. Çünkü insan zihni yalnızca bilgi alan bir sistem değil, tekrar edilen şeylere önem atfeden bir sistemdir. Bir düşünceye sürekli dönmek, bir endişeyi defalarca zihinden geçirmek ya da gün boyunca aynı tür içeriklere maruz kalmak, o konunun zihnimizde daha erişilebilir hale gelmesine yol açabilir. Sonra dünyayı biraz da bu birikimin içinden görmeye başlarız. Bu nedenle zihinsel bakım sadece yeni şeyler öğrenmek değildir. Bazen neyi daha az okuyacağını, hangi tartışmaya girmeyeceğini, hangi düşünceyi sürekli beslemeyeceğini ve dikkatini neye geri döndüreceğini seçmektir. Bir bahçeyi yalnızca çiçek dikerek koruyamazsınız. Arada yabani otları da ayıklamanız gerekir. Zihin içinde benzer bir soru sorulabilir. Bugün zihnime ne ekledim değil, neye gereğinden fazla yer verdim? Belki de zihinsel berraklık, daha fazla düşünmekten önce hangi düşüncenin ilgimizi hak ettiğini seçebilme becerisidir. Sen son zamanlarda zihninde gereğinden fazla yer kapladığını fark ettiğin bir şey oldu mu? Haydi bakalım buna cevap verelim.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Memleket Treni'nde dijital evren köşemizde dezenformasyonu konuşacağız değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dezenformasyona karşı hakikat seferberliği başlattı. Çok önemli bir mücadele. Dezenformasyon nedir? Bu mücadelenin amacı nedir? Bunları masaya yatıracağız. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi uzmanı, müdür yardımcısı Doktor Serap Şişman Uğur'u ağırlıyoruz telefon hattında. Serap Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.
0: Biz de zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hocam, çok aslında çağımızın sorunu haline geldi diyebiliriz. Sosyal medyanın ve internetin bu kadar yaygın kullanılmasıyla. Dezenformasyon tam olarak nedir? Bunun bu yani mutlaka bir ayrım var zannediyorum. Kasıtlı olması nerede başlar? Biraz bize anlatır mısınız?
1: Tabii ki dezenformasyon yanlış bilgi olarak tanımlanıyor ama aslında tamamen yanlış bilgi demek doğru değil. Çünkü dezenformasyonun farklı formatları var. Bilginin daha doğrusu yayılımının farklı, amaç bazlı formatları var. Şöyle söyleyelim, dezenformasyon dediğimiz aslında çarpıtılmış ya da bağlamından koparılarak yayılıma sokulmuş, bilerek yanıltma amacı taşıyan bilgi. Örneğin Netanyahu'nun İsrail saldırısı olarak yayınladığı ama Irak 2003 Irak görüntüleri olarak ortaya çıkan video var, biliyorsunuz. Geçmiş bir iki hafta içerisinde. Bunu dezenformasyon örneği olarak söyleyebiliriz. Ama Filenin Sultanları için Adidas'ın Boğaz'da yaptığı drone show diye paylaşıma girmiş olan, aslında Adidas'ın kendi sitesinde CGI teknolojisiyle yaptık diyerek bilgisini verdiği ama dolaşıma sokanların farkında olmadan bu bilgiyi vermedikleri için yanlış bilgiye çevirdikleri o paylaşım, aldatma amacı olmayan kasıtsız yanlış bilgi. Ona da misinformasyon diyoruz. Adları farklı aslında aynı. Dezenformasyonda bir bilerek yanıltma amacı var. Misinformasyon dediğimizde ise yanıltma amacı yok. Tamamen farkında olunmadan, işte eski bir deprem görüntüsünü yeni olmuş gibi paylaşmakta, bunu örnek olarak söylenebilir. Bir de kasıtlı zarar vermek amacıyla oluşturulmuş olan, gerçek de olabilir, tamamen yapay zeka ile üretilmiş ya da farklı teknolojilerle üretilmiş bir bilgi de olabilir. Bir özel yazışmayı hedef gösterme amacıyla, işte X Hollywood ünlüsü şununla ilgili şunları söyledi diyerek hedef gösterip onu dolaşıma sokmaksa malinformasyon dediğimiz yanlış bilgi kategorisine giriyor. Dolayısıyla dezenformasyonu tek başına yanlış bilgidir diye tanımlamak doğru değil. Burada bahsettiğimiz şekilde bir dolaşıma girme durumu söz konusuysa, çarpıtılmış, bağlamından koparılmış, bilerek yanıltma amacıyla üretilmiş bir bilginin yayılıma sokulmuş olması dezenformasyon oluyor. Ki biliyorsunuz UNESCO'da, Avrupa Komisyonu da bu tanımları özellikle altını çizerek paylaşıyor. Bilginin yayılımıyla ilgili olarak ele alınılacak herhangi bir durum oluştuğunda misinformasyon mudur, dezenformasyon mudur yoksa malinformasyon mudur, önce buna bakılması gerekir diyerek. Kasıt nerede başlıyor dediniz. Bu aslında şahıs, hani onun sahte bilgi olduğunu ya da kasıtlı olarak birilerine hedef gösteren bir içerik olduğunu bilmeden paylaşıma soktuysa, bu sorumluluk ya da işte kasıt olarak addedebileceğimiz bir şey değil. Ama biliyor, bilgi yanlış, yine de dağılıma soktu. O zaman işte kasıtlı olarak bu dağılımın bir paydaşı olmuş oluyor. Sorumluluğu paylaşmış oluyor.
0: Evet.
1: Paydaş durumunda da o zaman düşüyor. Ya da mesela bazı hesaplar otomatik olarak bilginin doğru olup olmadığını kontrol etmeden direkt yayılıma sokan bot hesaplar vardır. O bot hesaba ben kontrol ettirmemiştim diyerek hesapların yöneticileri sıyrılamıyor bu sorumluluktan. Yine sorumluluğun paydaşı olmuş oluyor. Kasıtın devreye girdiği nokta burada kritik işte. Sırf yayılıma sokmak için her bilgiyi paylaşmak ya da araştırmadan, bilmeden, sadece gördüğü için belki korkuyla, kaygıyla o haberin içeriğini

0: birilerini etkileyecek endişesiyle o bilgiyi dağılıma soktu. İşte deprem olmuş, yakında burada da olacak. Atıyorum Ankara'yı sel götürecek bugün. Eyvah, Ankara'daki arkadaşları uyarayım. Bu amaçla paylaştı. Orada kasıt yok. Ama kasıt, hedef gösterilen biri varsa onu zan altında bırakmak ya da yanlış olduğu biline biline.
1: Evet.
0: Toplumda bir algı oluşturmak için yayılıma sokmaya devam etmek. Orada başlıyor kasıt.
1: Evet. Hocam şimdi bunun söylediğiniz şeyler çok ciddi bu arada gerçekten. Ciddi de bir mücadele.

0: etkili olması, yani galiba bilgiyi buralardan almamızdan mı kaynaklanıyor?
1: Aslında evet. Hem bilgiyi oradan almamızda hem de oranın bilgisine körü körüne güveniyor olmamızda.
0: Bir de
1: İnsan,
0: dağıtıyoruz onu, değil mi hocam? Mesaj
1: evet
0: atıyoruz
1: maalesef.
0: birbirimize.
1: Aynen öyle. Yaş gruplarına göre sosyal medya platformları farklılık gösteriyor ama
0: Evet.
1: mesela biliyorsunuz işte yaşlı olarak addedebileceğimiz, orta yaş üstü olarak addedebileceğimiz grup daha çok Facebook'ta, biraz daha genç Instagram'da, daha gençler daha farklı platformlarda.
0: Evet.
1: Ama platformlar arası da paylaşım var. Bilgi öyle hızlı yayılıyor ki hepsine birden giriyor aynı anda. Ya da böyle hani maksimum geç girmişliği artık 1-2 dakika. Ne olursa olsun her platforma giriyor her bilgi. Şimdi kullanıcıda da oraya körü körüne inanmak var. Hatta paylaşana bakıyor. Aa diyor, ben bunun paylaşımlarını biliyorum. Hep doğru paylaşır. Öyle kodlamış çünkü.
0: Evet.
1: Öyle varsayıyor artık. Yalan kabul etmiyor. Yani yolda yürürken de önünüze bir ağacın yaprağı düştüğünde, aa ağaç yaprağını düşürüyor diyoruz, sorgulamıyoruz. Biri mi kopardı da attı yukarıdan demiyoruz. Herhangi bir arka planında bir şey sorgulamıyoruz, aramıyoruz. Sosyal medyada da artık öyle olmuş insanlar. O kadar inanıyorlar ki gördükleri her şeye. O yüzden teyit hesapları çok önemli artık. Ya da işte bunun doğruluğu için çok güzel bir hamle yapıldı. Çok doğru bir çalışma yürütülüyor şu anda. Bununla ilgili toplumda bir farkındalık, bir bilinç oluşturmak çok önemli, çok kritik. Çünkü şu da var. Hani dedik ki platformlar arası bilgi dağılıyor. Doğru mu yanlış mı bakılmadan paylaşılıyor. İşte orada bir de sürekli tekrar tekrar görmek de bizi ikna ediyor.
0: Evet,
1: Gerçek olduğuna
0: kesinlikle.
1: ilk gördüğümüzde inanmasak bile ikinciyi gördük, üçüncüyü gördük, dördüncüyü gördük. Bakın yine bir şey. Tekrar eden bilgiyi beyin doğru kabul etmeye başlar.
0: Evet.
1: Kaynak araştırmıyoruz. Aa, bunu biraz önce de görmüştüm diyoruz. Kimin paylaştığını bilmiyoruz. Belki de teyit hattı gibi, AA teyit hattı gibi bir hesaptan bu paylaşım yanlıştır gördük ama içeriği okumadık, sadece görüntüyü gördük. Beynimiz direkt onu yine doğru olarak kabul etti.
0: Evet, çok
1: Bir de
0: haklısınız. Bir
1: okumamak
0: tembellik de
1: gibi
0: var.
1: bir,
0: Evet, bir
1: evet,
0: ufak bir
1: okumamak gibi bir
0: tembelliğimiz de
1: şeyimiz
0: var.
1: var
0: Çok
1: maalesef.
0: haklısınız. Bir tembelliğimiz de var maalesef. Hocam,
1: Maalesef
0: işi
1: sorgulamıyoruz.
0: sorgulamıyoruz. Aynen öyle dediğiniz gibi. Tek bir kaynakla bazen yetiniyoruz. Önümüze
1: Evet.
0: çıkanla. Dediğiniz gibi belki kendi takip ettiğimizle yetiniyoruz. Çok
1: Evet,
0: haklısınız.
1: maalesef.
0: Şimdi siz konuşurken aklıma şu geldi. Biz yine biraz daha işte mesela ben kendi yaşım için söyleyebilirim. İşte TRT'nin tek kanallı olduğu zamanlarda büyüyen bir nesilden geliyorum ama artık
1: Aynen.
0: doğan nesiller sosyal medyayla yani bunun doğru olduğunu düşünüyorlar aslında. Daha da tehlikeli bir boyuta gidiyor, değil mi? Yani kaynak burasıdır ve haber buradan alınır. Okumadın mı, görmedin mi? Sana mesaj attım. Bakmadın mı? Yani
1: Aynen öyle.
0: haber kaynağını sosyal medya zanneden bir nesiller var aslında önümüzde, değil mi?
1: Maalesef, maalesef. Haber sitelerine de girmiyorlar artık.
0: Evet.
1: Hani belirli bir yaş grubu, bizim gibi siz hani aynı kuşaktanız muhtemelen. Bizim kuşak biraz daha böyle bir haber, bir
0: En
1: gazetenin
0: azından
1: sayfasına
0: biliyoruz,
1: bakayım,
0: değil
1: ne
0: mi?
1: olur ne olmaz diyoruz. Evet, ama
0: Evet.
1: yeni jenerasyonda hiç öyle bir şey yok. Hatta şey, dediğimiz gibi içeriğini okumuyor, ekran görüntüsünü alıp atıyor, hatta bazen şeyi bile göndermiyor. İçeriğin direkt kendisini de göndermiyor.
0: Evet.
1: Bak ekran görüntüsünü attım sana, bak böyle bir şey çıkmış diyor. O gönderdiği kişi de o gelen bilginin nereden geldiğini, kimden alındığını ya da kapsamının ne olduğuna bakmıyor. Arkadaşının söylediğini kabul ediyor.
0: Evet.
1: Bir de
0: Çok
1: öyle bir
0: haklısınız.
1: sıkıntımız var. Maalesef orada da işte hani bizim duygusal duygu durumumuzla alakalı, işte güvenimizle alakalı, olaylara vereceğimiz bilinçaltımızda yatan öfkemiz, kaygımız, korkumuz varsa onların güdülemesiyle, tetiklemesiyle daha doğrusu alakalı olarak gelişiyor süreç. Bir bakıyorsunuz hızla gençler arasında yayılmış bir haber. Ama aslında doğruluğu yok. Bir arkadaş, bir kişi yanlış anlamış, birine paylaşmış ama onun anladığı ve aktardığı şekilde hepsinde yayılmış. Geçmiş olsun, temizleyene kadar çok uğraşıyoruz sonra,
0: Evet.
1: biliyorsunuz siz de.
0: Bir kar topu gibi büyüyor diyoruz ya,
1: Evet.
0: bir çığ gibi büyüyen.
1: Aynen öyle.
0: Bu
1: Ne
0: yüzden
1: yazık ki.
0: bununla mücadele çok önemli. Belki
1: Kesinlikle.
0: bir bilginin yayılmasından daha fazla enerjiyi biz bilginin doğrulanmasına harcıyoruz hocam. Doğru mudur?
1: Kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Hele ki bir de şu anda yapay zeka,
0: Evet.
1: algoritmalar yapay zeka ile besleniyor. İçerikler yapay zeka ile üretiliyor. Algoritma herhangi birinin paylaştığı bir içeriğe bağlı olarak benzer paylaşımları sürekli önüne getiriyor ya da aynı paylaşımı farklı hesaplardan önüne düşürüyor. Bu da

0: yine o tekrarların ve yayılımın otomatik olarak büyümesi, dediğiniz gibi kar topu etkisiyle çoğalmasının, yayılımının daha da artmasına sebep oluyor ne yazık ki.
1: Gerçekten çok üzücü. Yani konuştukça daha korkutucu geliyor. Çok haklısınız. Şimdi yeni bir seferberlik başlatıldı. Bunu da konuşalım istiyorum. Kampanyada aslında konuştuğumuzun özeti: dur, düşün, sorgula deniyor. Gerçeğe bak deniyor. Eksik bilgiye dikkat et. Ne düşündürüyor sizi hocam? Nedir bu kampanyamız?
0: Ya bu çok aslında hani dediğim gibi farkındalık oluşturmak adına çok önemli bir kampanya. Çünkü bireyler artık biraz önce de dediğimiz gibi o kadar inanarak ve o kadar körü körüne doğru olduğunu kabul ederek o içerikleri paylaşıyorlar ki her gördükleri içerikte, işte mesela iki kardeş buzdolabını açmış, bir şeyler yiyor. Çok paylaşıldı geçen hafta. Sonra bir baktık, işte sizin ID'sini inceledik. Çok gerçekçiydi çünkü. Soktuk analiz yazılımına. Gerçek değil, yapay zeka üretimi.
1: Evet.
0: Bu tarz içerikleri kullanıcıların fark etmesi çok mümkün değil. Hani normal bir kullanıcının. Ve yayılıma girmesi de dolayısıyla hani gördüm çok sevimli. Aa, bir de masum. Çok sevimli, çok hoş bir şey paylaşayım dedi. Paylaşıma soktu. Hayır, artık duracak. Önce duracak. Bu içerik gerçekçi mi? Bir kere daha izleyeyim diyecek belki. Ya da işte bir haber metni gördü, bir açıklama metni gördü, işte bir video gördü. Bu beni ikna etti gibi ama doğruluk payı nedir diye sorgulayacak önce. Kim söylemiş? Nerede olmuş? Hani sizin habercilikteki 5M1K gibi bir önce sorgulayacak.
1: Evet.
0: Diyecek ki neymiş, ne zaman olmuş, nerede olmuş, nasıl olmuş, kim var bu işin içinde. Geçmişini biri düşünecek, var mıdır böyle bir şey. Sonra doğru kaynaklardan iddiayı araştıracak ya da kaynağını araştıracak. Kaynağı, ilk kaynağı bulabilmek tabii biraz zor olur ama en azından ilk kaynak olmasa bile o haberin doğru olup olmadığını analizini yapan muhakkak bir şey çıkar karşısına.
1: Evet.
0: Ya da çok fazla yayılıma girmişse hani mümkünse sosyal medyadan çıkacak, haber sitelerine girip bakacak. Diyecek ki, ya da teyit platformlarına bakacak. Bunun için uğraşan, işte yine bu dezenformasyonla mücadele için oluşturulmuş platformlar var. Bakacak oradan, kontrol edecek. Diyecek ki ben bunu dağılıma sokarsam eğer yanlış bir bilgi olma ihtimali var mı? Yanlış bilgiyi dağılıma soktuğumda bunun sonuçlarından sorumluluk paylaşı olacak mıyım? Bir onu sorgulayacak. Ondan sonra eğer doğruluğunu teyit ettiyse, hani paylaşmak istiyorsa paylaşabilir. Doğruluğunu teyit edemedikleri için biz bir de şunu öneriyoruz: şikayet edin. Bu içerik sorumlu diyerek ya da bu içerik yanlış bilgi veriyor ya da bu içerik birilerine hedef gösteriyor diye şikayet mekanizmaları var çünkü sosyal medya platformlarının. Bunları kullanabilirler, bunu kullanmaktan çekinmesinler. Sorunlu içerikleri ancak böyle ayıklayabiliriz çünkü sadece bir kurumun bünyesinde gerçekleşecek bir süreç değil. Biz o sorumluluğun paydaşlarıyız aslında, kullanıcıları olarak o platformların. Bir yanlış içerik gördüysek, hani nasıl doğru ve sevimliyi paylaşıyorsak yanlışı da bildirmemiz gerekiyor yayılımdan kaldırılabilmesi için. Onu paylaşırsak bu süreç biraz daha, en azından yanlış bilginin yayılımını biraz daha azaltabilmiş olur.
1: Evet hocam.
0: Doğrulayamıyorsak yaymayacağız. Doğrulanmadıysa yaymayacağız ve bildireceğiz.
1: Evet, yani aslında çok kademeli. Şimdi haberi alıyoruz, okuyoruz, bir de yayıyoruz.
0: Evet.
1: O yüzden sözlü yayıyoruz bazen, bazen yine sanal ortamdan yayıyoruz dediğiniz gibi. Çok da şahit oluyorum ben açıkçası günlük hayatımda da. Düzelttiğim de oluyor. Hayır, onun öyle olmadığı açıklandı, şöyle oldu gibi. Gerçekten mutlaka siz de karşılaşıyorsunuzdur. Dediğiniz gibi biraz bence zihin tembelliği, biraz bilgiyi hemen kolaylıkla ulaşabilme zannediyorum ama benim dediğim gibi nesiller artık iyice bu sosyal medyanın ve internetin içine doğduğu için biraz daha işimiz zorlaşacak gibi görünüyor.
0: Öyle görünüyor.
1: Değil mi hocam?
0: Bu farkındalık için biz Sadigem'den de sürekli uyarılarda bulunuyoruz,
1: evet.
0: Paylaşımlar yapıyoruz. Buna dikkat edin. Ya da şu anda bu akım var, işte bunun arka planında verilerinizin şöyle bir riski var. Ya da işte şu anda sosyal medyada yapay zekayla şu içerik ya da algoritmanızda şu değişiklik gibi uyarılarda bulunuyoruz. Aslında hani bu tarz resmi kanalları takip edebilirlerse hem kendi kişisel verilerinin sağlığı hem de yanlış bilgiyi dolaşıma sokmamak adına doğru bir hamle yapmış olacaklar. Ancak işte o farkındalık biraz önce de dediğiniz gibi nesillerin bakış açısıyla da alakalı.
1: Evet, çok haklısınız.
0: Farkındalığıyla da alakalı ne yazık ki. Onu oluşturmak işte hepimizin görevi.
1: Hepimizin görevi. Hocam çok
0: Evet.
1: teşekkür ediyoruz. Bu sözle
0: Rica
1: de
0: ederim.
1: bitirelim. Hepimize görev düşüyor. Çok haklısınız.
0: Evet.
1: Çok
0: Çok teşekkür
1: teşekkür
0: ediyorum
1: ediyoruz.
0: tekrar.
1: İyi çalışmalar diliyoruz
0: Davetiniz
1: size.
0: için. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum ben de. İyi yayınlar.
1: Değerli dinleyenler, Anadolu Üniversitesi Sodikem Müdür Yardımcısı Doktor Serap Şişmanoğur'u ağırladık. Çok da hoş bir sohbet oldu. Bilgiyle donandık. Dezenformasyon üstüne çok çok konuşulacak bir konu. Belki bir program konuşulur. Mutlaka diğer programlarımızda da değineceğimiz bir konudur dezenformasyon. Zaman zaman hep bu konuya dikkat çekiyoruz zaten. Bilgiyi doğru yerden alma, doğru bir şekilde yaymak günümüzde çok önemli. Az sonra efendim sağlık rehberi köşemizde Dünya İntiharı Önleme Günü'nü konuşacağız. Bu arada çok güzel bir ileti aldık Nihal Hanım'dan. Selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Annesini özlediği için bizden özel bir şarkı istemiş. Candan Erçetin mikrofonda olacak. Selamlar, sevgiler.

0: konuşacağız. Rakamlar çok korkutucu. Değerli dinleyenler, uzman bir konuğumuz var. Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Gülin Özdamar Ünal'ı ağırlıyoruz. Gülin Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Biz de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. İntihar gerçekten önleme günü olacak kadar demek ki önemli bir sağlık sorunu. Notlarıma bakıyorum. Hocam, ciddi bir halk sağlığı sorunu diyebilir miyiz intihar için?
1: Evet, intihar önlenebilir halk sağlığı sorunu ve ciddi rakamlara ulaştı son yıllar içerisinde. Burada istatistiklere baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü bize diyor ki, tahmini bir oranda bulunuyor. Dünya genelinde 100 bin kişiden yaklaşık pardon, dünya genelinde yaklaşık yıllık 720 bin intihar olayının gerçekleştiğini vurguluyor. Türkiye istatistiklerine baktığımız zaman da geçen yıl bu rakamın 4500 gibi bir sayıda olduğunu gözlemliyoruz. Aslında bu rakamlar oldukça değerli, oldukça kıymetli süreçler olarak karşımıza çıkıyor. Burada hani gün geçtikçe intihar oranlarının bir artış gösterdiğini gözlemlemekteyiz.
0: Evet, şimdi hocam 2030 yılında 1 milyonun üzerine çıkacağı tahmin edilen rakamlar var önümde. Daha da intihar girişimleri, sadece ölümle sonuçlananlar değil, girişimlerin sayısı çok çok daha fazla. Peki hocam, şunu merak ediyorum. Daha dün biz yayınımızda Victor Hugo'nun bir sözünü okuduk. İnsan hayatın nedenini çok merak etmeden hep yaşamayı seçer, yaşamayı seçmiştir diye. Bir insanı bu kadar o eşiğe getiren, hayattan tamamen vazgeçirtecek sebepler nedir? Hep psikolojik midir bunlar?
1: İntiharın nedenlerine baktığımız zaman, evet, hani intiharı yordayan iki önemli risk faktörünün olduğunu görüyoruz. Özellikle geçmiş dönemde bir intihar girişiminde bulunduysa bir kişi, depresyon hastalığı geçirmişse, bu riski kat ve kat artırıyor. Ama tabii ki intihar riski sadece bunlarla sınırlı değil. Cinsiyetler arasında dağılıma baktığımızda erkek cinsiyette tamamlanmış intihar, yani intihar sonucu ölümlerin kadınlara kıyasla 4 kat daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi bunun sebeplerini incelediğimizde erkeklerin o erillik, kendi kendine yetme gibi sebeplerden dolayı daha az yardım çağrısında bulunduğunu gözlüyoruz. Kadınların ise intihar girişimi oranlarının çok daha yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Yaş açısından da belirli yaşlarda, özellikle genç nüfusta, ileri yaşta intiharın pik yaptığını gözlemliyoruz. Burada da genç yaşta kişilerin gelecek kaygılarının olması, bunun yanı sıra sınav kaygısı gibi süreçlerinin olması, akademik baskı gibi süreçlerin olması, akranlarıyla ilgili sürekli kendisini kıyaslaması gibi süreçler, aidiyet hissi, kimliğin oturması gibi süreçler kişileri genç yaşta intihara itebiliyor. Bunun yanı sıra yaşlılara baktığımız zaman da yaşlı intiharları da kimi zaman görmezden gelinebiliyor. Nedeni bilinmeyen ölümler gibi sınıflandırılabiliyor zaman zaman. Bu yaşlılarda da daha çok kendi içlerine çekilme, yalnızlık, sosyal desteğin azalması, kendilerini amaçsız, işe yaramaz gibi hissetme riski arttıran önemli faktörler. Bazı meslek gruplarına baktığımız zaman da intiharın daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu meslek grupları arasında kolluk kuvvetlerinin ve sağlık çalışanlarının, tarım işçilerinin ön sıraya eriştiğini gözlemliyoruz. Bu gruplarda da intihar araçlarına daha kolay erişmeleri, kendi kendine yetme kültürü, bunun yanı sıra yardım arama çalışmalarının, yardım talep etme gibi süreçlerin daha az olması, damgalanma kaygılarını daha yoğun yaşamaları gibi süreçler kişiyi daha da sıkıntıya sokuyor. Elbette intiharla ilişkili pek çok çevresel faktör de var. İntihar araçlarına çok kolay erişmek, gelir dengesizlikleri, gelecekle ilişkili kaygılar, umutsuzluk gibi çevresel faktörler de intihar riskini artırıyor. Bunun yanı sıra alkol, madde kullanımı, çeşitli ruhsal hastalıklar da intihar riskinin çok daha yüksek olarak karşımıza çıkmasına katkı sağlayan önemli faktörler olarak karşımıza çıkıyor.
0: Hocam, peki genetik yatkınlık söz konusu?

0: konusu mudur intiharda?
1: İntiharla ilgili yapılan çalışmalara baktığımız zaman evet bir genetik yatkınlıktan bahsediliyor. Ama hani bunu tek başına değerlendirmek
0: doğru
1: çok doğru
0: olmaz.
1: Değil. Evet, aile ve ikiz çalışmaları var burada. Hakikaten intihar davranışının altında yatan kalıtsal bir bileşen olduğunu bu çalışmalar bize vurguluyor. Ama burada hani intiharın bir geni var demek oldukça yanlış bir yaklaşım olur. Çünkü intihar davranışını hem biyolojik yatkınlık, hem ruhsal hastalıklar, hem kişinin yaşadığı stresler, travmalar, sosyal destek düzeyleri, çevresel koşullar gibi çok katmanlı bir süreçte değerlendirmek gerekiyor. Evet, hani genetik bir yatkınlık var ama bundan bahsederken bunu bir kader olarak değil de diğer etkenlerle etkileşim içinde karşılıklı bir yatkınlık olarak görmek gerekir.
0: Evet. Peki hocam, en önemli konumuza gelelim. Bugün intiharı önleme günü. Önlenebilir mi intihar? Hangi aşamada bir insanın böyle bir düşüncesine sahip olduğunu anlayıp müdahale etmek gerekir? Nasıl müdahale edilir? Size soralım.
1: Evet, intihar önlenebilir ölüm nedenleri arasında. Bu da bizim müdahale etme olasılığımızı artıran süreçlerden bir tanesi oluyor. Bir takım risk faktörleri ve uyarı işaretleri karşımıza çıkabilir. Bu uyarı işaretlerini gördüğümüz zaman kişilerin mutlaka yardım çağrısında bulunmasına aracılık etmemiz gerekiyor. Ne gibi uyarı işaretleri olabilir diye soracak olursanız, eğer bir kişi ölmek istediğinden ya da yaşamak için artık herhangi bir nedenin olmadığından sürekli bahsediyorsa, yoğun bir umutsuzluğu, çaresizliği, kendisini böyle son zamanlarda başkalarına yük olarak görmesi artmışsa, son dönemde içine kapandıysa, sosyal çevresinden uzaklaştıysa, vedalaşma ya da böyle önemli eşyalarını dağıtma gibi eğilimleri varsa, ölümle aşırı ilgili ise, duygularında dalgalanmalar varsa, böyle sinirlilik, alkol madde kullanımında artış, uyku, yeme düzeninde değişiklik gibi süreçler varsa, bunları önemli bir uyarı işareti olarak görmemiz gerekiyor. Bu gibi durumlarda da özellikle bir intihar planı yapması ya da bunu gerçekleştirebileceğine yönelik yollar araması gibi bir süreç varsa mutlaka acilen müdahale edilmesi gerekiyor. Buna dair uyarı işaretleri varsa mutlaka bir sağlık merkezine kişinin başvurması sağlanması gerekiyor.
0: Evet, son sorum şu olacak hocam. Şimdi bir halk sağlığı sorunu dedik, hani intihara ciddi bir sağlık sorunu. İnsanlar arasında yayılabilir mi? Bulaşıcılığı var mıdır diye soralım size. Bu yüzden ilişkiler ve arkadaşlıklar mühim midir? Yani hiç aklında olmayan bir genç mesela arkadaşlıkla bu düşünce onun aklına girebilir mi?
1: Evet, bu çok önemli bir konu, çok önemli bir başlık. İntihar davranışı kimi zaman taktik davranışlar gibi karşımıza çıkabiliyor. Özellikle burada medyanın etkisinden de bahsetmemiz kıymetli oluyor. Werther etkisi olarak da intihar literatürüne geçmiş bir kavram var. Burada basında intihar haberlerinin sansasyonel bir şekilde sunulması, bir takım sorunlara, zorluklara sanki çözüm bulamamış ve bunun sonucunda olmuş gibi ifade edilmesi, intihar eden kişinin kahramanlaştırılması, intihar haberlerinin açık yöntemleriyle birlikte ifade edilmesi benzer taklit intiharların da artmasına da sebep olabiliyor. Bu durum hani toplum genelinde benzer intihar olaylarının peşi sıra karşımıza çıkmasına katkı sağlayabiliyor. O yüzden hani bahsettiğiniz gibi aslında birinden etkilenme, taklit davranışlar, intiharlar sıklıkla karşımıza çıkabiliyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Renk kattınız, farkındalık yarattınız yayınımızda. İyi çalışmalar dileyelim size.
1: Ben de teşekkür ederim. Hoşça kalın.
0: Değerli dinleyenler, Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Gülin Özdamar Ünal bizlerle birlikteydi. İntihar efendim bir halk sağlığı sorunudur dedik. İntihar sayısının 2030 yılında dünya istatistiğini söylüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü istatistikleri 1 milyonun üzerine çıkacağı tahmin ediliyor ki girişimler efendim bu sayıların 20 katıymış. Bilginiz olsun. Hani hepsi çok şükür ki ölümle sonuçlanmıyor. Girişimler olarak kalıyor. O yüzden 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü çok kıymetli. Mutlaka hayata bağlanacağımız, etrafımıza bakalım efendim. Hayatta farkındalık yaratacak çok fazla şey var. Oturduğunuz camdan dışarı bakın, bizi dinleyin. Bakın ne güzel konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Her şeye çare vardır diye düşünenlerdenim hayatta. Efendim birlikteliğimizin sonuna geldik. 10.57 Türkiye'de saatler. Memleket treni burada noktayı koyuyor. Ama Türkiye'nin Sesi Radyosu gün boyu sizin yanı başınızda Türkçemizin güzel sesiyle hemen renk katacak hayatınıza. Zerrin Özer'le veda ediyoruz efendim. Bugün yarın aynı saatte haftanın son iş gününde kültür sanat konuşmak üzere biz yine burada olacağız. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmede başkente yapılan yatırımlar ve planlanan projelerle ilgili son durumun Cumhurbaşkanı'na arz edildiği ifade edildi. Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO zirvesi ve yatırım destekleri konusunda teşekkürlerini sundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Adidas'ın reklamına tepki. Kurtulmuş, dünyanın herhangi bir yerinde ampute edilmiş birisini İsrail askerinin reklamı üzerinden gündeme getirenler, Filistin'de ayakları, kolları kesilen on binlerce çocuktan bahsedemiyor. Bu utanç uluslararası alanda hepimiz için yeter dedi. Türkiye dahil 8 ülke İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülkenin aldığı yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı. 8 ülkenin dışişleri bakanları ortak açıklamayla yaptırım kararının uluslararası toplumu benzer adımlar atmaya teşvik etmesini beklediklerini belirtti. Ortak açıklamada uluslararası topluma yasa dışı İsrail yerleşimini destekleyenlere karşı somut tedbirler alma çağrısı yapıldı. Para Politikası Kurulu bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın 6. para politikası kararları belli olacak. Enflasyondaki gelişmelerden talep görünümüne kadar karar metninde yer alacak birçok mesaj piyasalar için sinyal niteliği taşıyacak. ...2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir işlemi yarın yapılacak. Kozinoğlu'nun mezarından alınacak örneklerin yanı sıra cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri de incelenecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran'sa misilleme olarak 2 ABD savaş gemisini hedef aldı. ABD Başkanı Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından savaşın biteceğini söyledi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor.

0: hedef aldı. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin'in anlaşmak istediğini söyledi. Yapay zeka şirketi Anthropic çalışanı Jacob Cox'un sosyal medya hesabındaki istifa paylaşımıyla büyük ses getirdi. Yapay zeka şirketlerinin kontrolsüz bir yarış içinde olduğuna dikkati çeken Cox'un, "Bu sistemler insanlığın sonunu getirebilir. Hayatımızla kumar oynanıyor," dedi. Ve spor, Galatasaray'dan kötü başlangıç. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'e konuk oldu. 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 3-1 mağlup ayrılan Sarı Kırmızılı ekibimiz ilk haftayı puansız kapattı. Kadıköy'de tarihi gece. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün evinde İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Sarı lacivertliler 18 yıllık aradan sonra mücadele edeceği bu büyük organizasyonun lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. TRT1'den canlı yayınlanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. ABD Açık'ta Coco Gauff yarı finalde. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta. Tek kadınların 4 numaralı seri başı ABD'li Coco Gauff yarı finale yükseldi. ABD Açık'ta 2023 yılının şampiyonu Gauff yarı finalde Kazak Elena Rybakina'nın rakibi oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 28, Lefkoşa 30, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin, Brüksel ve Amsterdam 19, Paris 22, Bern 18, Viyana 22, Kopenhag 17, Sofya 31, Saraybosna 27, Üsküp 34, Tiran 33, Bakü 24 ve Kerkük 38 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Sabah Ajansı başladı değerli dinleyicilerimiz. Bugün 10 Eylül 2026 Perşembe. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Burak Kararoğlu, mikrofon başında da ben İpek Önder. 11.50'ye kadar yurttan ve dünyadan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Ve her zaman olduğu gibi programımızı Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Dış basına çıkan gelişmelerin ardından TRT Rusya temsilcisi Uğur Keleş'e bağlanacağız. Daha sonra da konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban'la birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
0: Türk basını.
1: Gazete turuna Hürriyet Gazetesi ile başladık. Beştepe'de görüştüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

0: Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Sosyal medyadan kabulle ilgili bir paylaşım yapan Yavaş, başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum dedi. Yapay zeka öldürecek diyerek istifa etti. Yapay zeka şirketi Anthropic'in Jacob Cox'un araştırmacı, kendi kendini geliştiren yapay zeka sistemleri için yarışan şirketlerin insan hayatıyla kumar oynadığını savunarak istifa etti. Cox'un, bunlar her şeyi ele geçirip herhangi bir alanda devrim yaratabilen insanüstü sistemlere dönüşecek. Geliştirilenler bu teknolojinin 10 yıla hepimizi öldüreceğine içtenlikle inanıyor dedi. Kötü başladı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting Lisbon'u konuk olan temsilcimiz Galatasaray sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Sabah gazetesine geçtik. İzmir'de Kurtuluş Coşkusu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kent genelinde büyük coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü tebrik ediyor. Milli mücadelemizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımıza rahmetle minnetle yad ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımızı selamlarımı iletiyorum dedi. Dünya denizlerinde Ay Yıldız güvencesi, Türk Deniz Gücü Somali'de yük gemisini kurtardı. Başlığının detaylarını paylaşalım Sabah gazetesinden. Somali açıklarında 17 Ağustos'ta korsanlar tarafından kaçırılan MV Latuf adlı yük gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri'nin 10 gün süren ortak operasyonuyla kurtarıldı. Nugal bölgesine bağlı Eyl ilçesinin Jifla açıklarında gerçekleştirilen operasyonda korsanların kullandığı 4 tekne imha edildi. 14 korsan öldürüldü. Güvenlik güçlerinin baskısı sonucu diğer korsanlar gemiyi terk etmek zorunda kaldı. Türk İHA ve SİHA'larının da kullanıldığı operasyonda geminin kontrolü tamamen sağlanarak güvenli şekilde seyrine devam etmesi sağlandı. Devler Ligi'nde büyük konuş, alkışlar Arda'ya. Real Madrid'in 21 yaşındaki yıldızı Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en iyi çıkış yapan oyuncu ödülüne layık görüldü. Milli gururumuz ödülünü kulüp efsanesi Luis Figo'nun elinden aldı. Milliyet gazetesiyle turumuza devam edelim. Rumların yeni takıntısı Türk Hava Yolları, Barcelona'nın Lefkoşa'da futbol kampı düzenlemesini engelleme ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinin dünyaca ünlü üniversiteler listesinden çıkartılması girişiminin ardından Rumlar şimdi de THY'nin Liverpool'un forma sponsor olmasına taktı. Cyprus Mail gazetesine bir yazı kaleme alan Andreas Haralambos, Liverpool'a anlaşmayı iptal edin çağrısı yaptı. Özel Üsküdar'da miting yapacak yeni parti genel başkanı Özgür Özel 12 Eylül Cumartesi akşamı belediye meclisinde yapılan seçimde başkan vekilliğinin AK Parti'ye geçtiği Üsküdar'da miting yapacak. Özel yenilenen başkan vekili seçimine tepkisini mitingden gösterecek. Ve spor dünyasından bir haber aktaralım. Milliyet'ten iki eksikli sahada UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra mücadele edecek olan Fenerbahçe, ilk maçında Çobanis Stadı'na konuk edeceği Roma'yı yenerek Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. UEFA'dan iki maç men cezası alan Gendouzi'nin yanı sıra sakatlığı nedeniyle bireysel çalışan İspanyol yıldız Asensio'da kadroda yer almayacak.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Sırada akşam gazetesi var. Yunanistan'ı İsrail'e çevirmeyin. Rum gazetesi Politis'in yazarı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini Türkiye ile silahlanma yarışına girmemeleri konusunda uyardı. Erdoğan'ı durduramazsınız, ikinci bir İsrail olmaya çalışmak en büyük hatadır dedi. NATO'dan Anka 3 paylaşımı, NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı TUSAŞ'ın geliştirdiği Anka 3'ü paylaştı. NATO 3.0 tam olarak budur, ittifak her zamankinden daha güçlüdür dedi. İsrail'e desteğe konser yok, katliamı destekleyen Emma Chaplin'in İstanbul ve Ankara konserleri iptal edildi. Kültür Bakanlığı 25 Eylül'de Ankara ve 29 Eylül'de AKM'de konser vermesi planlanan Fransız soprano Chaplin'in programını Gazze'deki katliamı destekleyen açıklamaları nedeniyle iptal etti.

Yeni Şafak'ın bugünkü manşeti İsrail'in en büyük krizi. İsrail son dönemlerdeki en büyük diplomatik krizini yaşıyor. İşgal devletinin kuruluşunda önemli rol oynayan İngiltere 11 batılı ülke ile İsrail'e yaptırım kararı aldıktan sonra tavrını giderek sertleştiriyor. Bir İngiliz yetkili İsrail medyasına sabrımız tükendi, artık sözden eyleme geçiyoruz dedi. İngiltere Başbakanı Burnham Gazze'deki katliamlara karşı durmakta geç kaldıklarını söyledi. Suveyda'ya operasyon sinyali. Başlığını da paylaşalım. Suriye hükümeti Esed rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in desteğiyle yeni düzene entegre olmayı reddeden güneydeki Suveyda'da konuştu. Dürzi silahlı gruplara yönelik baskıları artırıyor. İsrail bir yandan Şam hükümetiyle güvenlik anlaşmasına yanaşmazken diğer yandan bu gruplara havadan silah indirerek çözümü uzaklaştırıyor. Dürzi gruplarsa hem uyuşturucu kaçakçılığı hem de eğitime çıkardıkları engellerle Şam'ı provoke ediyor. Ve son başlığımız, devlet okulları PISA'da özelleri geride bıraktı. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçlarına göre Türkiye'de resmi okullar, özel okulları geride bıraktı. PISA 2025'te fen bilimleri alanında devlet okullarının ortalama puanı 497, özel okulların puanı 475 oldu. Okuma becerilerinde resmi okulların puanı 475, özel okulların puanı ise 449.

0: Dış Basın.
1: İngiltere'nin BBC yayın organı ABD Başkanı Trump'ın İran'la yaşanan savaşın Kasım ayında yapılacak ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini söylediğini yazıyor. Kongre ara seçimleri öncesinde partisinin ilk kongresi için Teksas'a hareketi sırasında konuşan Trump, Tahran yönetiminin direncinin tükenmek üzere olduğunu vurguladı. Trump savaşın seçimlerin hemen ardından sona ereceğini ve petrol fiyatlarının hızla düşüşe geçeceğini iddia etti. İran'ın ABD seçimlerini etkilemeye çalıştığını öne süren Trump, Tahran'ın nükleer silah elde etmesine izin verecek zayıf bir yönetimin iş başına gelmesini hedeflediğini savundu. Wall Street Journal'ın haberine göre ise Donald Trump'ın savaşın yakında sona ereceğine dair açıklamalarına rağmen Beyaz Saray üst düzey danışmanları İran'la yaşanan krizin başkanlık döneminin sonuna kadar uzayabileceği konusunda ABD başkanını uyardı. Yetkililer deniz ablukası ve askeri operasyonlara rağmen Tahran yönetimini Amerikan baskısına direnmeyi sürdürebileceğini ifade etti.

0: İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun bilgi sahibi kaynaklardan aktardığı haberine göre ABD Başkanı Trump'ın İngiltere öncülüğünde 12 batılı ülkenin işgal altındaki Batı Şeria'da gasp edilen Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerine yönelik yaptırım kararına karşı çıkmadığı belirtildi. İngiltere Başbakanı Burnham yaptırım kararını açıklamadan önce ABD Başkanı Trump'la görüşerek süreç hakkında bilgi verdi. Görüşmeye vakıf iki kaynak Trump'ın herhangi bir itirazda bulunmadığını ve Burnham'dan bu hamleden vazgeçmesini talep etmediğini kaydetti. Haberde ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken İngiltere'nin kararını kınamaktan kaçınmasına dikkat çekildi. Aynı şekilde ABD'li yetkililer ve batılı diplomatlar Trump yönetiminin İngiltere'nin gasp edilen Filistin topraklarındaki yerleşimlere yönelik yeni yaptırımlarını engellemeye çalışmadığını aktardı. Beyaz Saray'ın bu tutumu İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik politikalarından duyulan rahatsızlığın bir göstergesi olarak yorumlandı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: İsrail'in Kanal 12 televizyonunun bir başka haberinde ise İngiltere'nin işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünler

İzmir'in ticaretini yasaklamasına karşı Tel Aviv'in attığı adımları ilişkin bilgi veriliyor. Dışişleri Bakanı Sarr'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan İngiliz konsolosluğunu kapatma kararı aldığını işaret edilen haberde konsolosluğun 30 gün içinde faaliyetlerini durdurması gerektiği belirtildi. Haberde Ramallah'ta görev yapan İngiliz diplomatlara İsrail'i terk etmeleri için 7 gün süre verildi. İsrail'in güneyindeki Kiryat Gat kentinde bulunan Gazze Koordinasyon Merkezi'ndeki İngiliz temsilcilerden de aynı süre içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiği ifade edildi.

The Times of Israel'in haberine göre işgalci İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Barış Kurulu ve Tel Aviv yönetimi tarafından güvenlik incelemesinden geçerek polislik için seçilen Filistinlilerin eğitim için çıkışına izin vermiyor. Barış Kurulu Gazze'de yönetime gelecek Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne bağlı polis gücü için ilana çıktı. Söz konusu polislik görevi için yapılan 283 bin başvuru komitenin yanı sıra Gazze'de ateşkesin denetlenmesi için oluşturulan ABD liderliğindeki Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi tarafından elemeden geçirilerek 16.500 aday üzerinde karar kılındı. Habere göre Barış Kurulu seçilen kişilerin Mısır'da eğitimlerini tamamlayıp geri dönmeleri için işgalci İsrail'e baskı yapsa da Tel Aviv yönetiminden henüz nihai onayı alamadı.

0: Almanya'nın Deutsche Welle yayın organı ABD Başkanı Trump'ın Saksonya-Anhalt'taki seçim başarısının ardından AfD'yi tebrik ettiğini yazıyor. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda AfD'nin ismini vermeden "Vay canına, Almanya'daki popülist parti gerçekten büyük bir seçim başarısı elde etti" diye yazdı. Almanya'nın göç politikalarını hedef alan Trump, Almanya'ya bu kadar büyük zarar veren ve son derece kötü göç politikalarından ve düzenlemelerden bıktılar diyerek "yükselişteler ve artık buna daha fazla katlanamayacaklar" ifadelerini kullandı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Reuters Haber Ajansı, bir dönem sığınmacılara yönelik açık kapı politikası ile bilinen İsveç'in son yıllarda sınırlarını kapatarak kıtanın en katı göç rejimlerinden birine yöneldiğini yazıyor. Sağ koalisyon hükümeti 13 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde Avrupa Birliği dışından gelen göçmenlere ülkeyi terk etmeleri şartıyla 37 bin dolara kadar para teklif etmeye başladı. Yaklaşık 1,3 milyar kronluk bütçeyle hazırlanan ve internet sitelerinde çok dilli olarak tanıtılan program, seçimler yaklaşırken koalisyonun en önemli propaganda araçlarından biri haline geldi. Yüksek maddi teklife rağmen yılbaşından bu yana programa başvuranların sayısı 200'ü bulmadı. Aşırı sağ kanat, yardımın İsveç vatandaşına geçmiş kişileri de kapsayacak biçimde genişletilmesini talep ederken, muhalefet ve insan hakları örgütleri uygulamayı toplumu kutuplaştıran tehlikeli bir popülizm olarak değerlendiriyor. Yonhap Ajansı'nın Kore Merkezi Haber Ajansı'na dayandırdığı haberine göre Kuzey Kore'nin sınır bölgesi Rason ve Rusya'nın sınır bölgesi Kasan'ı birbirine bağlayan köprü, sınırın her iki tarafında düzenlenen törenle eş zamanlı olarak açıldı. İki ülkeden üst düzey yetkililerin hazır bulunduğu törene Kuzey Kore Başbakanı Park Tae-sung ve Rusya Başbakanı Mishustin video bağlantısıyla katıldı. Konuşmasında Mishustin, sınır yakınlarındaki ulaşım altyapısının genişletilmesinin Rusya ile Kuzey Kore arasında ticaret, ekonomi, teknoloji alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyorum, dedi.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Rusya'daki gelişmeleri TRT Rusya temsilcisi Uğur Keleş'ten dinleyeceğiz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta gelişmeleri saldırılardan başlayalım. Amerikan heyetinin ziyareti sebebiyle iki ülke

0: ve sadece başkentleri kapsayan bir saldırmama kararı almışlardı. Bu hafta başında işte bu süreç bitti. Cephede ve cephe gerisine yapılan saldırılara başkentler de dahil ederek iki tarafta saldırılarını arttırmaya başladı. Rusya, Ukrayna yapmış olduğu saldırılarda sadece askeri tesisleri hedef aldığını söylüyor. Ukrayna'nın sivil hedefleri vurduğunu iddia ediyor. Ukrayna tarafı da yine aynı şekilde ifadelerde bulunuyor. Bakacak olursak Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre dün 1185 Ukrayna İHA'sı vuruldu. 8 güdümlü bomba, 3 HIMARS roketi ve bir Neptün seyir vizesinin imha edildiği açıklandı. Ayrıca Karadeniz'in kuzeybatısında da 6 Ukrayna insansız deniz aracının imha edildiği bildirildi. Dikkatimizi çeken Ukrayna Rusya'nın derinliklerine de saldırılar yapıyor. Yaman-Nenes bölgesindeki gaz tesislerine saldırı düzenledi. Ayrıca Novorossiysk'teki Rus askeri ve enerji altyapısına saldırılarda bulundu. Ukrayna'da düzenli olarak Rusya'nın hem petrol hem enerji altyapısına saldırılarını devam ediyor. Bu da Rusya'da hem benzin sıkıntısı açısından önemli. Bu sıkıntı devam ediyor. Halk üzerinde de tabii bunun psikolojik bir etkisi var. Ayrıca bu saldırılar yüzünden, Ukrayna saldırıları yüzünden Rusya'nın birçok bölgesinde hava ulaşımı sekteye uğruyor. Havalimanları belli sürelerce kapatılıp yeniden trafiğe açılıyor. Siyasi alana bakacak olursak da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları vardı. Rusya müzakerelerden yanayız diyor ama yapılan açıklamalarda da tutumunu pek değiştirmediği, taviz vermediğini görüyoruz. Öncelikle ABD'nin sahadaki gerçekleri dikkate almasını olumlu olarak nitelendirdi Lavrov. Bunun dışında Ukrayna savaş sonunda Batı ve Rusya arasında bir tampon bölgeye dönüşebilir dedi. Ayrıca Ukrayna yönetiminin iktidarda kalacağı bir sonucu kabul etmeyeceklerini söyledi. Rusya-Almanya arasındaki krize değindi. Almanya'yı sorumlu tuttu. Gerçek bir savaşın başlangıcı olabilir dedi. Daha önce yapılan açıklamalarda İkinci Dünya Savaşı öncesinde de Almanya işte diplomatik tesisleri kapatmıştı. Sonrasında savaş çıkmıştı dedi. Rusya buradaki sert söylemlerine devam ediyor. Almanya tarafını suçluyor. Ayrıca Avrupalıların Rusya ile savaşa hazırlandıkları yönünde iddialarda bulundu. 2030'a kadar savaşa hazır olacaklarını söylüyorlar dedi. Böyle bir şeye kalkarlarsa bu savaş diğerlerinden çok farklı olur. Çok kısa sürer dedi. Kremlin'den de müzakerelerle ilgili bir açıklama geldi. Siyasi irade teyit edildi. Washington'la temasları sürdürüyoruz. Umuyoruz kısa zamanda görüşmeler başlayacak dedi. Almanya krizi var demiştik. Almanya'da havalimanında bulunan İHA'dan sonra Almanya Rus Başkonsolosluğunu ve kültür evini kapatmıştı Rusya'nın. Rusya da buna Alman Başkonsolosluğunu kapatarak, ayrıca Göte'nin 3 merkezini kapatarak cevap vermişti. İşte Rusya bundan dolayı Almanya'yı suçluyor dedik. Almanya'nın ekonomik ve siyasi sorunları olduğu, bunu örtbas etmek için böyle bir şeyin daha önceden planlı bir şekilde yapıldığı iddia ediliyor. Mers suçlanıyor. Siyasi durumu kötü. Rus düşmanlığını körükleyerek içerideki siyasi durumu örtbas etmeye çalışıyor deniliyor. Bu sabah da ilginç bir gelişme oldu. Rusya'nın iç istihbarat servisi FSB, Moskova'da İngiltere Büyükelçiliği'nde çalışan bir güvenlik görevlisini gözaltına aldı. FSB'nin iddiasına göre bu güvenlik görevlisi Ukrayna istihbaratıyla işbirliği yapıyor ve bilgi topluyordu. İngiltere'nin Rusya'daki Büyükelçisi'nin ikametgahına bir saldırı planlandığı iddia edildi. Ve bu yapılacak saldırının da sanki Rusya tarafından yapılmış gibi gösterileceği hazırlığı olduğu iddia edildi. Dediğim gibi bunların hepsi bir iddia ama önemli bir gelişme. Böyle bir şeyin dile getirmesi, böyle bir şeyin ortaya çıkması tabii büyükelçilikler bunların güvenliği açısından önemli. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Daha önce de söylemiştik. Amerika'da seçimler var, Rusya'da seçimler var. Bu da hem sahaya hem de söylemlere yansımaya devam ediyor. Amerika yine barış güvercini rolünü üstlendi Rusya-Ukrayna çatışmasında. Rus yönetimi de özellikle Putin, Trump iktidara geldiğinden beri Amerika'ya karşı temkinli ve ılımlı politikasını sürdürüyor. Trump'ın işini pek zorlaştırmıyor diyebiliriz. Rusya'daki seçimlerden dolayı da Rusya cephede saldırılarını arttırdı, siyasi söylemlerini sertleştirdi. Bu da Rusya'nın güçlü bir ülke olduğu, inisiyatifi elinde tuttuğu ve zaferi Rusya'nın kazanacağı yönündeki politikasının devamı Rusya'daki halkın moralini, motivasyonunu yüksek tutmak için yapılan bir şey. Dediğimiz gibi cephede saldırıları arttırdı, siyasi söylemlerini sertleştirdi. Önümüzdeki günlerde yine böyle bir söylemlere ve böyle eylemlere şahit olacağımızı, bu gidişatın devam edeceğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. TRT Rusya temsilcisi Uğur Keleş bizlerle birlikteydi. Rusya'daki son dakika gelişmelerini dinledik ve şimdi de saatlerimiz 11.28'i gösterirken gazeteci Hakkı Kurban telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz Sayın Kurban.
2: Merhaba, iyi yayınlar İpek Önder.
1: Hakkı Kurban, OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçları açıklandı. Bu güzel başarıyla başlamak isteriz. Türkiye fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanında yükselerek her alanda da en fazla yükselen ülke oldu ve OECD ortalamasının üstüne çıktı. Sıralamadaki bu yükselişi nasıl değerlendirirsiniz?
2: Kesinlikle moral verici İpek Önder. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından 3 yılda bir düzenleniyor ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerini ölçen uluslararası bir araştırma niteliği taşıyor. Tabii klasik müfredat ezberini değil, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözerken ne kadar kullanabildiklerini analiz etmesi bakımından son derece önemli ki eğitim dünyasında da zaten en saygın küresel gösterge olarak kabul ediliyor. Tabii Türkiye PISA değerlendirmelerinde 2003 yılından bu yana istikrarlı bir ivme yakalamış durumda. 3 temel alanda da dikkat çeken puan ve sıralama artışları kaydetti. Fen bilimlerinde örneğin 2003 yılında 434 puanla 35. idi Türkiye. Son değerlendirmelerde puanını 476'nın üzerine çıkarıp 19. sırayı yükseldi. Yani yaklaşık %64 oranında durumunu iyileştirdi ve OECD ortalamasının da üzerine çıktı. Okuma becerilerinde de benzer bir durum söz konusu. 2003 yılında 441 puanla 33. sıradaydı Türkiye. Şimdi 472 puana ve 18. sıraya yükselerek %60 oranında bir gelişim sağladı. Matematik alanındaki aslında geçmiş yıllarda hani Türkiye'de matematik öğreniminin zorluğu konusunda pek çok değerlendirme bulunuyordu ama veriler aslında o konudaki gelişimi de ortaya koyuyor. 2003 yılında 423 puanla 34. idi Türkiye. 400

0: en çok artıran OECD ülkesi olarak Türkiye öne çıkmış oldu. Tabii son 10 yılı aşkın dönemde fen bilimleri, matematik ve okuma becerilerinin üçünde de puanlarını artıran tek OECD ülkesi olarak Türkiye'nin öne çıktığını da bir kez daha vurgulamış olalım. Tabii diğer ülkelere baktığımızda özellikle Asya ülkelerinin ön sıralarda olduğunu söyleyebiliriz İpek Önder. Singapur, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Macao Doğu Asya ülkeleri hem matematik hem fen hem de okuma becerilerinde küresel sıralamanın zirvesinde yer almayı sürdürdüler son raporda da. Bunun yanı sıra Avrupa ülkelerine baktığımızda özellikle Estonya ve İrlanda üst sıralardaki yerlerini koruyorlar. Ancak genel tabloya baktığımızda son yıllarda Almanya, Fransa ve İskandinav ülkeleri gibi birçok gelişmiş OECD üyesinin ortalama puanlarında belirgin düşüş dikkati çekiyor. Bu da tabii o ülkeler adına değerlendirilmesi gereken detaylardan biri. Tabii Türkiye bu başarıyı nasıl elde etti? Nasıl OECD ülkelerine bakınca 3 alanda da büyüme kaydeden tek ülke oldu. Ona baktığımızda özellikle yapılan değerlendirmeler şu. Türkiye okul öncesi okullaşma oranlarını yükseltti İpek Önder malum. Öğrencilerin temel okuryazarlık ve yetkinliklerini daha erken yaşta kazanması sağlandı. Bu önemli bir gelişim unsuru olarak dikkati çekiyor. Bunun yanı sıra ezberci eğitim anlayışı yerine analitik düşünmeyi, okuduğunu anlamayı ve problem çözmeyi hedefleyen soru tipleri ve ders müfredatları sisteme entegre edilmişti. Bunun da olumlu sonuç verdiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor eğitim camiası tarafından. Bunun yanı sıra okullar arasındaki imkan farklarını azaltmaya yönelik yatırımlar, dijital eğitim altyapısının yaygınlaştırılması, akademik olarak dayanıklı öğrenci sayısının ve oranının artması da yine bu başarıda önemli unsurlar olarak sıralanıyor. Elbette öğretmen faktörünü atlamayalım. Öğretmenlerin yeni nesil ölçme değerlendirme yöntemleri ve öğrenci merkezli öğretim yaklaşımları hususunda sürekli eğitime tabi tutulması da yine önemli detaylardan biri olarak dikkati çekiyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten bu raporun çıkmasının ardından yaptığı değerlendirmede özellikle eğitime verdikleri önemi ve yaptıkları yatırımların somut sonuç olarak ortaya çıktığını vurguladı. Bu anlamda hem öğretmenleri hem öğrencileri, velileri ve eğitim camiasını tebrik etti. Geleceğin teminatı tabii çocuklarımız daha donanımlı, daha özgüvenli yetişmeleri son derece önemli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda reform adımlarına kararlılıkla devam edeceklerini vurgulaması da önemli vurgulardan biriydi. Dileriz bu başarı devam eder İpek Önder. Gerçekten Türkiye'yi gururlandıran, mutluluk veren
1: bir haber oldu. Bir haber, evet, güzel bir başarı hikayesiyle taçlandırmış olduk aslında OECD tarafından yapılan araştırma sonuçlarıyla birlikte. Şimdi Hakkı Kurban, ekonominin 2027-2029 dönemini kapsayan 3 yıllık yol haritasını ve hedeflerini belirleyen orta vadeli program açıklandı geçtiğimiz günlerde. Bu program peki Türkiye ekonomisi açısından nasıl bir yol haritası ortaya koyuyor?
0: Evet, sizin de vurguladığınız gibi 3 yıllık rotayı gösteren bir program bu İpek Önder. Tabii bir noktanın altını çizelim. Özellikle Amerika ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan süreç bütün bölge ve dünya ekonomileri gibi Türkiye ekonomisine de yansıyor. Bunun etkilerinin mevcut durum analiz edilirken ve hedefler belirlenirken göz önüne alındığı vurgulandı ekonomi yönetimi tarafından. Jeopolitik risk ve belirsizliklerden kaynaklanan sıkıntılara rağmen yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın önceliklendiğini gördük. Bu politikalarda bir değişiklik yok. Zaten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de programı açıklarken özellikle bu noktaların altına çizdiler. Tabii 2027-2029 dönemini kapsayan bu programda ekonomi yönetiminin fiyat istikrarı, makrofinansal istikrar ve sürdürülebilirlik büyüme eksenindeki önceliklerini ortaya konulduğunu söyleyebiliriz. Üç önemli unsurun altını çizelim İpek Önder. Bunlardan birincisi büyüme ve enflasyon dengesi ön plana çıktı açıklanan programda. Büyüme tahminleri makul seviyelere çekildi. Enflasyonla mücadeleye öncelik verilmeye devam ediyor. Bir önceki programda olduğu gibi. İkincisi mali disiplin ve tasarruf. Bütçe açığının azaltılması, vergi adaletinin sağlanması ve kamuda verimliliğin artırılması ana hedefleri olarak sıralandı. Üçüncü unsur da yapısal reform vurgusu ki sanayide teknolojik dönüşüm, kayıt dışılıkla mücadele ve ihracatın niteliğini artırma gibi ana odak noktaları belirlendi.

0: önümüzdeki dönemde bunlara yönelik adımları göreceğiz. Temel hedeflere baktığımızda da gerçekten dikkat çekici bazı rakamlar var. Enflasyon temel hedeflerden biri dedik. Enflasyonun bu yıl sonunda %28.4'e çekilmesi planlanıyor. 2027 yılında %21 hedefi var. 2028'de %13.5'a kadar indirilmesi öngörülüyor. 2029'da da artık tek haneli enflasyon hedefi var. %9 olarak planlandı. Büyüme dikkat çekici. Biraz önce dengeyi vurgulamıştım. Ekonomik büyümenin bu yıl sonunda %3.3 olması öngörüldü. Bir trend yakalanması planlanıyor programa bakınca. 2027 yılında 4.2, 2028'de 4.6 ve 2029 yılında %5 seviyesinde bir büyüme hedefleniyor ki bunlar gerçekten güçlü hedefler. Bunun altını çizelim. İşsizlikle mücadele yine bu programda öne çıkan detaylardan biri İpek Önder. Kademeli olarak düşüşün sürmesi öngörülüyor ki zaten son dönemde bu konuda bir başarı sağlanmıştı. 2026 yılında %8.1 rakamına ulaşmayı bekliyor ekonomi yönetimi yıl sonunda. Dönem sonunda da 2029 yılında %7.6'ya kadar işsizlik rakamının düşürülmesi, oranının düşürülmesi hedefleniyor. Milli gelir tabii önemli ki tüm vatandaşların çok yakından takip ettiği gelir adaletinin sağlanması ve elde edilen gelirin tabana yayılması noktasında da bir beklentinin olduğunu belirtelim. Bu noktada kişi başına düşen milli gelirin bu yıl sonunda 20.523 dolara yükselmesi planlanıyor. Dönem sonunda yani 2029 yılında da artık 25.000'e dayanan bir milli gelir, kişi başına gelir hedefleniyor. 24.842 dolarlık bir hedef konuldu. Elbette bunu sağlayacak çeşitli araçlar var. İhracat bunlardan biri. İhracattaki artış eğiliminin sürdürülmesi de planlanıyor ki özellikle son dönemde Türkiye'nin çevresindeki o savaşlar tabii bu süreci biraz sekte vurdu diyebiliriz. Buna rağmen ihracat rekorları geldi. Önümüzdeki dönemde o çalışmalar devam edecek. Bu yılı 282 milyar dolar bir ihracatla kapatmayı planlıyor ekonomi yönetimi. 2028 yılında 308.5 milyar dolarlık bir ihracat hedefleniyor ki 300 milyar doların üzerine çıkılması yönünden de son derece önemli. Bunun yanı sıra tabii programda öne çıkan bazı konular, projeler var. Örneğin sanayi ve teknoloji destekleriyle birlikte orta yüksek ve yüksek teknoloji yatırımlarının desteklenmesi planlanıyor. 750 milyar liralık kredi imkanı sürdürülecek ve imalat sanayisine özellikle 250 milyar lira ek kredi desteği planlandı. Bunun yanı sıra kayıt dışılıkla mücadele önemli unsurlardan biri İpek Önder. Vergi yükünün doğrudan vergiler lehine dengelenmesi, dolaylı vergilerin payının düşürülmesi hedefleniyor. Büyük şirketlerdeki vergi denetim oranlarının da %31.3'e kadar çıkarılması öncelikli hedeflerden biri olarak vurgulandı. Kur korumalı mevduat konusu gerçekten geçmişten bu yana çok tartışılan konulardan biri. Kur korumalı mevduat stokunun kademeli ve sorunsuz bir şekilde sıfırlanması noktasında geldiğini belirtelim. Bunun olumlu etkilerinin de dolaylı olarak diğer kalemlere yansıması bekleniyor. İstihdam konusunda önümüzdeki süreçte bazı adımlar atılacak. Farklı çalışma yöntemleri ve sürelerine ilişkin bir planlama göreceğiz İpek Önder önümüzdeki dönemde. Çalışma hayatında bazı yeniliklerin bu program döneminde atılacağını söyleyebiliriz. Elbette biraz önce de vurguladık. 3 yıllık bir program açıklandı ama aslında bu rotayı belirleyen bir program. Önümüzdeki dönemde 2027 bütçesi bu programa dayalı olarak hazırlanacak. Cumhurbaşkanlığı yıllık programı hazırlanıyor. Oradaki yıllık bazda somut projelere ve eylemlere dönüştürülecek tedbir ve hedefler var. Onları yıllık programda göreceğiz. Bunun yanı sıra yatırım programı hazırlanıyor ki pek çok belediyenin, kurum ve kuruluşun dikkatle izlediği ve beklediği bir program bu. Kamu sektörünün yapacağı altyapı, ulaştırma ve enerji yatırımlarının bütçe tahsislerini göstermesi bakımından son derece önemli. Bu da tabii orta vadeli programa göre hazırlanan bir planlama. Onun da altını çizelim. Tabii özellikle bu orta vadeli programdaki plan ve hedefleri tüm kesimlere aktarma gibi bir çalışma söz konusu. Dün akşam Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yabancı basın mensuplarıyla buluştular. Orada orta vadeli programı anlattılar. Küresel ve bölgesel çatışmaların, enerji fiyatlarındaki tırmanışın ve küresel ticaretteki yavaşlamanın enflasyon ve cari açık üzerinde olumsuz baskı oluşturduğu vurgusu bütün ülkelerin ortak sorunlarından biri. Dünkü toplantıda da bu noktanın altının çizildiğini söyleyebiliriz. Tabii özellikle Türkiye'nin CDS risk priminin 700'lü seviyelerden 220 baz puanın altına düşmesi son derece önemli. Çünkü CDS dediğimiz gösterge İpek Önder yurt dışındaki yatırımcıların bir ülkeye yatırım yapmasında kriter olarak gördükleri verilerden biri. Türkiye'de bu rakamın 700'lü seviyelerden 220 baz puanın altına indirilmiş olması son derece dikkat çekiciydi. Bunun dün akşam yapılan o toplantıda da bir kez daha dile getirildiğini gördük. Bekleyip göreceğiz neler uygulanabilecek, küresel gelişmeler bu süreci ne kadar etkiler. Türkiye ekonomisi dayanıklılığı vurgusu yapılıyor sürekli ekonomi yönetimi tarafından. Bu süreçlerden, bu sınavlardan nasıl çıkacak onu da tabii uygulamalarla görmüş olacağız.
1: Bekleyip göreceğiz efendim. Dünya gündemi de oldukça hareketli. Geçelim şimdi dilerseniz bir başka başlığa. Aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da bulunduğu 12 ülke Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini açıkladı. Ortak bildiride yerleşimlerin genişletilmesine derhal son verilmesi de istendi. Bu kararın ardından Türkiye dahi 8 ülkedense destek açıklamaları geldi. Bu önemli gelişmenin yansımalarına dair neler söylemek istersiniz?
0: Tabii son derece önemli. Aslında geç kalınmış bir karar olarak görüyorum bunu İpek Önder. Bugüne kadar ne yazık ki İsrail'in soykırımında, o saldırganlığında 75 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Bazı ülkeler ne yazık ki bu süreci sadece izlemekle yetinmişti. Ama artık gelinen noktada öyle bir sürece girildi ki İsrail'in planları, hedefleri net olarak o gözünü kapatan ülkeler tarafından da görülmeye başlandı. Bunun en azından göstergesi olarak değerlendiriyorum. 12 ülkenin aldığı kararı. Tabii son dönemde İsrail Gazze'deki yıkımın ardından Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerini genişletme hamlelerine girişti. Özellikle Doğu Kudüs'te Batı Şeria'nın bağlantısını koparmayı hedefleyen bir projesi var. Bir yandan da buna yönelik artan saldırganlık dikkat çekiyor. İşte bu nedenle uluslararası diplomatik alanda bir yaptırım dalgasının başlatılmış olması en azından İsrail frenleme anlamında önemli rol üstlenecektir. Dikkat çekici ülkeler var tabii, özellikle İngiltere'nin başı çeken ülkelerden biri olması dikkat çekici ki bugüne kadar İsrail'e verdiği destekle ön plana çıkıyordu İngiltere. Böylesine bir kararda öncü rol üstlenmiş olması son derece önemli. İngiltere'nin yanı sıra Fransa ve Kanada yine bu kararda öncü ülkeler arasında yer alıyor. 12 ülke dedik. Bu ülkelerin yanı sıra Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç ortak bir deklarasyon yayımladılar. İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerine yönelik ekonomik ve hukuki yaptırım kararı aldıklarını duyurdular ki İspanya'yı zaten Türk halkı çok yakından takip ediyor malum. İyi de bir dostluk ortamı oluştu. Bu duruşunu, bu deklarasyonu imza atarak da göstermiş oldu. Neler var o deklarasyonda? Satır başlarıyla değinmek gerekirse işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı İsrail yerleşim birimlerinde üretilen malların ithalatını yasaklıyor bu 12 ülke ve bu yerleşimlerle her türlü ticari ilişki kısıtlamaya tabi tutuluyor. Finansal yaptırımlar için bir başka boyutu, yasa dışı yerleşimlerin genişlemesini finanse eden, destekleyen veya kolaylaştıran kuruluş ve kişilere finansal kısıtlamalar getirileceği ilan edildi. İki devletli çözüm vurgusu aslında Türkiye'nin sürekli altını çizdiği noktalardan biri. O deklarasyona da vurgu olarak yer aldığını gördük. Yasa dışı yerleşimlerin Filistin devletinin coğrafi bütünlüğünü yok ettiği, etnik temizlik ve ilhak riskini tırmandırdığı belirtiliyor ve İsrail'in yerleşim planlarını derhal durdurma ultimatumu verildiğini söyleyebiliriz. Tabii bu ülkeler arasında Avrupa ülkelerinin de ön planda olmuş olması son derece dikkat çekici. Acaba önümüzdeki dönemde onların da etkisiyle bu sadece 12 ülkeyle değil artık bir Avrupa Birliği kararına dönüşebilir mi? Beklentisi oluştuğunda söylememiz lazım. Tabii Türkiye bu 12 ülkenin aldığı ticari ve hukuki yaptırım kararlarını resmen ve güçlü bir şekilde destekledi. Bunun altını çizelim. Zaten Türkiye 2 Mayıs 2024 itibarıyla İsrail'e tüm ithalat ve ihracatını tamamen durdurmuştu. Radikal yaptırımları en erken uygulayan ülke olmuştu.

0: Ve o dönemlerde de aslında bu ülkelerin bugün aldığı kararlar konusunda net uyarılar yaptığını hatırlıyoruz. İşte o yüzden bu ülkelerin gecikmeli karar aldığını ama aldıkları kararın son derece olumlu olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'den bir açıklama yaptı. 12 batılı ülkenin attığı adımın memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Hemen ardından da tabii Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Ürdün, Pakistan ve Endonezya 8 ülke bölgesel bir koalisyonla ortak bir bildiriyle Avrupalı 12 ülkenin kararına tam destek verdiğini ifade etti ve İsrail'in E1 yerleşim planını kınadı. Tabii bu karar son derece önemli dedik. Sadece Gazze odaklı izolasyondan sıyrılıp Batı Şeria yerleşimlerinde faaliyet gösteren İsrailli şirketlerin Avrupa pazarlarından dışlanması sonucunu doğurabilecek bir deklarasyon bu İpek Önder. Bu bakımdan son derece etkili olması bekleniyor. Yasa dışı yerleşimlerin çeşitli bölgelerdeki etkisinin azaltılması önemli detaylardan biri. İngiltere ve Fransa gibi müttefik sayılabilecek ülkelerin İsrail'e doğrudan ticari yaptırım koyması tabii Tel Aviv yönetimi üzerindeki uluslararası baskıyı da eşi görülmemiş seviyeye çıkarabilir. İsrail tabii bundan sonra ne yapacak onu dikkatli izlemek gerekiyor. Çünkü bugüne kadar zaten ortaya koyduğu saldırganlık, vahşet ve soykırımla bölgeyi kan gölüne çeviren bir ülke. Şimdi artık yavaş yavaş müttefiklerini de kaybetme noktasına geldi. Bu süreç onları frenler mi? Eğer frenlemezse başka hangi kararlar alınır? İşte onları da biraz da bekleyip göreceğiz.
1: Yine bu hafta bir Alman spor geminin Gazze'de binlerce sivilin katledildiği saldırılara katılan ve saldırılar sırasında bir bacağını kaybeden İsrail askerini reklam yüzü olarak kullanması da yine çok tartışıldı. Tepkiler doğdu, çığ gibi büyüdü. Bu konuya dair peki neler söylemek istersiniz? Nasıl bir mesaj verilmek istendi?
0: Evet, son derece önemli. Zaten o marka dünya genelinde son derece tanınan, bilinen bir marka İpek Önder. Bunlara yönelik de kamuoyunun sesini yükseltmesi, ortak tavır koyması son derece önemli. Artık dünyada genel olarak bu konudaki algının yerleşmeye başladığını, İsrail'in bölgede bir soykırım uyguladığı, işgalci niyet taşıdığı net olarak anlaşılıyor. Ona destek veren ülkeler, şirketler, kuruluşlar da artık yavaş yavaş hedef olmaya başladı. Bunu diğer markalarında dikkat ederek artık bundan sonra yol almaları, eğer reklam çekiyorlarsa bunu bilerek hareket etmeleri gerekiyor. Dünyaca ünlü bir marka malum. Her türlü spor kıyafetini üretiyor. Türkiye'de de çeşitli kulüplere sponsorluk yapan bir firma. Dolayısıyla farklı tepkilerle karşılaşmaması için bundan sonra çok daha dikkatli olması gerekecek. Bunun da diğer şirketlere, kurum ve kuruluşlara ders olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar İsrail bu kadar hoyrat davranabiliyorsa, Gazze ile başlayıp Lübnan'la ve çevre ülkelerle bu saldırganlığını sürdürebiliyorsa, biraz da çeşitli ülkelerin yönetimlerinin verdiği destekler, şirketlerden aldığı güçle bunu yapıyor. Dolayısıyla o gücün kesilmesi aslında İsrail'in kolunun kanadının kırılması anlamına gelecek. Bu bakımdan son derece önemli.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Sağolunuz, iyi çalışmalar dileriz sizlere.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Gazeteci Hakkı Kurban telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Sabah Ajansı'nın bugünlük sonuna geldik. Yarın aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Charles Dickens'ın ölümsüz eseri Oliver Twist'ten Beyaz Perde'ye uyarlanan müzik ve dansın hüzünlü bir hikaye ile buluştuğu Oliver filminden söz edeceğiz. Yönetmen Carol Reed'in imzasını taşıyan 1968 yapımı bu muazzam yapım bir çocuk hikayesi olmakla birlikte Victoria dönemi Londra'sının yoksulluk içindeki sokaklarını ve bir çocuğun sevgi arayışını anlatan görkemli bir müzikaldir. Hikayemiz kaldığı yetimhanede bir kase daha fazla çorba istediği için şiddetle cezalandırılan küçük Oliver'ın oradan kaçıp Londra'nın karanlık ama canlı yeraltı dünyasına sürüklenmesi.

0: ile başlar. Film, Oliver'ın kurnaz Feig'in ve onun hırsız çocuk çetesiyle tanışmasıyla hız kazanır. Mark Lester'ın saf ve masum Oliver performansı, Ron Moody'nin unutulmaz Feig'in karakteriyle birleşince ortaya hem eğlenceli hem de düşündürücü sahneler çıkar. Filmde Yemek Muhteşem Yemek gibi klasikleşmiş şarkılar eşliğinde açlığın, suçun ve merhametin o ince çizgisini izleriz. Oliver, adaletsiz bir düzende iyiliğin nasıl hayatta kaldığını ve gerçek bir aile kavramının ne anlama geldiğini çok sarsıcı bir dille anlatır. Filmin finalindeki o büyük kovalamaca ve Oliver'ın kendi köklerini bulma çabası bize umudun en kirli sokaklarda bile parlayabileceğini hatırlatır. Bu film, sinemanın o büyüleyici atmosferi sayesinde bir yetimin sessiz çığlığını tüm dünyaya sanki hüzünlü bir melodi gibi duyurur. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.
1: Bir dakika. Yerküre, çekirdek, manto ve yer kabuğu olmak üzere 3 ana katmandan oluşur. Merkezinde 4,5 milyar yıldır soğumasına rağmen hala sıcaklığı ve yoğunluğu diğer katmanlardan daha fazla olan çekirdek bulunur. Demir, nikel gibi elementlerin oluşturduğu çekirdek, iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır. İç çekirdek katı, ergimiş nikel ve demirden oluşan dış çekirdekse sıvı haldedir. Sıcak lav halindeki eriyik kayaların oluşturduğu manto, yerküre hacminin %80'ini oluşturur. Yer kabuğuna yakın astenosfer tabakası, kıtaların gemi gibi yüzdüğü en akışkan kısmıdır. Yerkürenin en dış katmanı olan yer kabuğu, birbirine geçmiş levhalardan oluşur. Üzerinde kıtalar ve okyanuslar yer alır.
2: Bir dakika. Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmede başkente yapılan yatırımlar ve planlanan projelerle ilgili son durumun Cumhurbaşkanı'na arz edildiği ifade edildi. Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO zirvesi ve yatırım destekleri konusunda teşekkürlerini sundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Adidas'ın reklamına tepki. Kurtulmuş, dünyanın herhangi bir yerinde ampute edilmiş birisini İsrail askerinin reklamı üzerinden gündeme getirenler, Filistin'de ayakları, kolları kesilen on binlerce çocuktan bahsedemiyor. Bu utanç uluslararası alanda hepimiz için yeter, dedi. Para Politikası Kurulu bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın 6. para politikası kararları belli olacak. Enflasyondaki gelişmelerden talep görünümüne kadar karar metninde yer alacak birçok mesaj piyasalar için sinyal niteliği taşıyacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran'sa misilleme olarak 2 ABD savaş gemisine hedef aldı. ABD Başkanı Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından savaşın biteceğini söyledi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna petrol tesisi ve askeri noktaları vurdu. Rus ordusu da başta Kiev olmak üzere birçok kente hedef aldı. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin'i anlaşmak istediğini söyledi. Yapay zeka şirketi Anthropic çalışanı Jacob Coxon, sosyal medya hesabındaki istifa paylaşımıyla büyük ses getirdi. Yapay zeka şirketlerinin kontrolsüz bir yarış içinde olduğuna dikkati çeken Coxon, "Bu sistemler insanlığın sonunu getirebilir, hayatımızla kumar oynanıyor," dedi. Ankara'daki Külhöyük'te endemik sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohumları bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Külhöyük'teki kazılarda 4000 yıllık bir Hitit kabının içinde bugün dünyada yalnızca Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen endemik sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntılarını tespit ettiklerini bildirdi. İlhan Durgut, Moldova'da Kuğu Gölü Balesi'nin prensi olarak başrolde sahne alacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi baş dansçısı İlhan Durgut, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Uluslararası Opera ve Bale Festivali'ne davet edildi. Türk Balesi'nin önde gelen isimlerinden Durgut, 17 Eylül'de sahnelenecek Çaykovski'nin ölümsüz eseri Kuğu Gölü'nde prens karakterine hayat verecek. Ve spor, Galatasaray'dan kötü başlangıç. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'e konuk oldu. 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 3-1 mağlup ayrılan sarı kırmızılı ekibimiz ilk haftayı puansız kapattı. Kadıköy'de tarihi gece temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün evinde İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Sarı lacivertliler 18 yıllık aradan sonra mücadele edeceği bu büyük organizasyonun lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. TRT1'den canlı yayınlanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. A Milli Erkek Voleybol Takımının Avrupa Şampiyonası mücadelesi başlıyor. Ay Yıldızlılar Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde oynanacak. D grubundaki ilk maçında bugün Almanya ile karşılaşacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı grupta ayrıca Fransa, İsviçre, ev sahibi Romanya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Almanya maçı bugün Türkiye saatiyle 20'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 28, Lefkoşa 30, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin, Brüksel ve Amsterdam 19, Paris 22, Bern 18, Viyana 22, Kopenhag 17, Sofya 31, Saraybosna 27, Üsküp 34, Tiran 33, Bakü 24, Kerkük 38 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün 10 Eylül Perşembe, Türkiye Sesi Radyosu'nda Gündem Enerji programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. FM programımızı sizler için Gülşen Ayvaz hazırladı.

0: Teknik yönetmenimiz Melih Demirezer ise sesinizin size ulaşmasını sağlıyor. Bizlere çift 090 312 463 34 19 ve çift 090 312 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilir. Görüş öneri ve sorularınızı iletebilirsiniz. Yine bizleri radyo.trs.net.tr üzerinden TSR Türkiye'nin Sesi Radyosu sekmesini seçerek de dinleyebilirsiniz. Yine dijital TRT Dinle uygulamasından da bizlere ulaşabilirsiniz. Evlerinize, araçlarınıza ya da bulunduğunuz yerlere bizleri konuk edebilirsiniz. Efendim bu hafta yine ben Mahmut Gürer, Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü, program arkadaşım sevgili Barış Sağlam'la birlikteyiz. Merhaba Barış, nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ
0: Tabi tabii yazı geride bıraktık.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş sonbahar da geliyor.
1: Enerjinin önemi artıyor.
0: Enerjinin önemi artıyor. Daha çok konuşacağımız pek çok husus olacak önümüzdeki dönemde ama birazcık daha böyle birden fazla konuyu ele alsak daha iyi olur diye düşündük sizler için sevgili dinleyenlerimiz. Ama öncelikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin artık açılması için geri sayım sürüyor.
1: Evet.
0: Yakında ilk enerji üretiminin başlamasını bekliyoruz.
1: Evet, bunu Putin
0: Test
1: bile söyledi biliyorsun.
0: amaçlı da olsa ilk etapta ve ardından da tabii artık şebekeye verilmeye başlanacak birinci reaktöründen gelen enerji, ama bu süreçte çok önemli bir gelişme oldu. Zira nükleer yakıt, nükleer enerjinin en önemli hususlarından bir tanesi ve sevgili dinleyenlerimizin de yazın başında duyduğu bir haber vardı. Çok da konuşuldu. Çin 10 bin yıl boyunca işleyebilecek bir nükleer santral. Durmaksızın çalışabilecek bir nükleer santral yaptığını duyurdu. Tabii 10 bin yıl bir ömür değil. Yani çağlar boyunca bunu sürekli çalıştırmak tabii ki mümkün değil ama bunun yakıtı da toryumdu. Toryum içerikliydi ve toryum da Türkiye bakımından çok önemli bir yakıt. Çünkü
1: Evet.
0: dünya rezervlerinin çok ciddi bir miktarı Türkiye'de bulunuyor. Ve bu kapsamda Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Danimarka merkezli Kopenhag Atom firması ile bir toryum anlaşması imzaladı. Tabii toryumun nükleer enerji yakıtı olarak kullanılmasının öğrenilmesi bakımından Türkiye
1: Evet.
0: tarafından önemli bir şey gibi görünüyor. Bunun detaylarını ele alacağız sevgili Barış'ta. Aynı zamanda tabii enerjide küresel gelişmeleri ele almadan da olmaz. Hem Hürmüz, hem Rusya, Ukrayna Savaşı, hem
1: Evet.
0: İran, Amerika Birleşik Devletleri Savaşı derken petrol yine yükseliş trendi içerisine girdi. Bu süreçte Avrupa'da sıkıntıda, önceki programlarımızda da konuşmuştuk ama iyice ayyuka çıktı artık. Yani depolarını dolduramayacaklar gibi görünüyor. Yani doldursalar da son dakikaya ve çok pahalıya kalacak gibi. İşte tüm bunları bugün Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gündem Enerji programında sizlere anlatmaya çalışacağız sevgili Barış Sağlam'la birlikte. Ama toryum anlaşmasıyla başlayalım istersen Barış.
1: Evet,
0: Nedir
1: şimdi
0: bu anlaşma?
1: anlaşmayı anlayabilmek için birincisi toryum ne, Türkiye'de ne kadar bulunuyor, dünya genelinde toryum nedir, Türkiye açısından önemi nedir, ne katacak, teknolojileri ne gibi bazı konular var. Bunlara bir dilersen değinelim. Türkiye'nin toryum rezervleri dünya sıralamasında tescillenmiş olarak 6. sırada. Ama kritik rezerv bölgelerimiz var. Eskişehir Sivrihisar biliyorsun yeni bulundu. Burada 0,2 tenörlü 380 bin ton görünür bir rezervimiz var. Ama bunun yanında da 694 milyon tonluk bir toryum içeren bir kritik rezerv var. Bunun detayları tabii çalışılması gerekiyor. Malatya Kulunçak'ta 3,8 milyon ton toryum içeren bir potansiyelimiz var. Ekonomik değeri açısından doğru teknolojiyle işlendiğinde Türkiye'nin yüzyıllar boyunca elektriğini karşılayabilecek bir toryum altyapımız var. Bu ne demek? İthalata ihtiyaç duymuyoruz demek. Bu çok çok önemli. Elektrifikasyonun bu kadar önem kazandığı bir dönemde diğerlerini belki belirli bir miktarda ithal etmeye devam edeceğiz ama elektriğimizin tamamı doğalgazdan değil belki de toryumdan karşılanacak. Belki de çünkü imzalanan anlaşma yeni bir reaktörün kurulması babında değil, Ar-Ar-Ge. Geliştirme süreçlerinin ortaklaşa yapılmasına dair bir şey. Bunu
0: Yani
1: değinmekte fayda var.
0: şunu söylemek lazım. Türkiye yaptığı bu anlaşmayla nükleer yakıt yapmayı öğrenecek.
1: Nükleer tesiste yani nükleer nasıl söyleyeyim? Toryumla ilgili her şeyin tüm aşamalarını elektriğe dönüştürene kadar öğrenecek ve bununla birlikte bunun ticarileşmesi için çalışacak. Ticarileştikten sonra da dünyaya bu teknolojiyi umarım aktaracak. Şimdi neden önemli bu konu? Dünyada biliyorsun artık nükleer özellikle Hürmüz'den sonra çok büyük önem kazandı ve iki tane önemli alternatif var nükleerde. Büyük reaktörlerin yanında. Küçük modüler reaktörler daha önce konuştuk hatırlarsan. Bir de MSR'lar, Molten Salt reaktörleri. Yani bunlar yeni nesil ergimiş tuz reaktörleri. Bunlar katı yakıt çubukları yerine yakıtın sıvı tuz içerisinde, yani bunlara değineceğim, başka bir teknolojiyle basınç gerektirmeyen ve patlama riski barındırmayan toryum kullanan ideal yöntem.
0: Hı hı.
1: Peki şimdi bu aşamada alternatif ve güvenli bir yakıt uranyuma kıyasla 3 ila 4 kat daha fazla bulunuyor doğada ve daha temiz ve güvenli bir nükleer yakıt ham maddesi. Toryum bazlı reaktörler geleneksel uranyum reaktörlerine göre çok daha uzun ömürlü. Biraz önce Çin'den bahsettik. Ve daha az radyoaktif üretiyorlar. Çok daha kısa ömürlü toryum bazlı olanları ve erime, yani nükleer kaza riski ise neredeyse yok. Neredeyse doğru işletildiğinde diğerlerine oranla.
0: Yani doğalgaz santralinde ne kadarsa bunda da o kadar.
1: Gibi. Yani hani o nükleerin bizim için büyük kazalara neden olan, büyük felaketlere neden olan yapısı burada görünmüyor.
0: Hı hı.
1: Peki Kopenhag Atomics ile yapılan anlaşmada temel amaç Kopenhag Atomics şirketinin Onion Core adını verdiği modüler ergemiş tüz reaktör teknolojisini Türkiye'nin araştırma altyapısı ve insan kaynağı ile birleştirerek ileriye dönük kullanabilmek.
0: Hı hı.
1: Bu çok çok önemli. Yerli üretim hedefi dahilinde toryum madeninin nükleer yakıt standartlarına uygun bileşikler halinde yerli imkanlarla üretilmesi sağlanıyor. Burada da yeni bir teknoloji var. Ve ticarileşme süreci, proje sadece teorik bir araştırma da değil, önümüzdeki birkaç yıl içinde ticarileşebilecek yerli ve milli bir nükleer enerji ürünü üretmeyi hedefliyor. Şimdi Türkiye'ye olası katkıları ne bu anlaşmanın? Yakıtta sıfır dışa bağımlılık.
0: Evet.
1: Yani şimdi, bunu söyledik sana.
0: Şimdi hemen çok özür dileyerek, araya girerek söyleyeyim. Enerji Bakanı'nın da bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Ben sevgili dinleyenlerimize onu da bir aktarayım. Diyor ki aslında senin söylediklerini de teyit ediyor. Toryum yoğun bir şekilde ülkemizde bulunuyor. Dolayısıyla bu anlamda yakıtta dışa bağımlılığın olmayacağını bize düşündürtüyor diyor.
1: Evet.
0: Bu nedenle ayrı bir önemi var diyor. Ayrıca diyor ki bu alandaki çalışmaları ileride ticarileştirerek bir ürüne dönüştürebiliriz diyor. O yüzden diyor toryumda uluslararası işbirliği yapmak çok büyük önem taşıyor diyor.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü çok sayıda ülkenin bu konuda araştırma geliştirme faaliyetleri varmış. Bunu da öğrendik biz.
1: Evet.
0: Aslında hani toryum konusu Türkiye'de hep konuşulur. İşte çok fazla toryumumuz var. Ama çıkaramıyoruz, yapamıyoruz, edemiyoruz diye. Bu aslında Türkiye'nin bu kritik madenleri meta haline getirerek yurt dışına satışını kolaylaştıracak ve kendi kullanımını artık neredeyse bedavaya getirecek, yani cari açığı etkilemeyecek şekilde bedavaya getirecek diyorum. Bir ham maddeyi elde etmesi anlamına geliyor.
1: Evet, yani yakıtta sıfır dışa bağımlılık.
0: Evet.
1: Küresel tedarikçi olma fırsatı. Bu çok çok önemli. Eğer geliştirebilirsek dünya çapında bir tedarikçi olacağız. Hem toryumu hem de toryum teknolojilerini. Bu da çok önemli. Ve teknoloji ihracatı ve istihdam. Yani teknoloji ihraç edeceğiz. Toryumu çünkü bilen bir yapımız olacak artık ve istihdam gerçekleşecek. Hı hı. Bunlar da çok çok önemli. Peki bir şey daha söylemekte fayda var. Toryum uranyum gibi nükleer silah yapımına uygun olmadığı için %100 barışçıl.
0: Evet.
1: Bu da çok önemli. Ve Enerji Bakanlığı da biliyorsun 2050 yılına kadar 20 gigawatt nükleer kapasite hedefi koydu ve bunun SMR'ları en az 5 gigawattının da SMR'lardan gelmesini planlıyor.
0: Modüler.
1: Evet, modülerlerden gelmesini planlıyor. Küçük reaktörlerden. Bu nedenle bu çok çok önemli. Peki yani bu kadar mucizevi de dünya neden bugüne kadar uranyumu tercih etmedi?
0: Toryumu tercih etmedi.
1: Toryumu tercih etmedi de uranyumu tercih etti. Birincisi toryumun çevresel etkileri çok çok az. Yani karbon nötr bir enerji. Diğerleri de öyle ama atık miktarında çok çok büyük bir düşüş var uranyuma göre.
0: Hı hı.
1: Hem miktar olarak hem de yüzyıllar yerine 10 yıllar diyebileceğimiz miktarda bir toryumun atıklarının doğada kendini yenileme ihtimali var. Yani şöyle söyleyeyim, burada 10 yıllarla aklımız karışmasın, kıyasladığımızda 10 bin yıl sürerken uranyum atıklarının doğada etkileri, toryumda bunlar birkaç yüzyıl.
0: Hı hı.
1: Yani bize tabii birkaç yüzyıl uzun ama diğerine göre çok çok kısa. Daha az arazi kullanılıyor ve daha az maden tahribatı gerçekleştiriliyor. Bu da çok çok önemli. Ve maden çıkarma riski de daha düşük. Ya bunların detaylarını

0: detaylarına girmiyorum. Ama bunlar toryumun bize katkıları olarak ortaya çıkıyor. Peki dünyada hangi büyük örnekler var? Küresel bir yarıştan bahsettik ya biraz önce.
1: Evet.
0: Çin ilk ticari adımları atan ülke. Gobi Çölü'nde dünyanın ilk işlevsel toryum ergemiş tuz reaktörünü inşa etti ve işletme lisansını aldı. Bu çok önemli. Türkiye'de bunu yapabilir demek ki.
1: Peki bir sorum olacak Barış bu süreçte. Az önce sen aslında farkını ortaya koydun. Bu daha farklı bir reaktörü gerektiriyor.
0: Evet.
1: Yani ısınan çubuklar yerine
0: Evet.
1: ergimiş bir enerji var
0: Evet.
1: ve tuzun içerisinde.
0: Hı.
1: Bu soğutma santral soğutmasında da Gobi Çölü'ne yapabildiklerine göre
0: Evet.
1: adamlar santral soğutmasında daha kolay olacağı anlamına geliyor
0: Evet
1: bildiğim
0: evet
1: kadarıyla.
0: birçok açıdan çok çok daha farklı. Yüksek basınç yok, yüksek sıcaklıklar var ama diğer tarafta olduğu gibi buhar bazlı değil. Teknoloji bu nedenle suya ihtiyaç duymayan bir reaktör ki bu da çölde olduğunu zaten sen de söylemiştin. Bu nedenle çok çok önemli. Hindistan'da bu konuda kritik eşiği Nisan 2026'da attı. Dünyanın en zengin toryum rezervine Hindistan sahip. Bu nedenle de burayı geliştirmek istiyorlar. Nükleer programın ikinci aşaması olarak Kalpakkam Fast Breeder denilen hızlı üretken reaktörünü Nisan 2026'da tam kritiklik derecesine ulaştırdı ve üretime hazır bir hale getirdi. Bu da çok çok önemli. Ve Danimarka geliyor ki işte biz
1: Hı.
0: de Kopenhag Atomics'le imzaladık. Avrupa'da küçük ve taşınabilir ve seri üretilebilir modüler toryum reaktörleri kurmayı hedefliyor. Bu biraz önce bahsettik ya büyük reaktörlerden zaten gelecek küçük reaktörleri kaymıştı. İkinci yenilik de bu toryum reaktörleriydi. İkisini birleştiren bir yaklaşım.
1: Yani
0: Böylece
1: zaten kuşkusuz şöyle düşünmek daha doğru değil mi? Şimdi siz bir tane büyük reaktör yapıyorsunuz mesela.
0: evet.
1: Hani mevcut Fransa'daki örnekler gibi. O reaktörde bir sıkıntı ortaya çıktığı zaman kapatmak durumunda kalıyorsunuz. Kapattığınız zaman işte 2 milyon hane için elektriği ek kaynaktan üretmek zorunda kalıyorsunuz. Ama küçük modüler reaktörler yaptığınız zaman 10 bin kişiyi etkiliyor mesela.
0: Evet.
1: Dolayısıyla 10 bin kişiye yönelik bir ek enerji üretimi, doğalgazdan, çevrim santralinden ya da kömürden elektrik üretme yoluna gitmek durumunda kalıyorsunuz. Bu da bölgesel etkilerini de küçültüyor. Yani ülke genelinde değil, bölge genelinde çeşitli etkiler yaratıyor.
0: Evet ve yani bunu biraz daha modülerden bahsettik ya biraz daha hareketli. İstediğiniz yeri istediğiniz anda istediğiniz kadar gibi.
1: Hı.
0: Yani bu kadar basit değil ama diğeriyle kıyaslanamayacak kadar bir modülerliği var. Bu nedenle de çok çok önemli. Peki şimdi biraz da toryum hani artık gündemimize girecek gibi dinleyicilerimize biraz daha teknoloji hakkında da bilgi vereyim. Kısa tutmaya ve anlaşılabilir tutmaya çalışacağım. Şimdi uranyum kendiliğinden yani fisyon yanmaya hazır bir halde ve kendiliğinden tutuşabilen bir halde buna fisil deniyor. Yani hemen yanabilen ve kendi kendine yanıyor hazır bir odun gibi.
1: Hı.
0: Bu kadar kısaltıyorum. Aslında detayları var oralara girmiyorum. Peki
1: Yani
0: toryum
1: uranyum köz halinde geliyor aslında bize.
0: sanki evet
1: Evet.
0: toryum teknolojisine fertil yani doğurgan. Siz ona bir ateşleyici verdiğinizde ki bu ateşleyici uranyum
1: Hı
0: çok
1: hı.
0: küçük bir miktarda çakmak gibi düşünün ya da kibrit gibi düşünün. Ardından tutuşması için üzerine çıra atılan yaş bir odun gibi. Yani bu kadar basit anlatabiliriz. İkisi arasındaki bu fark da onların nükleer atıklarının ömrüne işaret eden, teknolojilerin geneline işaret eden bir konu oluyor. Peki uranyumda ne var? Geleneksel katı yakıt çubukları. Bunlar uranyum reaktörlerinde yakıt katı çubuklar halinde bekliyor yani uranyum.
1: Evet.
0: Reaksiyonu soğutmak için yüksek basınçlı su kullanılıyor. Sistemde bir arıza olduğunda ve su buharlaşırsa ki daha önce oldu.
1: Evet, mevcut.
0: Çernobil'de ve Fukushima'da buharlaşırsa basınç patlamasına ve yakıt çubuklarının erimesine yol açabiliyor. Peki toryumda ne var? Yeni nesil ergemiş tuz. Buna molten salt reaktör deniliyor. MSR. Toryum teknolojisi de genellikle sıvı tuz tanklarında çalışıyor. Sıvı tuz tankları var. Yakıt zaten sıvı halde ve erime riski yok. Zaten sıvı halde
1: Hı.
0: bekletiyorsunuz. Sistem aşırı ısındığında reaktörün altındaki donmuş tuz tıkacı kendiliğinden eriyor ve süreci tıkıyor.
1: Hı.
0: Ya bu kadar basit anlatabiliriz. Yani reaktör kendi kendini otomatik olarak kapatabilme kapasitesine sahip.
1: Yani güvenlik açısından baktığımızda çok çok daha yüksek seviyede güvenli.
0: Evet, yani

0: Çok çok. Detaylar var burada, onları atlayarak gitmeye çalışıyorum. Reaktör basıncı olarak uranyum çok yüksek bir basınç gerektiriyor. Patlama riski var, özetliyorum. Atmosferik basınç da çalışıyor. Toryum, patlama riski yok. Atmosferik basınç çok önemli. Silah yapımına uygun uranyum. Ve biliyorsunuz dünyanın en büyük ne yazık ki patlayıcıları uranyumun
1: Uranyum bazlı
0: içeriyor.
1: atom
0: Evet.
1: bombası, evet. Yani mevcut savaşın da az sonra konuşacağız zaten İran-ABD meselesini, ama sözde tırnak içinde nedenlerinden bir tanesi olarak
0: Evet,
1: gösteriyor.
0: toryumda da yapabilirsiniz ama çok uğraşmanız ve etkisi çok düşük olacağı için uğraşmaya değmeyecek bir potansiyeli var. Ve U-232 elementi silah yapımını engelliyor neredeyse, öyle söyleyeyim. Yani kalkışmıyorsunuz. Soğutma ihtiyacı devasa miktarda, suya ihtiyaç duyuyorsunuz uranyumda. Deniz, nehir kenarı, göl kenarı mecburi. O kadar yüksek. Fakat toryumda su gerekmiyor, sıvı tuzla soğuyor. Bu Gobi zaten o yüzden özellikle
1: Evet.
0: seçildi. Çöllerde bile kuruluyor. Maden verimliliği açısından çıkarılan uranyumun %1'inden az enerjiye dönüşüyor. Ve çok çıkarması zor. Çevresel etkileri büyük. Diğer taraftaysa çıkarılan toryumun neredeyse %100'ü yakıta dönüşüyor. Neredeyse. Şimdi uranyum teknolojisi bize 20. yüzyılın güçlü ama riskli nükleer gücünü vermişti. Toryum ise 21. yüzyılın patlamayan, silah yapılamayan ve atığı yüzyıllar içerisinde yok olacak yeşil nükleer çağını açmaya aday.
1: Evet.
0: İşte kısaca özetimiz bu.
1: Evet, aslında tabii çok önemli. Yani baktığımızda yeni teknolojilerin, yeni nesil teknolojilerin enerjiye dönüşümünü değerlendirdiğimizde toryumun çok büyük bir örnek olduğunu görüyoruz. Özellikle İran'ın yaşadığı gibi bir şey olmaması, yani nükleer silah şüphesini barındırmaması
0: Evet,
1: gerisinde
0: o da çok önemli.
1: ve barışçıl nükleer enerjinin kullanımının bunun gerisinde olması ona ayrıca bir önemli unsur haline getiriyor. Çünkü böyle olduğu zaman başkalarının bir şekilde size bunu yapabilirsin, bunu yapamazsın deme olasılığı yok. Uluslararası anlaşmalarda Atom Enerjisi Ajansı'na
0: Evet.
1: açıyorsunuz. Çalışmalarınızı gösteriyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Ama uranyum kullandığınız zaman işte sürekli olarak insanların hakkında bir şüphe öyle ya da böyle kalıyor.
0: Haklı ya da haksız. Ki
1: Haklı ya da haksız.
0: Türkiye'ye çok uygun bir nükleer yakıt bence. Türkiye'nin emperyalist olmayan dış ilişkilerine de baktığımızda, dünya görüşüne de baktığımızda, anti-emperyalist, savaş karşıtı, barış yanlısı yaklaşımlarına baktığımızda toryum bence Türkiye'ye uygun.
1: Evet, şimdi Barış, tabii modüler nükleer santrallerden bahsettin, toryum kullanan. Şimdi baktığımızda Türkiye'nin bu konuda hem bu uranyumda sarı pasta olarak veriyorsun,
0: Evet.
1: şeyde sıvı yakıt olarak veriyorsun
0: Evet,
1: toryumda.
0: evet.
1: Hem bunun satışı bakımından, çünkü bizim komşularımızın sayısı çok fazla ve hepsi gelişmeye çalışıyor. Hepsinde enerji açığı var.
0: Evet.
1: Hem de modüler reaktörler kurarak enerji satma bakımından, ki bu Bulgaristan'da olur, Romanya'da olur, gerekirse Ukrayna dahi olur. Baktığımız zaman bunu ticarete dökme bakımından da çok büyük
0: Tabii.
1: bir şansı olduğunu söylememiz
0: Tabii
1: mümkün.
0: küresel tedarikçi dedik ya,
1: Evet.
0: bir an dünyanın her yerini. Bir de şöyle düşün bak, biz küresel piyasa olarak enerjide Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ne kadar güvenilmez ortaklar olduklarını tüm dünyaya gösterdiler. Avrupa Birliği ve Çin bunun en büyük ispatı. Şimdi Güney Amerika'da Şili'yi düşün. Şili'nin enerji açığı oluştuğunda, Türkiye gibi bir alternatif olduğunda hangi ülkeyi seçecektir diye düşünüyorsun?
1: Evet.
0: Ya bu nedenle ben bunu çok çok önemsiyorum. Hani bağlantısızlar vardı hatırlarsan, tarafsız bir ekip oluşturmaya çalışmışlardı Hindistan'la, Hindistan'ın önderliğinde, Hindistan, Brezilya gibi soğuk savaş döneminde. Bence yeni dünya düzeni içerisinde Türkiye'nin enerji açısından yerini de belirleyecek temel bir özelliğe sahip bence bu. Ben böyle görüyorum. Bu biraz evet iddialı. Ama bunu göreceğiz.
1: Ama
0: Umarım haklı çıkacağız.
1: iddialı olmadan zaten hem diplomaside hem masada hem sahada yürümeniz mümkün değil. Yani
0: mümkün değil,
1: iddialı
0: evet.
1: Olmak zorundasınız. Belli bir iddiayı da ortaya koyuyorsunuz. O zaman da
0: ki küresel dünya barışı bu.
1: Ki işte BM Genel Kurulu geliyor yine. Sayın Cumhurbaşkanı orada da Türkiye'yi anlatacaktır. Ama Yıllardır BM Genel Kurulu'ndaki konuşmalara, söylemlere baktığımızda Türkiye'nin iddiasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğunu görüyoruz ki o yönde de adımlar atılıyor. İşte terörsüz bölge, terörsüz Türkiye süreci, işte nükleer enerji, Türkiye'nin bölgedeki enerji merkezi olma çabası, Ukrayna Rusya arasındaki savaştaki arabulucu rolü, Amerika İran savaşı sürecindeki yine kolaylaştırıcı rolü, bunlara baktığımızda Türkiye'nin aslında konumu da ortaya çıkıyor diyeyim ve hazır Amerika Birleşik Devletleri İran arasında Türkiye'nin rolünü de söylemişken Hürmüz'e birazcık daha bakalım.
0: Evet.
1: Çünkü Hürmüz'deki darboğaz bizim cebimize doğrudan yansıyor.
0: Brent şu anda 102.2 dolar.
1: Evet, ben de gelmeden önce baktım. 102 idi. Hani artmış.
0: Hala da 102, evet. 102.2. Evet.
1: Yani şimdi son 10 günde yani %20'ye yakın bir petrol fiyatlarında yine bir tırmanış gerçekleşti. Evet. Çok büyük bir şey bu. Yani %20 çok büyük. Sevgili dinleyenlerimiz, öyle artıyor, iniyor, çıkıyor falan diyorsunuz ama bu artışlar etkisini bir süre sonra gösteriyor.
0: Evet, evet.
1: Yani kışın daha da artacak.
0: Kışın daha da artacak gibi görünüyor. Bunun temel nedeni Hürmüz'de İran'ın birkaç tane gemiyi vurması, Amerikan savaş gemilerini bombalaması, bununla birlikte bir tane de denizaltı ekipmanı ele geçirdiğini iddia ediyor. Bununla ilgili görüntüleri var. Yani bunu neden söylüyorum? Sürekli olarak Hürmüz'deki bu gerginlik ve tırmanma bölgeyi etkilemiyor sadece. Dünyayı etkileyen bir doğalgaz ve petrol görüntüsü var. Bu arada Avrupa içinde çok büyük sorunlar devam ediyor. Doğalgaz fiyatları da artmaya devam ediyor. Kış yaklaşıyor, depolar boş. Şöyle bir resme bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran sürdürülebilir bir savaş yapıyorlar.
1: Hı hı.
0: Bakın bu çok önemli.
1: Evet.
0: Sürdürülebilir bir savaş. İki tarafta çok büyük ve çok ağır yenilgiler almıyor. Diyeceksiniz ki İran daha ne darbesi alsın? Hani Cumhurbaşkanı'nı, işte dini liderini ve ülkenin temel liderini kaybetti. Daha ne olsun? İran bundan şikayetçi görünmüyor bu arada.
1: Evet.
0: Yani şimdi bazı değişiklikler yapıyorlar ve görüşmeye de devam ediyorlar bu arada. Zaten en birbirlerine girdikleri dönemde bile biliyorsun İran Gate skandalı vardı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a silah satmaya devam ediyordu. Perde arkasından görüşmeye devam ediyorlardı. Acem oyunu önemlidir. Acem oyununa dikkat etmeniz lazım. Her neyse, geldiğimiz nokta itibariyle sürdürülebilir savaşla sürekli petrol fiyatlarının oynayabildiği, petrol fiyatlarını istediğiniz anda çıkarıp indirebildiğiniz bir araca dönüşmüş gibi görünüyor. Amaç bu olmadığını varsayıyorum. Bence bu da var. Ama varsayalım.
1: Yani hani.
0: Varsayalım. Amaç bu değil diye varsaydığımızda bile çok kullanışlı bir araca dönmüş, hı-hı, durumda. Ve bu aracı her kullandığında Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya kendi gelirlerini arttırmak için başarılı bir sonuç almış duruma geliyorlar. Burada bu amacın sürekli kullanılan bir sopaya dönüşmüş olması bizim açımızdan çok büyük bir endişe kaynağı. Neden? Birincisi enflasyon.
1: Hı hı.
0: İkincisi üretimin düşmesi. Üçüncüsü gayri safi milli hasılanın azalarak Türkiye'nin dış ticaret açığının artması gibi sonuçları var. Bu da tabii doların artmasına ve bununla birlikte ne yazık ki altının da yükselmesine neden olabilir.
1: Ki devlet her gün neredeyse yeni bir sübvansiyon yayınlıyor. Yani sürekli olarak bir şeylere bir ek destek, ek ödenek, işte Eşel Mobil Sistemi buna bir örneklerinden
0: akaryakıt,
1: bir tanesi.
0: Evet,
1: evet, akaryakıt. İşte yatırımcıya destek ayrı bir göstergesi. Yani böyle bir bunun etkilerini azaltmak için elinden geleni yapıyor. Aslında birçok devlet yapıyor. Yani Türkiye'de bunlardan, evet, bir tanesi. Türkiye başarı yapanlardan bir tanesi bu arada. Baktığımızda ama küresel petrolün enflasyonist politikalara yönelik yaklaşımları destekler nitelikteki fiyat oynaklığı içerisinde olması, çok uzun bir cümle kurdum ve tabir kullandım ama kusura bakmasın sevgili dinleyenler. Böyle bir hareket içerisinde olması ne yaparsanız yapın sizi etkiliyor.
0: Evet.
1: Nasıl etkiliyor? İşte Eşel Mobil Sistemi'nde vergiden düşüyorsunuz. Vergiyi, evet, almıyorsunuz ama bir yerden sonra o vergi dilimini geçiyor.
0: Gelir alımı, yani
1: tabii,
0: geliriniz de düşüyor.
1: Şimdi o fiyat kamyon taşımacılığını etkiliyor. Kamyon taşımacılığı dediğiniz şey bizim yediğimiz sebze yani. Fark eden bir şey yok. O da doğrudan sebze fiyatını etkiliyor.
0: Evet.
1: Sebze fiyatı lokantadaki yemeğin fiyatını etkiliyor. her şey birbirini böyle tetikleyerek devam ediyor. Evet. Evde mutfağa giren domatesin fiyatını tetikliyor. Bu aralar domates Türkiye'de inanılmaz derecede kasa kasa satılan bir şey. Evet. Her arabanın bagajından domates çıkıyor, evet, yani gördüğümde. Evet. Salça mesaisi başladı memleketimizde, güzel memleketimizde. Ama hani baktığımızda gerçekten fiyatları çok ciddi bir biçimde etkiliyor. Her şeyin fiyatını etkiliyor. Ve bunu da Amerika Birleşik Devletleri kendi içerisinde çok da önemsemiyor Trump.

0: tamamı sadece bu sektör
1: Hı.
0: üzerine var oluyor desek abartmış olmayız. Ve oluşan büyük zenginlikleri Amerika Birleşik Devletleri tekrar tekrar kullanarak yeni zenginlikleri oluşturmak için kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri açısından var olan süreç hiç de şikayet edeceği bir durumda değil. Zaten yok olmakta olan, etkisi azalmakta olan bir akaryakıtı çok yüksek fiyatlara satıyor ve Avrupa Birliği'ni ABD'nin bağımlısı hale getiriyor. Bak burası o kadar kritik ki Avrupa Birliği gerçekten şimdi biliyorsun Rusya ile çekişmeye başladılar
1: Evet,
0: tekrar.
1: tekrar.
0: Almanya ile Rusya arasında çok ağır hakaretler gidiyor geliyor. Başkanlar seviyesinde, bakanlar seviyesinde. Bu Avrupa'nın açmazları büyüyor. Yani büyümeye de devam ediyor gibi. Bugünden yarına bir sonuç alınması beklenmez ama ileriye dönük tüm denklemlerde ben Avrupa Birliği'nin ağırlığını gitgide kaybettiğini düşünüyorum.
1: Kaybetmeye devam edecek gibi de görünüyor. Yani
0: Evet.
1: çünkü baktığınızda içeri dönecekler mecburen. Bakın
0: Ki dönüyorlardı.
1: Almanya'da işte Saksonya eyaletinde çıkan sonuç
0: Aşırı
1: AfD'nin
0: sağcılar,
1: aşırı sağın
0: Naziler.
1: çıkması. Evet, çok pardon, bu bir tesadüf değil.
0: Tabii ki değil.
1: Bu hayat pahalılığının ortaya getirdiği bir sonuç ve işte mevcut hükümetlerin uyguladığı politikaların Almanya'da bir sonucu. Bu şimdi böyle oluyor. Fransa'da önümüzdeki süreçte belki Le Pen yükselişe geçecek ya da
0: Yapılan bir
1: partisi.
0: anlaşmaya göre, kesiyorum kusura bakma,
1: Estağfurullah.
0: akademik anlaşmaya göre yükselen elektrik fiyatlarının AfD yani Almanya için alternatif parti olan ve aşırı sağcı Nazi yaklaşımları bulunan partinin güçlenmesine 6, 7 herhalde 7 puan falan güçlenmesine neden olduğuna dair akademik bir çalışma var.
1: Evet. Yani tabii baktığımızda Almanlar ekstrem bir örnek. Yani bu
0: Evet.
1: konuda
0: Ama
1: geçmişe de
0: Fransızlar da
1: baktığımızda
0: geri kalmıyor şu anda.
1: kalmıyor tabii. Yani Fransa'da çok farklı değil. Onlar başaramadıkları üzerinden
0: Doğru söylüyorsun.
1: konuşuluyor. Almanya ve Naziler başardıkları üzerinden konuşuluyor.
0: Evet,
1: Yoksa
0: evet.
1: Fransa'nın Afrika'da yaptıklarına baktığımızda
0: Evet.
1: Nazilerin Avrupa'da yaptıklarından çok da farklı kalır bir yanı yok. Ya da
0: Evet,
1: Belçikalıların
0: haklısın.
1: yaptıklarına
0: Çok
1: baktığımızda. Ama
0: haklısın.
1: Almanlar daha çok konuşuluyor. Çünkü kara kıtada, eski kıtada olanlardan dolayı. Ama Avrupa Birliği'nin bu kış özellikle LNG konusunda çok büyük sıkıntılar yaşayacağı aşikar. Yüksek paralar ödeyeceği de aşikar.
0: Evet, çünkü LNG'de en büyük rakiplerinin cepleri çok çok dolu.
1: Yani
0: Japonya, Güney Kore ve Çin. Yani bunlar en büyük LNG tüketicileri ve bu ülkelerin Avrupa Birliği ile farkı gerçekten ceplerinin dolu olması, ekonomilerinin dinamik olması ve ileriye dönük AB gibi bir politik karışıklık içerisinde bulunmaması.
1: evet ve rezervleri de dolu onların.
0: Evet.
1: Avrupa'nın depoları dolu değil ama bu sözünü ettiğimiz ülkelerin depoları da dolu. Çünkü Türkiye gibi onlar da çeşitli ülkelerle önceden anlaşmalar yapma yolunu seçtiler. Hürmüz Boğazı'ndan doğan yıllık yaklaşık 150 milyar metreküplük, aylık pardon 150 milyar metreküplük açığı bir şekilde kapatmak için çeşitli adımlar attılar. Efendim gündem enerjide bu hafta nükleer enerjiyi toryum bağlamında ele almaya çalıştık. Sevgili Barış Sağlam'la Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Barış Sağlam'la birlikte ben Mahmut Kürer bu hafta da karşınızdaydık Gündem Enerji'de. Sesimizin size ulaşmasını teknik yönetmenimiz Melih Demirezer sağladı ve yapımcımız Gülşen Ayvaz da Gündem Enerji'yi sizler için hazırladı. Önümüzdeki haftalarda tekrar buluşmak üzere diyelim ve enerji gündeminden haberdar olmanız için takipte kalmanızı dileyelim efendim.
2: Gündem Enerji.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız program

programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Ege'ye uzanacak, bugün Selçuk olarak bilinen, tarihteki adıyla Ayasuluk kentine konuk olacağız. Efes Antik Kenti yakınlarında yer alan Ayasuluk yerleşimi köklü bir geçmişe sahiptir. Antik çağlarda liman kenti özelliğiyle öne çıkan bölge, nehir alivyonlarının limanı doldurması sebebiyle zamanla coğrafi olarak yer değiştirir ve kale çevresindeki tepeye taşınır.

Bizans İmparatorluğu idaresi altında Hagios Theologos ismiyle anılan korunaklı yerleşim, Ege'nin önemli idari ve dini merkezlerindendir. Bölgenin stratejik konumu ve tarımsal potansiyeli, Batı Anadolu coğrafyasındaki siyasi değişimlerde bu kenti kalıcı bir odak noktası haline getirir. Batı Anadolu'da Bizans hakimiyetinin zayıflamasıyla birlikte Türk boylarının bölgeye yönelik hareketliliği başlar. Ayasuluk, 14. yüzyılın hemen başında, 1304 yılında Menteşe Beyliği güçleri tarafından kontrol altına alınır. Bu fethin ardından bölgede hakimiyet mücadelesi devam eder ve kısa bir süre sonra kent Aydınoğulları Beyliği'nin idaresine geçer. Siyasi yapılanma sürecinde Ayasuluk, beyliğin deniz ticareti, askeri organizasyon ve yönetim açısından en dinamik merkezlerinden birine dönüşür. Kent bu dönemden itibaren hem yerel idarecilerin ikamet ettiği hem de dış dünyayla diplomatik ilişkilerin yürütüldüğü yapıya bürünür. Aydınoğulları Beyliği döneminde Ayasuluk Beyliğin resmi başkenti işlevini üstlenir. Beyliğin kurucusu Aydın Bey'den sonra idareyi ele alan liderler, özellikle de Umur Bey ve İsa Bey, kenti kalıcı bir idari merkez olarak kullanır. Başkentlik işlevi, kentin sadece askeri bir üs olarak kalmasını engeller ve burayı bir diplomasi merkezine dönüştürür. Ege Denizi'ndeki adalara, Akdeniz Havzası'na ve Avrupa devletlerine yönelik siyasi hamleler bu merkezden planlanır. Venedik ve Ceneviz gibi dönemin güçlü denizci devletleriyle yapılan ticaret antlaşmaları ve diplomatik görüşmeler Ayasuluk'ta yürütülür. Yabancı elçilerin kabul edildiği, beylik adına kararların alındığı ve hukuki düzenlemelerin yapıldığı kent bu dönemde bir devlet merkezinin gerektirdiği tüm idari kurumlara ev sahipliği yapar. Başkent olma statüsü kente siyasi bir otorite kazandırırken aynı zamanda bölgedeki diğer yerleşimlerin de bu merkeze bağlı olarak şekillenmesini sağlar. Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı Devleti egemenliğine geçen kent, idari önemini bir süre daha muhafaza etse de zamanla bu özelliğini kaybeder. Kentin başkentlik dönemi, mimari çehrenin de hızla zenginleşmesini beraberinde getirir. İdari merkezin ihtiyaç duyduğu dini, sosyal ve ticari yapılar, kentin farklı noktalarında

dahildir. Beylikler döneminin en önemli eserleri arasında gösterilen yapı, hem şadırvanlı avlusu hem de cephe süslemeleriyle Beylikler dönemi mimarisinin batıdaki en nitelikli temsilcileri arasında yer alır. Kent mimarisi sadece dini yapılarla sınırlı kalmaz. Sosyal hayatın ve temizlik kültürünün bir parçası olan hamam yapıları da şehrin dokusunu oluşturur. İsa Bey Hamamı ve Büyük Hamam gibi yapılar kentin su altyapısını ve mimari gelişmişliğini gösterir. Kalenin etrafında şekillenen yerleşim alanları surlar ve savunma yapılarıyla desteklenir. Konut mimarisi şehrin batı ve güney yamaçlarına doğru yayılarak geniş bir alana ulaşır. Kamu binaları, medreseler ve türbeler kentin bir başkente yakışacak şekilde anıtsal yapılarla donatıldığını ortaya koyar. Taş ve tuğla işçiliğinin yoğun olarak kullanıldığı bu yapılar dönemin Akdeniz ve İslam dünyası ile olan kültürel etkileşimlerini de estetik unsurlarla yansıtır. Ayasuluk bir liman ve ticaret kenti olarak olağanüstü bir ekonomik canlılığa sahiptir. Eski antik limanın alüvyonla dolmasına rağmen nehir bağlantıları ve kıyıya yakın diğer iskeleler vasıtasıyla deniz ticareti kesintisiz şekilde devam eder. Kent, Batı Anadolu'nun iç kesimlerinden gelen tarım ürünlerinin, halıların, derilerin ve ipeklerin dış dünyaya pazarlandığı ana ihraç kapısı konumundadır. Avrupalı tüccarlar, özellikle Venedikliler ve Cenevizliler, kentte yerleşik ticari acenteler ve depolar bulundurur. Kent içinde İtalyan Ayasuluğu olarak adlandırılan ticari bir bölgenin varlığı, uluslararası ticaretin ulaştığı boyutları gösterir. Hububat, bal mumu, meşe palamudu ve şap gibi dönemin stratejik ham maddeleri bu limandan Avrupa pazarlarına gönderilir. Karşılığında ise Avrupa'dan kumaş, metal eşyalar ve şarap ithal edilir. Ticaretin güvenli bir şekilde yürütülmesi için kentte darphaneler kurulur ve beylik adına gümüş sikkeler basılır. Şehirdeki ekonomik döngü sadece deniz ticaretiyle sınırlı değildir. Kentin çevresinde yer alan verimli ova toprakları tarımsal üretimin temelini oluşturur. Ayasuluklular verimli arazilerde tahıl üretimi, bağcılık ve hayvancılıkla uğraşır. Kentteki pazar yerleri ve ticari yapılar hem kırsal üretimin toplandığı hem de uluslararası emtianın dağıtıldığı canlı ekonomik merkezler olarak işlev görür. Ayasuluk, bünyesinde barındırdığı idari güç, mimari anıtsallık ve ekonomik zenginlik sayesinde Orta Çağ Batı Anadolu coğrafyasının en öne çıkan yerleşimlerinden biri olmuştur. Aydınoğulları idaresinde üstlendiği başkentlik rolü, kenti sıradan bir kıyı yerleşimi olmaktan çıkarıp uluslararası siyasette ve ticarette söz sahibi merkez haline getirir. Kamu yapıları, dinsel mekanlar ve ticari alanlar arasındaki bütünlük planlı bir kentsel gelişime işaret eder.

0: Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 13.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmede başkente yapılan yatırımlar ve planlanan projelerle ilgili son durumunu Cumhurbaşkanı arz edildiği ifade edildi. Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO zirvesi ve yatırım destekleri konusunda teşekkürlerini sundu. Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Adidas'ın reklamına tepki. Kurtulmuş, dünyanın herhangi bir yerinde ampute edilmiş birisini İsrail askerinin reklamı üzerinden gündeme getirenler, Filistin'de ayakları, kolları kesilen on binlerce çocuktan bahsedemiyor. Bu utanç uluslararası alanda hepimiz için yeter, dedi. Para Politikası Kurulu bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Başkanlığı'nda toplanacak. Yılın 6. para politikası kararları belli olacak. Enflasyondaki gelişmelerden talep görünümüne kadar karar metninde yer alacak. Birçok mesaj piyasalar için sinyal niteliği taşıyacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran samimileme olarak 2 ABD savaş gemisini hedef aldı. ABD Başkanı Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından savaşın biteceğini söyledi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna petrol tesisi ve askeri noktaları vurdu. Rus ordusu da başta Kiev olmak üzere birçok kenti hedef aldı. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin'in anlaşmak istediğini söyledi. Yapay zeka şirketi Anthropic çalışanı Jacob Cox'un sosyal medya hesabındaki istifa paylaşımıyla büyük ses getirdi. Yapay zeka şirketlerinin kontrolsüz bir yarış içinde olduğuna dikkat çeken Cox'un, "Bu sistemler insanın sonunu getirebilir, hayatımızda kumar oynanıyor," dedi. Ankara'daki Külbüyük'te endemik sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohumları bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Külbüyük'teki kazılarda 4000 yıllık bir metit kabının içinde bugün dünyada yalnızca Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen endemik sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntılarını tespit ettiklerini belirtti. İlhan Durgut, Moldova'da Kuğu Gölü Balesi'nin prensi olarak başrolde sahne alacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi baş dansçısı İlhan Durgut, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Uluslararası Opera ve Bale Festivali'ne davet edildi. Türk Balesi'nin önde gelen isimlerinden Durgut, 17 Eylül'de sahnelenecek Çaykovski'nin ölümsüz eseri Kuğu Gölü'nde prens karakterine hayat verecek. Ve spor, Galatasaray'dan kötü başlangıç.

0: Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'e konuk oldu. 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 3-1 mağlup ayrılan Sarı Kırmızılı ekibimiz ilk haftayı puansız kapattı. Kadıköy'de tarihi gece temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün evinde İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Sarı lacivertliler 18 yıllık aradan sonra mücadele edeceği bu büyük organizasyonun lig aşamasında galibiyetle başlamayı hedefliyor. TRT1'den canlı yayınlanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Amine erkek voleybol takımının Avrupa Şampiyonası mücadelesi başlıyor. Ay Yıldızlar Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde oynanacak D grubundaki ilk maçında bugün Almanya ile karşılaşacak. Amine erkek voleybol takımı grupta ayrıca Fransa, İsviçre, ev sahibi Romanya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Almanya maçı bugün Türkiye saatiyle 20'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 28, Lefkoşa 30, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin, Brüksel ve Amsterdam 19, Paris 22, Bern 18, Viyana 22, Kopenhag 17, Sofya 31, Saraybosna 27, Üsküp 34, Tiran 33, Bakü 24 ve Kerkük 38 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Teknosfer.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, Teknosfer'den herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız ben Fuatcan Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Melih Demirezer, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 3419 ve 463 3421. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve Twitter'da TRT-TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan ufkunuzu açacak bir yolculuğa çıkacağız. Bugün uzaydaki zorlu koşulların insan biyolojisinde tetiklediği hızlı değişimlerin insan hayatında yaşlılık dönemine nasıl ışık tutabileceğine değineceğiz önce. Ardından uzay araçlarını enkazlardan korumak için doğanın en narin yapılarından biri olan yumurta kabuklarına nasıl başvurulduğuna hayret verici şekilde inceleyeceğiz yine. Evlerimizde her gün kullandığımız sıradan kablosuz internet sinyallerinin kameralara ihtiyaç duymadan insan hareketlerini nasıl haritalandırdığını ve dijital dünyada yüzlerce lira ödeyerek aldığımız ürünlerin gerçekte bize ait olup olmadığını aslında tartışacağız. Son durağımızda ise yapay zeka ile ilgili tüm dünyada gündem olan ve ilginizi çekeceğine emin olduğum neredeyse çok güncel ve bir o kadar da ilginç tartışmalara değineceğiz. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, uzayın derinliklerine doğru atılan her adım insan bedeninin sınırlarını ve biyolojik uyum yeteneğini yeniden düşünmemize yol açıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzun süreli görevlerde bulunan astronotlar yeryüzüne döndüklerinde vücutlarında yaşlanmaya çok benzeyen bazı sağlık durumlarıyla aslında karşılaşıyorlar. Yerçekimsiz ortamda kas dokusu hızla zayıflıyor, kemik yoğunluğu azalıyor, uyku düzeni bozuluyor ve hücresel düzeyde yorgunluk işaretleri beliriyor. Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda. İşin ilginç yanı ise bu gerilemelerin bir kısmı dünyaya dönüşten sonra aylar içinde kendiliğinden düzelebiliyorken bir kısmı vücutta kalıcı etkiler bırakabiliyor. Bu durum bilim insanlarının aklına çok temel bir soruyu getiriyor. Yeryüzünde onlarca yılda ortaya çıkan yaşlanma süreçleri uzay ortamında birkaç hafta veya birkaç ay içinde gerçekleşiyorsa uzay istasyonu biyolojik yaşlanmayı hızlandırılmış bir laboratuvarda incelemek için aslında eşsiz bir fırsat sunuyor olabilir mi? 9 günlük Axiom 2 görevinde yer alan 4 astronotun DNA'sındaki kimyasal işaretler takip edildiğinde astronotların biyolojik yaş tahminlerinin görev süresince arttığı, yeryüzüne dönüşten sonra ise yeniden düşüşe geçtiği gözlemleniyor. Elbette yalnızca 4 kişinin incelendiği bir çalışmadan kesin hükümler çıkarmak doğru olmayacaktır. Ancak biyolojimizin yer çekiminin kalktığı çevre koşullarına ne kadar hızlı tepki verdiğini göstermesi açısından bu veriler gerçekten çok çarpıcı. Benim burada dikkatimi çeken nokta uzay araştırmalarının sadece uzaktaki gök cisimlerine ulaşmakla ilgili olmadığı değerli dinleyenler. Tam aksine doğrudan yeryüzündeki yaşam kalitemizi artırma potansiyeli taşıdığı gerçeği. İngiltere Uzay Ajansı tarafından desteklenen MicroAge görevi kapsamında uzay istasyonuna gönderilen pirinç tanesi büyüklüğündeki yapay kas dokuları yerçekimsiz ortamda kas kaybının hücresel düzeyde nasıl başladığını anlamamıza yardım ediyor. Bu araştırmanın devamı niteliğindeki MicroAge 2 çalışması ise hücrelerimizin enerji santralleri sayılan mitokondrilerdeki yapısal bozulmalara odaklanıyor. Yeryüzünde yaşlanmaya bağlı kas kaybı, yani tıp dilindeki adıyla sarkopeni, İleri yaşlarda düşmelere, hareket kısıtlılığına ve bağımsız bir hayat sürememeye neden olan en büyük sağlık sorunlarından biri olarak sayılıyor. Yeryüzünde onlarca yıla yayılan klinik süreçleri uzayın hızlandırılmış ortamında incelemek, yeni tedavi yaklaşımlarını ve olası ilaç adaylarını, ajanlarını çok daha hızlı belirlemenin bir yolu olabilir deniyor. Ancak uzayda gözlemlenen hızlı hücresel kayıplar ile yeryüzündeki doğal yaşlanmanın tamamen aynı biyolojik mekanizmalar üzerinden işleyip işlemediği henüz kesinleşmiş değil. Dolayısıyla uzay laboratuvarından elde edilecek ipuçlarının insan sağlığında somut birer tedaviye dönüşebilmesi için yeryüzünde bunların çok titiz klinik deneylerle doğrulanması şart görünüyor. Uzay ortamının insan bedenine getirdiği zorluklar bir yana bırakılırsa, yörüngede görev yapan uzay araçlarının fiziksel güvenliği de giderek daha kritik bir hal almakta son yıllarda. Yıllar önce Amerikan uzay mekiği Endeavour'ın radyatör paneline isabet eden minik bir uzay enkazı gövdesinde mermi benzeri bir delik açmıştı bu bahsettiğimiz uzay mekiğinin. Giriş deliği yaklaşık 5,5 milimetre olan bu hasarın çıkış noktası 2 kat daha büyüktü. NASA verilerine göre bugün alçak dünya yörüngesinde 10 santimetreden büyük yaklaşık 34 bin enkaz parçası, 1 ile 10 santimetre arasında 900 bin nesne ve 1 santimetreden küçük yaklaşık 128 milyon parçacık bulunuyor. Bu küçücük parçalar yörüngede ulaştıkları inanılmaz hızlar nedeniyle birer mermiden farksız hale geliyorlar. Günümüzde uzay araçlarını korumak için genellikle gövdenin dışına yerleştirilen ince koruyucu katmanlar, yani Whipple kalkanları kullanılıyor. Biz aslında bu konuya, yani uzay çöpü ve bunun yarattığı tehditler konusuna programımızda belki sayısız kez yer vermiştik. Ancak bu kez farklı bir çalışma var. Çin'deki Dalian Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacıların yayınladığı yeni çalışma, bu koruma kalkanlarını güçlendirmek için doğadan çok ilginç bir ilham alabileceğimizi gösteriyor. Hem de yumurta kabuklarından. Yumurta kabuğu, kalsiyum karbonat kristalleri ile protein matrisinin bir araya geldiği, hem narin hem de şaşırtıcı derecede dayanıklı bir biyomekanik yapıya sahip. MIT Üniversitesi araştırmacılarının daha önce ortaya koyduğu gibi, yumurtanın oval geometrisi, kuvvetin yüzeye nasıl dağıtılacağını belirleyen ilginç bir denge sunuyor. Hatta araştırmacılar, yatay yerleştirilen yumurtaların darbe anında enerjiyi çok daha iyi soğurduğunu ve ezilmeye karşı daha dirençli olduğunu deneylerle kanıtlamış durumdalar. İşte Çinli bilim insanları da bu mantıktan yola çıkarak 3 boyutlu yazıcılarla su dolu alüminyum yumurta dizilimleri üretti ve bunları yüksek hızlı mermi testlerine tabi tuttular. Sonuçlar gerçekten anlatıldığı kadarıyla son derece çarpıcı. Sadece düz alüminyum plakalar gelen parçacıkların hızını %51 oranında kesebilirken su dolu yumurta dizilimleri hızı yaklaşık %65 oranında yavaşlatmayı başardı. Bu deneylerde en yüksek koruma performansı yumurta dizilimlerinin sivri uçları üst plakaya temas edecek şekilde dikey yerleştirdiği düzende elde edildi. Yani bu şekilde olduğunda yumurtalar daha sağlam kalabildiler. İçerideki suyun çalkalanması darbe dalgalarının gövdeye yayılmasını engelliyor ve yumurtanın geometrisi kuvveti tek bir noktadan alıp tüm yüzeye paylaştırıyor. Ben bu araştırmayı incelerken doğanın en narin tasarımlarının en çetin mühendislik problemlerine nasıl ilham verdiğine bir kez daha büyük bir hayranlıkla şahit oldum. Yörüngedeki uydularımızın zarar görmeden çalışması, kullandığımız hava durumu tahminlerinin navigasyon sistemlerinin

sistemlerine, bankacılık ağlarından afet yönetimine kadar her anımızı doğrudan belirliyor. Ancak laboratuvar ortamında elde edilen bu başarılı sonuçların gerçek uzay görevlerine uyarlanabilmesi için aşılması gereken zorluklar var elbette. Özellikle uzay araçlarında her bir gramın maliyeti hesaba katıldığında su dolu yapıların araca getireceği ek ağırlık ve derin uzayın aşırı sıcaklık farklarında suyun nasıl korunacağı sorusu henüz tam olarak yanıtlanabilmiş değil. Yörüngede yalnızca araçların korunması değil, uzay yarışına katılan aktörlerin çeşidi de büyük bir hızla genişliyor. Küresel uzay çalışmalarında bugüne dek adını nadiren duyduğumuz Afrika kıtası, son dönemde kendi teknolojik bağımsızlığını kazanma adına dikkat çekici bir atılım sergilemekte. Bunun en somut örneklerinden biri de Senegal. Senegalli mühendisler, Fransa'daki Montpellier Üniversitesi laboratuvarlarında ilk uyduları olan Gayndesat 1A'yı ürettikten sonra, şimdi dışarıdan herhangi bir danışmanlık veya koçluk desteği almadan Gayndesat 1B uydusunun montajını tamamlıyorlar. Yerel dilde aslan anlamına gelen Gaide adını taşıyan bu uydular, Senegal'in çevre ve iklim verilerini doğrudan kendi araçlarıyla toplamasını hedefliyor. Ülkenin Ulusal Uzay Kurumu Sensat, bir sonraki aşamada uyduların farklı yüklerini, bütünü faydalı yüklerini bütünüyle kendi imkanlarıyla üretmeyi ve dördüncü uyduyu tamamen ama tamamıyla kendi topraklarında inşa etmeyi planlıyor. Senegal için müthiş bir gelişme. Bu dönüşüm sadece Senegal ile sınırlı da değil. Afrika genelinde ulusal uzay bütçelerinin toplam 800 milyon dolara yaklaşmış durumda olduğu söyleniyor. Oysa bu rakam 2018 yılında sadece 300 milyon dolar civarındaydı söylenenlere göre. Kıta genelinde kendi uzay programını başlatan ülke sayısı da aynı dönemde 8'den 20'den fazlaya çıkmış durumda. Afrika Birliği'nin Kahire'de yeni bir kıtasal uzay ajansı kurması, Mısır'ın geçmişteki adımları, Nijerya'nın mevcut yörünge varlığı, Kenya'nın Tayfa 1 uydusunu fırlatması, Güney Afrika'nın NASA ile yeni bir yer istasyonu geliştirmesi ve Somali'nin ülkemiz Türkiye'mizde bir uzay üssü ortaklığı hazırlığı içinde olması bu hareketliliğin, Afrika'daki hareketliliğin somut işaretleri. Dünya genelindeki 130 milyar dolara aşan yıllık uzay harcamalarının yanında Afrika'nın bütçesi henüz küçük bir paya sahip olarak görünüyor olabilir. Buradaki temel motivasyon bir prestij yarışından ibaret değil değerli dinleyenler. Hızla büyüyen kıta şehirlerinin imar planlaması, kuraklıkla boğuşan tarım arazilerinin verimliliği, taşkın risklerinin erken tespiti ve kıyı balıkçılığının korunması doğrudan uydu verilerine erişim gerektiriyor. Fakat bu hamlelerin önünde çok kritik bir eşik var. Sektör temsilcilerinin de haklı olarak işaret ettiği gibi Afrika'nın uzaydaki ilk aşaması bir uydu fırlatabilmenin heyecanıyla şekillenmişti. Asıl zorlu olan ikinci aşama ise aslında şu sorunun yanıtında yatıyor. Fırlatılan bu uydular yerel ekonomiye, stratejik bağımsızlığa ve Afrika toplumunun günlük sorunlarına ne kadar somut bir katma değer üretecek? Nijerya gibi uzun süredir uydu programı yürüten ülkelerin dahi teknolojiyle bütünüyle yerleşmekte zorlandığı bir ortamda dış kaynaklı parçalara bağımlılık devam ettikçe gerçek anlamda bir teknolojik özelliğin ne ölçüde sağlanabileceğini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Evet değerli dinleyenler, ilk bölümümüzün sonuna geldik. Birazdan ikinci bölümle sizlerle birlikte olacağız.

Evet değerli dinleyenler, uzaydan şimdi yeryüzünün mühendislik harikalarına doğru ineceğiz. Gökyüzünde insan gözünden saklanmanın yepyeni aslında ve bir o kadar da şaşırtıcı yollarıyla karşılaşıyor. Bugüne dek gizlilik denildiğinde aklımıza hep radara yakalanmayan özel kaplamalar, devasa bütçeli hayalet uçaklar ve insan gözünün erişemeyeceği kadar yüksek irtifalarda süzülen casus araçlar geliyordu. Şimdi çok ilginç bir haberle karşınızdayım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Northwestern Üniversitesi'nde geliştirilen Phantom Twist adlı yeni bir drone, görünmezlik kavramını tamamen fiziksel bir yanılsamaya dayandırıyor. Bu küçük cihaz, özel bir kaplamaya gerek duymadan saniyede tam 25 devir hızla kendi etrafında adeta fırıl fırıl dönerek havada adeta bir sis bulutuna, hafif bir gölgeye dönüşüyor ve arka planın içinde kayboluyor. Yani drone'u göremiyoruz. Tıpkı hızla dönen bir tavan pervanesinin kanatlarını tek tek seçemeyip sadece saydam bir hareket bulanıklığı görmemiz gibi Phantom Twist de insan beyninin görsel algı eşiklerini kullanıyor. Normal şartlarda insan gözü saniyede 60 seyirmeye

kadar olan ışık değişimlerini fark edebiliyor. Ancak nesne tek parça halinde bu denli yüksek hızla döndüğünde beyin dönen parçaları arka planla birleştiriyor. Yalnızca 30 gram ağırlığında olan ve bir avuç içine rahatlıkla sığabilen bu drone'un tasarımı da bütünüyle yapay zeka algoritmalarıyla şekillendirilmiş. Milyonlarca alternatif arasından havalanabilen 20 bin civarında tasarım elenmiş, ardından başka bir model bileşenlerin açısını insan gözünün görüş açılarına göre en az fark edilecek şekilde optimize etmiş. Drone'un tek bir motoru var ve geleneksel fanların aksine sabit hiçbir parçası da bulunmuyor. Gövdesi, pervanesi ve kontrol mekanizması tamamen tek bir dönme hareketiyle hareket ediyor. Böylesi bir teknoloji, arama kurtarma çalışmalarında enkazların arasına sessizce sızmaktan, doğadaki yabani canlıları ürkütmeden yakından gözlemlemeye kadar pek çok alanda günlük hayatımıza temas edebilir. Ancak projenin dışındaki uzmanların altını çizdiği ciddi kısıtlar da var elbette. Cihazın görünmezlik yanılsaması, parçalarının son derece ince ve ayrık yerleştirilmesine dayanıyor. Drone'a yeni bir kamera, algılayıcı veya yük eklemeye kalktığınızda drone'un ağırlığı artıyor. Bu da yüksek merkezkaç kuvvetleri nedeniyle yapının havada birden parçalanma riskini beraberinde getiriyor. Üstelik dönme hareketi nedeniyle drone klasik 4 pervaneli araçlar gibi kıvrak manevralarda yapamıyor. Sert açılarla dönemiyor ve şimdilik sadece sabit bir noktada havada asılı kalabiliyor. Ama bu havada asılı kalmanın sihri görünmez olmasında. En önemlisi, cihaz gözden kaybolsa bile motorunun ve pervanesinin çıkardığı ses aslında çevreden rahatlıkla duyulabiliyor. Dolayısıyla optik olarak gözü yanıltmak mümkün. Ama pratik bir görev aracına dönüşmesi için mühendislerin aşması gereken epeyce mekanik engel var gördüğümüz kadarıyla. Görünmezlik arayışı gökyüzüne dönen dronlarla da sınırlı değil. Günlük yaşamımızın tam merkezinde, oturma odalarımızda da sinyaller üzerinden işleyen bambaşka bir görünmez gözlem gücü gelişmekte. Almanya'daki Kassel Enstitüsü'nden siber güvenlik uzmanlarının ortaya koyduğu son bulgular, evlerimizde internete bağlanmak için kullandığımız sıradan Wi-Fi yönlendiricilerinin bizi adeta bir kamera gibi takip edebileceğini gösteriyor. Sistem son derece şaşırtıcı bir prensiple çalışıyor. Ortama yayılan radyo dalgaları eşyaların ve odadaki insanların bedenine çarpıp yansıyor. Bilgisayar sistemleri bu dalgaların kırılma ve yayılma biçimlerini analiz ederek odanın haritasını çıkartabiliyor ve içeride bir insanın bulunup bulunmadığını, hatta o kişinin kim olduğunu neredeyse kusursuz bir doğrulukla tespit ediyor. Bu teknolojinin en tedirgin edici yanı, üzerinizde bir akıllı telefon, saat ya da herhangi bir kablosuz cihaz taşımanıza hiç gerek olmaması. Hatta kendi cihazlarınızı tamamen kapatsanız bile alt, üst veya yan komşunuz veya sokaktaki aktif bir Wi-Fi sinyalinin odanızdan geçmesi, görüntünüzün çıkarılması için yeterli olabiliyor. Amerika'da dev telekomünikasyon şirketi Comcast'in milyonlarca kullanıcının ağ cihazına uzaktan Wi-Fi hareket algılama özelliği yüklemesi, konuyu teorik bir laboratuvar merakı olmaktan çıkarıp doğrudan tüketici güvenliğinin merkezine taşımış durumda. Akıllı ev sistemlerinde evinize bir yabancı girdiğinde alarm çalması ya da

Evet değerli dinleyenler, yapay zekanın karmaşık mantık yürütme ve metin üretme yetenekleri hızla gelişirken, insan ürünü ile makine çıktısını birbirinden ayırt etme ihtiyacı da hayati bir zorunluluk haline gelmekte giderek.

Avrupa Birliği bilgi kirliliği ve dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla yürürlüğe koyduğu yapay zeka tüzüğü kapsamında yapay zeka şirketlerinin ürettikleri metin, görsel ve ses içeriklerine dijital filigran ekleme zorunluluğu getirmişti. Görsellerde ve videolarda piksellerin arasında gizlenen katmanlar oldukça başarılı sonuçlar verirken konu düz metinlere geldiğinde uzmanlar büyük bir teknik çıkmazla karşı karşıya olduğumuzu belirtiyorlar. Metin tabanlı yapay zeka modellerine filigran eklemek için geliştirilen temel yöntem, modelin kelimeleri seçerken oluşturduğu istatistiksel olasılık dizilimlerine matematiksel bir örüntü yerleştirmesine dayanıyor. Cümle kurulurken en yüksek olasılıklı kelime ile ikinci olasılıklı kelime belirli bir kurala göre nöbetleşe seçilerek insan gözünün fark edemeyeceği gizli bir imza atılıyor. Ancak siber güvenlik uzmanı James Padolsi'nin geliştirdiği D-Cloud adlı araç bu filigranların ne kadar kırılgan olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yapay zeka tarafından üretilen bir metinde yapılacak en ufak bir kelime değişikliği veya basit bir düzenleme müdahalesi yerleştirilen filigran örüntüsünü anında yok edebiliyor Padolsi'nin iddiasına göre. Dahası Reading Üniversitesi'nden araştırmacıların uyardığı şekliyle bu dedektörlerin eğitim ve akademi dünyasında yaratacağı hatalı pozitif tehlikesi de azımsanmayacak boyutta. Bir öğrencinin tamamen kendi yazdığı bir ödevi sadece dil bilgisi hatalarını kontrol etmesi için yapay zekaya okutması durumunda bile dedektörlerin metni tamamen makine üretimi gibi algılayarak öğrenciyi intihalle suçlama riskinin bulunduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği'nin iyi niyetli şeffaflık çabalarına rağmen açık kaynaklı modellerin herhangi bir filigran kısıtlamasına tabi olmadan serbestçe çalıştırılabildiği bir ortamda kötü niyetli aktörlerin dezenformasyon üretmesini bu yolla engellemenin neredeyse imkansız olduğu söylenmekte. Yine de bazı uzmanlar filigranları kaldırmak için harcanacak zaman ve emeğin dezenformasyonun seri üretimini bir nebze olsun yavaşlatabilecek bir adeta sürtünme kuvveti oluşturabileceği görüşünde. Avrupa Birliği'nin teknoloji devlerine yönelik düzenlemeleri sadece yapay zeka modelleriyle sınırlı değil, arama motorlarının günlük hayatımızı nasıl yönlendirdiğine dair çok sert bir denetim mekanizması da devrede Avrupa'da. Dijital pazarlar yasası kapsamında Avrupa Komisyonu seyahat ve alışveriş aramalarında kendi servislerini öne çıkararak haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle Google şirketine 460 milyon avro tutarında bir ceza kesti. Şirket küresel gelirinin %5'ine varabilecek daha büyük cezalardan kaçınmak için arama sonuçlarında zorunlu değişikliklere gideceğini açıkladı. Ancak bunu yaparken getirilen yeni sistemin arama kalitesini nasıl değiştireceği gerçekten tartışılacak cinsten. Google yetkilisi Nick Fox'un açıklamalarına göre artık Avrupa'daki kullanıcılar otel veya uçak araması yaptıklarında karşılarında fiyatları anında karşılaştıran interaktif haritalar ve rezervasyon araçları göremeyecekler. Bunun yerine sayfanın en üstünde rakip uzman arama motorlarına giden bağlantılar yer alacak ve oteller gerçek zamanlı fiyat bilgisi olmadan düz bir liste halinde sıralanacak. Google bu durumun kullanıcıları aradıklarını bulabilmek için tekrar tekrar arama yapmaya zorladığını ve yerel işletmelerin doğrudan rezervasyon trafiğinde %30'a varan düşüşlere yol açacağını iddia ediyor. Ancak burada madalyonun diğer yüzünü de görmek gerekiyor. Yıllardır bir uçak bileti veya otel arandığında ekranın ilk sıraları Google'ın kendi ticari ortaklıklarına ve sponsorlu içeriklerine göre dolduruyor oluşu, küçük işletmelerin ve bağımsız seyahat girişimlerinin görünürlüğünü zaten yok ediyordu. Tüketici için tek tıkla fiyata ulaşmak büyük bir konfor gibi görünse de, bu konforun arkasında tek bir tekelin piyasadaki tüm seçenekleri adeta dikte ettiği kapalı bir ekosistem inşa ediliyordu. Dolayısıyla Avrupa'nın attığı bu adım kısa vadede arama alışkanlıklarımızı biraz zahmetli hale getirse de uzun vadede dijital pazarın çoğulcu ve rekabetçi kalabilmesi adına kritik bir hukuki sınav niteliği taşıyor. Fakat tabii teknoloji dünyasında rekabet yalnızca pazar payları ve arama motorlarıyla da sınırlı kalmıyor. Yapay zekanın bizzat kendisine yön veren araştırmacılar arasındaki yarış çok daha korkutucu bir boyuta evrilmiş durumda. Anthropic şirketinde yeni yapay zeka modellerinin ön eğitimini yürüten 27 yaşındaki ve dünyada şu an en çok belki de tartışılan bu alandaki isim olan kıdemli araştırmacı Jacob Cox'un Anthropic'ten istifası ve ardından yayınladığı uyarılar sektörün perde arkasındaki tehlikeli atmosferi gözler önüne serdi. Daha önce OpenAI'da da çalışmış olan Cox'un sosyal medyada 10 milyonlarca insana ulaşan ve Wall Street Journal'a verdiği röportajda yankı bulan açıklamasında yapay zeka laboratuvarlarının sorumsuzca davrandığını, bu şirketlerin daha doğrusu

sorumsuzca davrandığını ve kendi hayatlarımızda adeta kumar oynadığını ifade etti. Coxon'un paylaşımlarında en çok dikkat çeken ifade, sektördeki yöneticilerin ve araştırmacıların kamuoyu önünde ılımlı konuştuklarını, ancak kapalı kapılar ardında kendi şirketlerinde bu sistemlerin insanlığı felakete sürükleme potansiyelinden dehşetle bahsettiklerini söylemesi oldu. Araştırmacının da aktardığına göre şirket içindeki mühendisler hızla kendi kendini geliştiren modellerin kontrolden çıkabileceği süreci tanımlamak için kriz zamanı ve son oyun gibi çarpıcı kavramlar kullanıyorlar. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın dahi siber güvenlik konusunda acil önlem alınmazsa işlerin çok ters gidebileceğini açıkça kabul ettiği bir ortamda şirketler arasındaki baş döndürücü yarış güvenlik tedbirlerinin ötelenmesine yol açıyor ne yazık ki. Antropik cephesinde riskler bilinmesine rağmen biz yapmazsak başkaları sorumsuzca yapacak düşüncesiyle tehlikeli bir hızlanma yaşanıyor Coxon'un iddiasına göre. Ben bu itirafın altındaki temel kaygıyı son derece ciddiye almamız gerektiği kanaatindeyim değerli dinleyenler. Laboratuvarlarda çalışan bilim insanları bile henüz zihinsel dinamiklerini tam olarak kavrayamadıkları sistemleri kontrolsüzce devreye alma eşiğine geldiklerini söylüyorlarsa insanlığın durup ciddi ciddi düşünmesi gerekiyor. Coxon'un çağrısını yaptığı gibi laboratuvarlar arası hız kısıtlama anlaşmaları ve model yeteneklerinin geliştirilmesine geçici bir ara verilmesi önerisi teknolojik ilerlemeyi durdurmak için değil, insanın kendi ürettiği zekanın altında ezilmesini önlemek için aslında elzem bir güvenlik tedbiri olabilir. Yapay zeka yarışının kontrolsüzleştiği yönündeki bu endişeler yalnızca şirketler arası çekişmelerle de sınırlı değil aslında. Küresel jeopolitiğin en tehlikeli senaryolarına da ilham vermekte. Eski bir Obama dönemi ulusal güvenlik yetkilisi olan ve Washington'daki etkili düşünce kuruluşlarından biri olan yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'nde görev yapan Jacob Stokes'un hazırladığı Süper Güçler ve Yapay Genel Zeka başlıklı rapor bu gerilimin varabileceği ürkütücü noktayı gözler önüne sermesi açısından çok çarpıcı değerli dinleyenler. Stokes, Amerika Birleşik Devletleri'nin insan düzeyinde veya insanüstü zekaya sahip genel yapay zeka yarışında Çin'in gerisinde kalması durumunda ordunun şimdiden hazırlık tatbikatlarına başlaması gerektiğini savunuyor. Bu tatbikat senaryolarının içinde ise yabancı veri merkezlerine yönelik kapsamlı siber operasyonlardan bizzat bu tesislerin fiziksel olarak bombalanmasına kadar uzanan askeri harekat seçenekleri yer alıyor. Yapay zekanın sadece sanal dünyada yaşayan soyut kodlardan ibaret olmadığı, çalışabilmek için devasa binalara, binlerce işlemciye ve olağanüstü miktarda fiziksel altyapıya ihtiyaç duyduğu bir gerçek. Ancak bir ülkenin teknolojik yarışta geriye düşme ihtimalini doğrudan bir savaş ve bombardıman gerekçesi olarak masaya yatırması, Amerikalı bir yetkilinin bunu yapıyor olması, uluslararası güvenlik mimarisinin ne kadar kırılgan bir zemine kaydığını gösteriyor. Raporda siber saldırıların savaş eşiğinin altında kalan normal bir devlet refleksi gibi kabul edebileceği öne sürülse de fiziksel altyapılara yönelik böylesi bir sabotaj ve saldırı doktrini iki nükleer güç arasında geri dönülemez bir çatışmayı tetikleme potansiyeli taşıdığı için çok önemli gerçekten. Yapay zekanın getirdiği stratejik üstünlük arayışı, Soğuk Savaş döneminin nükleer silahlanma yarışını andıran ancak ondan çok daha öngörülemez ve hızlı bir askeri tırmanış riskini de beraberinde getiriyor. Değerli dinleyenler, uzayın ağırlıksız ortamında yaşlanan hücrelerimizden yörüngeyi saran enkaz kalkanlarına, evimizin duvarlarını aşan görünmez dalgalara kadar son derece zengin bir teknoloji yolculuğunu sizlerle birlikte tamamladık bu haftada. Gördüğümüz gibi yarının dünyası insan zihninin sınırlarını zorlayan olağanüstü keşiflerle ve benzersiz imkanlarla önümüze seriliyor. Ancak her yeni adım beraberinde cevaplanması gereken çetin sorular ve özenle yönetilmesi gereken riskleri beraberinde getiriyor. İster bir veri merkezinin harcadığı elektrik olsun, ister dijital ortamda satın aldığınız bir ürünün mülkiyet hakkı, teknolojinin kendisi tek başına rotası çizilmiş bir zorunluluk değil. Geleceğin parlak umutlarını taşırken sağlıklı bir şüpheyi ve sorgulayıcı aklı elden bırakmamak, bilimsel ilerlemeyi insanlığın ortak yararına dönüştürecek temel anahtardır. Çünkü makineler ve denklemler ne kadar ilerlerse ilerlesin, bu evrene anlam katacak, sınırları çizecek ve doğruyu yanlıştan ayıracak olan güç her zaman insanın kendi vicdanı, tercihleri ve ortak değerleri olacak. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle, o zamana dek merakla ve bilimle kalın, hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmede başkentte yapılan yatırımlar ve planlanan projelerle ilgili son durumun Cumhurbaşkanı'na arz edildiği ifade edildi. Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO zirvesi ve yatırım destekleri konusunda teşekkürlerini sundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan geminin enkazında arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'den teknik donanıma sahip bir gemi daha bölgeye gidiyor. Derin sularda arama kabiliyetine sahip geminin hafta sonu veya hafta başında adaya ulaşması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda madalya kazanan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin başarısının Türkiye'nin nükleer teknoloji alanındaki geleceği adına büyük ümit verdiğini belirtti. Bakan Bayraktar, "Türkiye yüzyılını gençlerimizin tükenmez enerjisiyle inşa edeceğiz," dedi. Türkiye'nin ihracatında dikkat çeken yükseliş yaşanıyor. Dış satımda talep koşullarındaki iyileşme Ağustos ayında 27 ayın en yüksek hızına ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat hedeflerinin etkin destek mekanizmaları ve güçlü ticari diplomasi faaliyetleriyle artarak devam edeceğini belirtti. Türkiye, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de iklim değişikliğine karşı küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda 9 Kasım'da Sağlık Günü düzenlenecek. İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri ilk kez COP gündemine taşınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon'da COP31 kapsamında yürütülen Mavi Diyalog programına katıldı. Akdeniz'deki çevre seferberliğine dikkati çeken kurum, Fethiye Göcek'te hayata geçirilen MAPA Şamandıra sistemine değindi, 17 koyda 856 tekneye hizmet vererek deniz çayırlarının sökülmesine mani olduk, dedi. Ticaret Bakanlığı, gümrükler muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Edirne Kapıkule gümrük kapısında yapılan operasyonda kaçak yollarla yurda sokulmaya çalışılan 80 bine yakın serum ve infüzyon seti ele geçirildi. Ele geçirilen

Çocuk eşyanın değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu tespit edildi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus altyapısının hedef alındığını duyurdu. Rusya'nın Yamal-Nenesk özerk bölgesinde bir petrol tesisiyle Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir liman vuruldu. Soçi kentindeki saldırılarda da birçok kişi yaralandı. Rus ordusu ise Ukrayna topraklarını vurdu. Sumi bölgesindeki saldırıda 5 Ukraynalı öldü, 24 kişi yaralandı. Mikolayev kentinde de liman hedef alındı, 4 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Ve spor, Kadıköy'de tarihi gece. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün evinde İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Sarı lacivertliler 18 yıllık aradan sonra mücadele edeceği bu büyük organizasyonun lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. TRT1'den canlı yayınlanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 37. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Viyana 22, Sofya 30, Saraybosna 30, Üsküp 32, Tiran 33, Bakü 24. Yağmurlu olmak üzere Bern 17, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 20, Brüksel 17, Amsterdam 15 ve Kopenhag 17 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: ve sunan Yasemin Pamukçu.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Şiir Perisi yine şiiri, şarkıyı kanatlarının altına aldı. Geldi yanı başınıza. Nilay Yazar Kankeliş yapım sorumlumuz. Bugün Tolga Gökten ve Süleyman'la çalışıyoruz. Süleyman Koçak'la çalışıyoruz. Ve sevgili İpek de yanı başımda bugün, benim speaker arkadaşım. İpek'cim hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: İpek bugün biraz acil yardım görevi görecek. Eğer ben rahatsızlanırsam, pek şen değilim çünkü, devredeceğim mikrofonu sevgili İpek'e. Ama bugün benim çok büyük bir heyecanla hazırlandığım ve hiçbir şekilde ertelemeyi istemediğim bir grup var. O da Zero Tayfa. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet sevgili dinleyenlerimiz, bence isimleri de çok hoş. Elbette bu ismin nereden geldiğini biz soracağız kendilerine. Ama ben takdim etmek isterim. Udda Tayfun Özener. Hoş geldiniz. Kanunda Yusra Koçoğlu. Neyde Mustafa Duman. Gitarda Erdener Altuğ var. Ve ritimde Göktürk Seyhan bizimle birlikte. Solistimiz ise Ezel Şahin. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, şimdi sohbetimize başlayacağız ama bence en güzel şey her zaman insanın en iyi bildiği işi yapmasın, insanı rahatlatan. Aynen. Ve burada olmanın, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bizimle olmanın verdiği böyle tatlı bir heyecan olduğunu biliyorum. Heyecanı atlatmak için bence Ezel Hanım, hemen bir şarkıyla başlayalım.
2: Tabii ki,
1: ne
2: hemen.
1: Ne dersiniz? Çok evet sevgili oluruz. Dinleyenlerimiz, şiirler, şarkılar yanı başımıza dedik. Geçmişe biraz bir yolculuk yapacağız ama bu yolculuğumuzda yalancı bir bahar eşlik ediyor size. Hayat sende durmam diyor, her nefeste son geliyor. Bildiğin sende kalsın, sen yalancı baharsın, artık senin olmam diyor. Sen yalancı bir sonbahar, sen sevdalı koca çınar. Kaç mevsim benden aldın, kaç sevda geri verdin, ruhum sana kanmam diyor.

0: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Evet, bu bizi Aşkın Nur Yengi'nin söylediği bir şarkı değil mi?
1: Evet.
0: Böyle 1980, 90'larım sanki değil mi? 80'ler.
2: 93'tür.
1: 90,
0: değil mi?
1: Evet,
0: 90'lar.
1: 90'lar.
0: Evet, çok güzel. Tayfun Bey, sizin sesiniz de güzel.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Hem ud çalıyorsunuz.
2: Ben grubun udisiyim.
3: Zaman zaman Ezel arkadaşımıza back vokal yapmaktayım.
0: Çok güzel. Evet, şimdi öncelikle isimden başlayalım. Bu nasıl bir tayfa yani? Hani biz zero olamaz aslında,
3: evet,
0: ama
3: aslında
0: siz onu o kadar
3: şöyle anlatalım.
0: Misiniz?
3: Tabii. Biz aslında 2009 yılında kurulan bir müzik grubuyuz. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi korosu,
0: evet.
3: Koromuz vardı.
0: 2009.
3: Yine tabii ki sevgili TRT'den İpek Dereli şefimiz, Ankara
0: evet.
3: Radyosu'ndan şefliğinde bir koromuz oluşmuştu. Ziraat Fakültesi korosu. Bu koroda tabii ki Göktürk arkadaşımla, Emre arkadaşımla, Mustafa arkadaşımla burada tanıştık. Daha sonra neden bir grup kurmayalım şeklinde bir düşüncemiz oldu ve zero, yani grup adını da ne koyalım diye düşünürken, hani hepimiz ziraat mühendisiydik o dönem, Mustafa arkadaşımız dışında. Hadi ziraatçı tayfadan kısaltarak zero tayfa olarak düşündük grup adını. Oradan o şekilde geldi.
0: Harika
3: aslında
0: bence.
3: Aslında bu İngilizce'deki sıfır kelimesiyle bir alakası yok grubumuzun.
0: Yok değil mi?
3: Evet.
0: Evet.
3: Daha sonra işte 2009 yılında öğrencilik dönemlerimizde çalışmaya başladık. Uzun yıllar böyle çeşitli yerlerde sahne aldık. Tabii ki daha sonra hepimiz işlerimize girdik. Ondan sonra farklı şehirlerde çalışmaya başlayınca grubumuz dağılmak zorunda kaldı ama
0: Evet.
3: biz yıllarca irtibatımızı hiç kopartmadık. Zaman zaman her daim görüştük. En son bu yılın Şubat ayında Göktürk arkadaşım, Ezel arkadaşım, Yusra, Erdener Bey ve Mustafa ile birlikte yeniden neden hani bu grubu oluşturmayalım, yeniden bir araya gelip içerik üretelim, birlikte müzik yapalım şeklinde bir düşüncemizle birlikte
0: Harika.
3: Şubat ayında tekrar bir Instagram hesabı da kurarak yeniden faaliyetlerimize başlamış bulunduk.

0: bulunduk. Ve yine aynı 2009 yılındaki o heyecanımızla, o zevkimizle yeniden müziklerimizi icra etmeye çalışıyoruz.
1: Çok güzel.
0: Grubumuzun kuruluş hikayesi kısaca bu şekilde.
1: Peki Kanuni, Yusra ve Ezel solistimiz acaba onlar sonradan mı
0: Yok,
1: katıldılar
0: Ezel
1: gruba?
0: solistimiz aslında ilk
1: Hep var
0: başından beri,
1: mıydı?
0: 2009
1: Baştan
0: yılından
1: beri
0: beri
1: var.
0: var. Yusra arkadaşımızla da biz tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Sanat Müziği Korosu'nda birlikteydik. Kendisiyle bir koro kurmuştuk. Oradan tanıştık kendisiyle. Kendisi eklendi. Daha sonra gitarist arkadaşımız çeşitli sağlık problemlerinden dolayı aramızdan ayrılmak zorunda kalınca, sağ olsun her daim destekçimiz olan dostum, iyi bir dostumuz olan Erdener Bey grubumuza gitarist olarak dahil oldu.
1: Erdener Bey de ziraat mühendisi mi o
2: Makine
1: zaman?
2: mühendisi.
1: Siz de makine mühendisisiniz. Evet.
0: O şekilde devam ediyoruz.
1: Peki o zaman şimdi mesleklere gelecek olursak bir makine mühendisi olduğunu
2: Evet.
1: öğrendik Erdener Bey. Siz Musafir?
2: Fizik mühendisiyim.
1: Fizik mühendisisiniz. Siz
0: Evet,
1: ziraat
0: ben ziraat
1: mühendisisiniz. Yusra
0: mühendisiyim.
1: Hanım?
3: Çevre mühendisiyim.
1: Çok güzel.
2: Ziraat mühendisi.
0: Gökçük
1: Ziraat
0: Bey de ziraat
1: mühendisi. Evet,
0: mühendisi.
1: Ezel Hanım da
4: Ben de
1: bir
4: bir sağlık çalışanıyım.
1: sağlık çalışanı. Evet, genelde mühendisler ağırlıklı.
4: Evet.
1: Evet, ama güzel, çok güzel, çok keyifli. Şimdi her şeyden önce Ezel Hanım herhalde sağlık çalışanı derken hangi birimdesiniz ve hangi hastanedesiniz onu da söyleyelim.
4: Yeni Mahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyim. İdari birimlerdeyim ben. Koordinatörüm hastanede.
1: Bizi
4: Meharese
1: dinliyor mu şimdi
4: koordinatörüm.
1: hastane?
4: Şu an hastanede arkadaşlarım dinliyorlar, hocalarımız dinliyorlar.
1: Çok güzel.
4: Evet, hepsine
1: Selam
4: çok
1: olsun.
4: selamlar.
1: Herkese Şiir Perisi'nden selam olsun. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan. Ezel Hanım bugün hepimiz için şarkılar söyleyecek. Sizin için de aslında güzel bir meşgale değil mi?
4: Çok.
1: Yani sağlık gerçekten insanı çok zorlayan bir aşama bir kere mesleki anlamda.
4: Aynen öyle. Müzik yaptıktan sonra ertesi gün hastaneye gittiğimde sanki hastanede değil de bulutların üzerinde yürüyor gibiyim. Hani o kaosa rağmen, o kargaşaya rağmen, yoğunluğa rağmen müzik beni diri tutuyor ve mutlu ediyor.
1: Tabii. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, şimdi İpek'cim sen de bu arada soru düşün. Aklına gelen bir soru olursa mutlaka Zero Tayfa'ya seni de yöneltmeni çok çok isterim açıkçası. Çünkü sohbet öyle çok daha keyifli oluyor. Bir şiir seçtim ben. Her şeyden önce bugünkü sizin seçmiş olduğunuz şarkılar biraz beni yönlendirdi. Bir tema üzerine yoğunlaşmaya ve sevgi teması üzerine şiirler olsun dedim. Şimdi Bahattin Karakoç'un bir şiiri var. Bu şiiri okurken acaba bana kim eşlik edebilir? Fon müziği kim yapabilir benim
0: Evet,
1: için?
0: gitarist arkadaşımız Erdener
1: Erdener
0: Bey'den bir arpej alabiliriz.
1: Peki o zaman bu şiir bir sevgi oylumu Mor Menekşe adı altında yazılmış Bahattin Karakoç'un. Bahattin Karakoç'tan biraz size söz etmek istersek Abdurrahim Karakoç ve Ertuğrul Karakoç'un kardeşi kendisi 5 Mart 1930'da Elbistan'da dünyaya gelmiş ve 16 Ekim 2018'de de Kahramanmaraş'ta vefat etmiş. Ama dizeler sevgiyi çok güzel anlatıyor. Sevgi olmasa üşürdüm kuyularda ey dost. Karanlığın rüzgarı dalgalandıkça sevgidir çoğaltan soyumuzu, sevgili andıkça. Şiir olmasa olur muydum sanki şimdi ben? Geçmişin ve geleceğin dilidir şiir. Ne zaman yakalasa beni içimden, nadide çiçeklerden bir iksir. Umut olmasa yürekte ne ışıyacaktı kandil kandil? O umutlar ki her zaman bir kutlu asa, yeşertir en çorak gönül topraklarını çil çil. Düş olmasa tükenir miydi hiç penceresiz geceler? Can kendini vururdu yokuşa, kilitli kapılar gibi birbirine kilitlenirdi bilmeceler. Hülya olmasa ruh nasıl hicret ederdi ta yıldızlara? Şiir, düş, umut ve hülya, bir sevgi oylumu mor menekşe, selam kaleme, kağıda. Sabır olmasa nasıl yumuşatacaktık ayrılığın kemiklerini? Hayatlarımızda bağlı olmasa toprağa, ezgilere karışıp kimyasını, böylesine koklayabilir miydik çiçeklerini? Hasat vaktidir şimdi, şiirin en güzel sabahı. Sevginin ak topuklarını yüreğe vurduğu an, ne ışık, ne rüzgar, ne de sular uyuyabilir artık. Dipdiri bir medeniyettir kan. Evet, böylesi dizeler farklı farklı sevgileri anlatmış Bahattin Karakoç.

0: Kimi zaman sevgi olmasa demiş, kimi zaman şiir olmasa, ya umut olmasa, İpek yaşayabilir miydin sen umut
1: Mümkün değil.
0: olmasa?
1: Mümkün değil Yasemin abla.
0: Evet, bizi aslında en çok hayata bağlayan şey umut. Sizin için nedir? Sizin örneğin Zero tayfaya dair umutlarınız elbette vardır. Ama bir taraftan kişisel umutlarınız da vardır Tayfun Bey. Sizin nedir?
2: Evet, bizim amacımız tabii ki öncelikle Zero Tayfa olarak daha geniş bir kitleye ulaşabilmek. Arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllar birlikte mutlu mesut bir şekilde müzik yapmak. Bu kadar yani,
0: Evet.
2: başka da çok büyük
0: Çok da
2: beklentilerimiz yok
0: fazla bir şey
2: açıkçası.
0: istemiyorsunuz aslında, değil
2: Evet,
0: mi?
2: yani müziğimiz devam etsin, bizler için yeterli.
3: Kaliteli müzik yapalım.
0: Evet.
2: Ayrıca evet, sizin gibi kaliteli programlarda ve sizin hazırladığınız gibi programlara da konuk olmak bizler için tabii ki büyük mutluluk
0: Bizim için de büyük bir
2: sebebidir.
0: şeref. Çok teşekkür ederiz
2: Rica
0: Tayfun Bey.
2: ederiz yakınlarda.
0: Evet, şimdi sevgili dinleyenlerimiz, biraz hani nostalji dedik. O zaman bir eski bir şarkıya gideceğiz. Gülden Karaböcek'in sesinden dinlemeye çok alışkınız bu şarkıyı. Ezel Hanım okuyacak bizim için ama beste de Gülden Karaböcek'in zaten. Güfte ise Ali Tekin Türe ve Mesut Poyraz'ın. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevdiğim nerede? Ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim? Bir hayal tufanı eser başımda, hangi yana baksam durur karşımda. Artık tüm ümitler yabancı bana, onu aramaktan ben ne haldeyim? Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber ver dilektir.

0: güzeldi. Emeğinize sağlık, gönlünüze sağlık.
1: Evet İpek'cim, ben de çok sevdim.
0: Önce bir sorum olacak Yasemin.
1: Dinliyorum canım, tabii.
0: Grup Zero nasıl belirliyor acaba şarkılarını, repertuarını belirlerken? Hangi şarkıları seslendirmekten keyif alıyorsunuz en çok?
1: Bu da önemli.
2: Aslında tabii ki şöyle İpek Hanım, biz normalde Türk sanat müziği kökenli bir grubuz. Yıllarca Türk sanat müziği korularında bir araya geldik birçoğumuz. Sevdiğimiz Türk sanat müziği şarkılarını çalarak başladık. Ama tabii ki çocukluğumuzda eşlik eden, dokunan o 90'lardaki naif pop müziklerini, nostaljik pop müziklerini de her daim benimsedik. 90'lar pop ağırlıklı bir repertuar yaparak sosyal medya içerikleri üretmeye başlayan bir grup olduk. Şarkılarımızı zaman zaman, mesela bir gün bir radyoda bir şarkı dinlerken "aa bunu da neden çalmayalım" şeklinde ansızın gelişiyor. Böyle spontan gelişiyor tamamen. "Aa evet bunu da çalalım, güzel şarkıydı. Aa şunu da çalalım, gerçekten böyle bir şarkı vardı" şeklinde başladık repertuarımızı oluşturmaya. Tabii ki güzel yorumlar da almaya başladık. Aslında birçoğumuzun özlediği şarkılar, o 90'ların naifliği, o güzel hani şarkıların kaliteli olduğu dönem, belki biraz daha elektronik müzikten daha bir akustik müziğin hakim olduğu yıllardaki o kaliteli şarkılar, güzel güzel introlar, böyle uzun yarım dakikalık, 40 saniyelik güzel introlar tabii herkesin hoşuna gitti. Bu şekilde hani pop ağırlıklı bir koro, pop ağırlıklı bir repertuar ile şu anda yolumuza devam etmekteyiz.
0: Kendi yorumumuzu katarak zenginleştirmiş.
2: Tabii ki, ama tabii ki zaman zaman istek şarkılarımızı da alıyoruz. Tabii ki Türk halk müziğimizden, Türk sanat müziğimizden hiçbir zaman özümüzden kopmadık. Zaman zaman onları da tabii ki her daim sosyal medyanın üzerinden değerlendiriyoruz. Bu şekilde diyebiliriz.
1: Çok güzel bir soruydu. Şimdi İpek'cim, ben de açıkçası bir başka şeyi merak ediyorum. Örneğin kalıcı olabilmek için ne yapmak gerekir? Aklımdaki soru bu. Yani bir Mazhar Fuat Özkan kalıcılığında bir grup bilincini oluşturabilmek, sonrasında onun üzerine müziği icra etmek. Acaba bunun için Tayfun Bey, şu gelir mi aklınıza? Bazen de kendi yaptığımız besteleri de koymalı mıyız?
2: Tabii ki böyle, Yasemin Hanım, böyle bir düşüncemiz de var. Benim bir bestem olmuştu. Geçen yıl bestelediğim bir eser var.
1: Çok güzel.
2: Tabii ki. Daha sonra sevgili Yusra arkadaşımızın bir beste çalışması oldu.
1: Harika.
2: Ve peşi sıra sevgili Mustafa arkadaşımızın da bir bestesi geldi. Çok yakında burada dinleyenlerimize de müjdeyi verelim. Kendi bestelerimizden oluşan böyle bir çalışma, stüdyo çalışmaları da inşallah yakın bir zamanda yapacağız. Tabii ki bunları
0: çok
2: sizlerle
0: güzel
2: de paylaşırız.
1: Harika.
2: Dinleyenlerimizle de paylaşırız. Bakalım, neden olmasın tabii ki. Yani eğer güzel olumlar alırsak, güzel yorumlar gelirse neden olmasın? Hani
1: çok
2: her
1: güzel
2: şey böyle başlar.
1: Evet, tabii her şey böyle başlar. Şimdi beste yapmak da ayrı bir süreç tabii. Hani her enstrüman çalandan ya da işte solist olandan bunu beklemek çok doğru bir şey değil. Elbette onun ayrı bir herhalde bir ilham perisi var.
2: Evet, ilham
1: değil mi?
2: Perisi kesinlikle gelmek gerekiyor. Bir de eşref vaktimizin olması gerekiyor o anda. Yani zorla, evet, biz zorlayınca, hadi ince beste yapılması gerçekten zor bir olay. Ama zaman zaman hislerimiz yoğun olduğu bir dönemde, ilham perimiz geldiği bir dönemde tabii ki başarılı bir şekilde beste yapabilmekteyiz.
1: Bir de
2: umarım yeni bestelerimiz de gelecek sevgili Erdener Hocam'dan, Ezel Hanım'dan ve Göktürk'ten inşallah.
0: Beklenti var demek ki.
2: Bir beklentilerimiz var. Aslında böyle hepimizin ikişer bestesinden neden bir albüm yapmayalım şeklinde bir düşüncemiz de ilerleyen zamanlarda tabii ki var Yasemin Hanım.
1: Erdener Bey, ne dersiniz? Top sizde gibi sanki.
3: Şimdilik yok ama bakalım. Umarım olur, güzel sözler bulursak.
1: Evet. Şimdi yani öyle bir dinginlikte de olmak lazım. Hani sizin

0: yaptığınız işte Erdener ve siz devamlı çalıştığınız bir yer var.
1: Kendi işimi yapıyorum ben.
0: Kendi
1: Savunma
0: işinizi.
1: sanayi üzerine. Hatta TRT'ye de bayağı iş yaptım. Bu
0: Çok güzel.
1: stüdyolardaki ışık askı sistemleri, işte
0: Harika.
1: şeyleri,
0: Aa, ne güzel.
1: projektörleri falan.
0: Evet.
1: Aşağıdaki stüdyoda da, yandaki stüdyolarda da bayağı emeğim var.
0: Aa, çok güzel.
1: Yani üretim üzerine çalışıyoruz. Genel olarak yani yoğun ve stresli bir şey.
0: Evet.
1: Biz de müzikal anlamda biraz rahatlatmaya çalışıyoruz kendimizi. Haftada bir gün, iki gün
0: Tabii
1: böyle
0: ki.
1: zaman
0: Tabii tabii
1: ayırarak.
0: tabii. O çok güzel bir şey. Evet.
1: Evet.
0: Mustafa Bey, sizin devamlı yaptığınız işiniz?
2: Ben yazılımcıyım, öyle söyleyeyim. Yani fizik mühendisliği mezunuyum ama
0: Evet.
2: fizikle ilgili bir iş yapmıyorum. Şu anda
0: Yapmıyorsunuz.
2: bilgisayar üzerine çalışıyorum.
0: Bir şirkette mi
2: Yok, şöyle bir
0: çalışıyorsunuz?
2: kamu
0: Kamu kurumunda
2: kuruluşundayım.
0: çalışıyorsunuz.
2: Orada bilgi işlemde yazılım işlerini yürütüyorum.
0: Güzel, güzel.
2: O şekilde
0: Çok
2: devam
0: güzel.
2: ediyorum.
0: Siz Tayfun Bey?
2: Aslında bizler şöyle, Erdener Bey dışında hepimiz kamu çalışanıyız. Kamu kuruluşunda mühendis olarak görev yapmaktayız.
0: Yusra
2: Beşimiz
0: da
2: de,
0: öyle
2: beşer kardeş. Evet,
0: herhalde.
2: Yusra Hanım
0: Öyle
2: da aynı
0: mi?
2: şekilde.
0: Göktuğ.
3: Ben akademisyenim.
0: Nerede, hangi üniversitede?
3: Ankara Üniversitesi'nde.
0: Çok güzel. Hangi bölüm?
3: Ziraat
0: Ziraat Fakültesinizde. Harika, harika. Yani bitirdiğiniz yerdesiniz aslında.
3: Evet,
0: Öyle
3: aynen,
0: mi?
3: yalan bir tercih.
4: Tanıştığımda
2: Evet, tanıştığımız yerde.
4: Göktürk orada öğrenciydi, şu an orada hoca.
0: Çok güzel.
4: Çok güzel.
0: Yıllar nasıl
4: Evet.
0: geçiyor, değil mi? Evet, şimdi sevgili dinleyenlerimiz, güzel bir şarkı var sırada. Yine Ezel Hanım'ın Oksijen Sesinden dinleyeceğiz. Bu kez Kıskananlara bir şarkı. Hicaz makamında Teoman Alpay bestesi ve Suat Sayın yazmış müziği. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmasan bu dünya neye yarar? Her an seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım.

0: Çok güzel, şahane dinledik sevgili dinleyenlerimiz. Evet, sevmekten korkmamak. Ama bazen de sevmek için çok geç kalabiliyoruz. Ama diyoruz ki yok yok değil, ölmek için daha çok erken, sevmeye zaman var diyoruz. Ve bunu Atilla İlhan şiirinde çok güzel yazmış. Ve ben inanıyorum ki sevgili İpek'in o yumuşacık sesinde hayat bulunca çok da keyifli bir dinlence olacaktır bizim için. Seni dinleyelim bakalım İpek'ciğim.
1: Akşamın acı su karanlığı içinden soğuk kadife teması yalnızlığın. Şuh bir kahkaha balkonun birinden. Gizli işareti midir bir başlangıcın? Sevmek için geç, ölmek için erken. Baş başa çay, el ele yürümek derken, boğaz vapurları mı iskele sancak? Telefonda kaybolmak, sesini beklerken. İnsan insanı yeniler, doğrudur ancak. Sevmek için geç, ölmek için erken. İçimdeki gökkuşağı besbelli neden, bulutların içinden kuşlar yağıyor. Bir şiire başlarsın birini bitirmeden, hiç kimse gözlerine inanamıyor. Sevmek için geç, ölmek için erken. Sevmek, sevildiğini bile fark etmeden. Yaklaştıkça ölüm soğuk bir yağmur gibi. Sevmek, zehir zemberek ve yürekten, gecikerek de olsa vuruşur gibi. Sevmek için geç, ölmek için erken.

0: ederiz Ezel Hanım.
1: Evet İpekçim, çok güzel bir yorumdu. Atilla İlhan'ın nurlarda yatsın. Her şeyden önce İpek'in hani çok alışık olmadığı bir şey şiir okumak, ama bence
0: Evet.
1: çok güzel bir yorumdu
0: Umarım
1: İpek. Ağzına
0: olmuştur.
1: sağlık. Çok hoşuma gitti benim. Teşekkür eder.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, sevmek için çok geç ama ölmek için de erken. O zaman sevmeye devam.
0: Sevmeye
1: Yapacak bir şey
0: devam.
1: yok, değil mi Ezel Hanım?
0: Hayatında birbirimizi de.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz. En

0: Önemlisi zaten insanların birbirini sevebilmesi. Şimdi dinlemiş olduğunuz sevgili dinleyenlerimiz bu şarkı Mustafa Töngemen'in güftesi Erdinç Çelikol'un bestesi Nihavend bir şarkı dinlediniz. Ezel Hanım şimdi bu kolay bir şarkı değil bence. Ama sizin de bize artık yani itiraf etmeniz lazım. Siz sadece bir sağlıkçı değilsiniz. Siz bu işe müziğe gönül vermiş bir insansınız ve emeğiniz de var.
1: Evet, TRT Gençlik Korosu'ndan, kıymetli hocalarımdan dersler
0: En
1: aldım.
0: güzel mayanın olduğu yer zaten,
1: Aynen
0: değil mi?
1: öyle, çok güzel günlerimiz geçti Gençlik Korosu'nda. Benim şarkı söyleme sebebim Vedat Kaptan Yurdakul.
0: Evet.
1: TRT'nin göz bebeği bir tanesi.
0: Öyledir,
1: Aynen
0: öyledir.
1: öyle.
0: Evet.
1: Hocamın sayesinde ben müziğe başladım ve hocamla birlikte devam ettim. Hala birlikteyiz,
0: Çok güzel.
1: küçücüktüm. Kocaman oldum, hala hocamla birlikteyim
0: Evet.
1: ve hala onun disipliniyle müzik yapmanın verdiği keyif, ondan almış olduklarım, işte hata yapmayalım, disiplinli olalım.
0: Tabii.
1: Yani en güzel şey müzikle ilgili öğrendiğim disiplin, hocamızdan aldığımız, elimizden geldiğince hocalarımızı mahcup etmeden güzel bir şekilde şarkılarımızı icra etmeye çalışıyoruz. Şarkı söylemenin hem ruha hem söyleyene şifa olduğunu düşünüyorum. Söyleyene de dinleyene de şifa olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Sevgili dinleyenlerimiz, o zaman bu güzel sesi biraz daha dinleyelim ve bambaşka bir şarkı dinleyeceksiniz şimdi. Bu şarkı hangisi? Siz hangi şarkıyı seçtiniz? Sıraya neyi koymuştuk biz?
1: Sana neler edeceğim?
0: Oo,
1: Sevgili
0: çok
1: Ajda Pekkan'ım.
0: çok.
1: Ajda Pekkan'ın sesinden
0: Ha,
1: senelerce
0: gezeceğim,
1: görüyoruz.
0: göreceğim, sana neler
1: Gezeceğiz.
0: edeceğim. Bu bizim kapanış şarkımız aslında,
1: Aynen
0: değil mi?
1: öyle. Biraz da hareketli bir
0: Evet.
1: şarkı olsun, enerjik bir
0: Öyle
1: şarkı olsun
0: olsun. Evet,
1: istedik.
0: evet. Benim enerjim düşük. Sizin beni yükseltmeniz lazım bugün. Göreviniz zor. Hadi bakalım, o zaman hep beraber söylüyoruz şarkıyı.

0: Harikasınız. Çok güzel. Teşekkür ederiz Ezel Hanım. Sizi yorduk mu?
1: Çok keyif aldım.
0: Ah çok güzel.
1: Çok keyif aldım. Tabii çok heyecanlıyım.
0: Evet, çünkü tek solist olmak çok kolay bir şey değil, farkındayım. Evet.
1: Heyecanlıyım.
0: Çok güzel. Yok, biz hiç hissetmiyoruz heyecanınızı. Evet, saatlerimiz 14.43'ü gösterdi sevgili dinleyenlerimiz. Artık yavaş yavaş veda etme zamanımız da geldi. Şiir Perisi'nde çok teşekkür ederiz Zero Tayfa'ya.
2: Teşekkür ederiz Yasemin Hanım.
0: Her biriniz çok kıymetlisiniz.
3: Çok
0: ben bir
3: ederiz.
0: Kez daha isimlerinizi okumak isterim. Tayfun Özener Udda, Yusra Koçoğlu Kadun, Mustafa Duman Ney'de, Erdener Altuğ Gitar'da, Göktürk Seyhan Ritim Saz'da ve solistimiz Ezel Şahin'le birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Acaba zaman geçiyor ama hani böyle biraz daha vaktimiz var gibi. Ben yani okumayalım isterseniz o şarkıyı dediğim bir şarkımız vardı. Ben de size destek olsam, beraber okusak, hani Yasemin Hanım biz ama onun provasını yapmadık diyeceksiniz.
2: Yok, söyleriz. Problem değil. Söyleriz. Böyle spontan planlar.
0: Tamam, o zaman olur, sevgili dinleyenlerimiz, evet tamam, mutluyuz, enerjimiz yüksek ama unutmayalım ki takvim sayfaları değişiyor ve sonbahardan da bir hayli yol aldık. Adnan Ergil'in çok güzel Hicaz bir şarkısı var. Onun da veda edelim size. Takvimlerden haberin yok mu? Geçiyor yıllar. Bana küsmüş, yüzüme gülmez zalim aynalar. Kimimiz yorgun, kimimiz vurgun, kimi isyankar. Acı gerçek bu, ömrümüz bir su. Geçiyor yıllar. Vakit geç olmuş, dönülmez yolmuş. Yürek bin pişman. Bundan böyle bana meyler dost. Geceler düşman.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Turkuaz.
1: Çarşılar, Ahi Evran'ın kurduğu yabanlı pazarından bu yana Osmanlı coğrafyasında şehirli bilincin zirvesi, ticari ilişkinin en olgunlaşmış halinin tezahür ettiği mekanlar. Dünyanın alışverişi üstü kapalı da olsa göklere görünmez pencerelerle açılan bu mekanlarda yapılıyor, ticari hayatın nabzı çarşılarda atıyor. Yalnızca alışveriş mi? Elbette değil. Çarşı kapalı olur. Kapalı olur olmasına da doğuya, batıya, kuzeye ve güneye açılan kapılardan dört yöne ve dört yana ana malcı sistemin algılamakta zorlandığı bir eşya-insan ilişkisinin aynalarını sunar. Bir ülkenin bayındırlık ölçüsünü o aynalara bakarak anlarız. Ticaret ahlakının hayattan tanıma geçmesi, kavramlaşması yakın zaman hikayesidir.
2: Münkür münafık zalim şerinden hepsi...
1: Ahilik meslek örgütlerinin hileye, eksiğe, hataya yer vermeyecek denetiminden sonra dolaşıma giren ürünler çarşıda görücüye çıkar. Alınıp satılmaz, sözcüğün tam anlamıyla gelin olur. Ondandır yüzlerce yıl bu toprakların iktisadi mayası ekşimeden, helal kazancı ve hüneri esas olan bir temelde yeryüzünü bereketlendirir ve besler. İpek yolu güzergahında bulunan şehirler, biraz da çarşıları sayesinde şehir payesine alan yaşam alanlarıdır. Kuş uçar, kervan geçer, kervansaraylarda konaklanır, çarşıda menzile ulaşılır. Çarşı, çarşı değildir artık. İçine bakınca anlarız ne olduğunu.
0: Turkuaz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle

0: 1 dakika.
1: Ayın çekim gücüyle denizlerde oluşan dev dalgalar, dünyamızın üzerinde gidip geldikçe yaşamı var eden maddeler birbiriyle karıştı. O olmasaydı dünyamızda yaşamı oluşturan koşullar gerçekleşmeyebilirdi. Ayın oluşumunu açıklayan dev çarpma kuramı, bilim insanları tarafından sıklıkla kabul görür. Buna göre 4,5 milyar yıl önce Güneş sistemimizde dünyamızla beraber yüzlerce gezegen oluşmuştu. Mars büyüklüğünde bir gezegense dünyamıza doğru hızla yaklaşıyordu. Kaçınılmaz çarpışma çok şiddetli oldu. Gezegen tamamen parçalanırken dünyamızdan da büyük bir kütle kopardı. Dünyamız uzaya saçılan tonlarca enkazı çekim gücüyle kendi yörüngesinde toplamayı başardı. Bilim insanlarına göre uzayda toz parçaları birleşerek taşları, taşlar kayaları, kayalar da gök cisimleri ve uyduları oluşturur. Dünyamızdan kopan parçalar da bir araya gelerek uydumuz Ay'ı oluşturdu. Ay'dan getirilen taş örneklerinin yer kabuğundakilere olan benzerliği büyük çarpışma kuramını destekler.
0: Bir dakika.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
4: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün 1950 sonrası öykücülüğümüzde önemli bir yere sahip olan Nezihe Meriç'in oyun yazarlığından söz edeceğiz. Nezihe Meriç'in Türk tiyatrosundaki varlığı, Cumhuriyet dönemi edebiyatında kadın duyarlılığının sahneye taşınmasında önemli bir adım teşkil eder. Meriç, hikayelerindeki derin psikolojik tahlilleri ve gözlem gücünü oyun yazarlığına da başarıyla aktarır. Eserlerinde kadınların toplumsal rolleri, iç çatışmaları ve özgürleşme çabaları merkezi bir yer tutar. Karakterlerini sadece toplumsal birer figür olarak değil, varoluşsal sancıları olan bireyler olarak sahneler. Geleneksel aile yapısının yarattığı baskıları, kuşak çatışmalarını ve değişen toplum düzenindeki kadının yerini sorgular. Nezihe Meriç'in dili sahne üzerinde şiirsel ve akıcı bir ritim kazanır. Çın sabahta, sular aydınlanıyordu. Sevdican, Tartışma ve Öyle Bir Gün adlı 5 oyununda büyük ve gürültülü olay örgülerinden ziyade hayatın içinden küçük anları, gizlenmiş kırgınlıkları ve sessiz direnişleri işler. Sahne tasarımlarında ve diyaloglarında yarattığı atmosfer seyirciyi karakterlerin iç dünyasına da ortak eder. İletişimsizlik ve yalnızlık gibi modern temalar Nezihe Meriç'in tiyatro dilinin temel taşları arasında yer alır. Yazar, oyunlarında tek boyutlu karakterler yaratmaktan kaçınır ve her figüre kendi katmanında bir yapı kazandırır. Kadın karakterlerin kendi ayakları üzerinde durma arzusu, Nezihe Meriç'in tiyatro metinlerinde bir başkaldırıdan ziyade derin bir içsel zorunluluk olarak belirir. Toplumun dayattığı kalıplarla mücadele eden bu karakterler, modern Türk tiyatrosuna da yeni soluk getirir. Nezihe Meriç, dramatik yapıyı kurarken geleneksel anlatı ögelerinden yararlanır ama bunları modern bir potada eritir. Olayların akışını karakterlerin ruhsal değişimlerine göre şekillendirir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Albay, metin yazarı Alper Beşe,

0: ve program yapımcınız ben Murat Ören, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmede başkente yapılan yatırımlar ve planlanan projelerle ilgili son durumun Cumhurbaşkanı'na arz edildiği ifade edildi. Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO zirvesi ve yatırım destekleri konusunda teşekkürlerini sundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan geminin enkazında arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'den teknik donanıma sahip bir gemi daha bölgeye gidiyor. Derin sularda arama kabiliyetine sahip geminin hafta sonu veya hafta başında adaya ulaşması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda madalya kazanan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin başarısının Türkiye'nin nükleer teknoloji alanındaki geleceği adına büyük ümit verdiğini belirtti. Bakan Bayraktar, "Türkiye yüzyılını gençlerimizin tükenmez enerjisiyle inşa edeceğiz," dedi. Türkiye'nin ihracatında dikkat çeken yükseliş yaşanıyor. Dış satımda talep koşullarındaki iyileşme Ağustos ayında 27 ayın en yüksek hızına ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat hedeflerinin etkin destek mekanizmaları ve güçlü ticari diplomasi faaliyetleriyle artarak devam edeceğini belirtti. Türkiye ve Azerbaycan arasında kalkınma ve insani yardım alanındaki stratejik işbirliği kurumsal bir boyuta taşındı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA ile Azerbaycan Uluslararası Kalkınma Ajansı AİDA arasında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma, Türkistan coğrafyasından başlayarak küresel sahada ortak projelerin hayata geçirilmesini hedefliyor. Ticaret Bakanlığı, gümrükler muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda kaçak yollarla yurda sokulmaya çalışılan 80 bine yakın serum ve infüzyon seti ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyanın değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu tespit edildi. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yüzlerce kişi sokağa çıktı. Soykırımcı kabine üyesi Gideon Saar'ın ziyareti ve ülkede İsrail Büyükelçiliği açılmasını protesto etti. Özgür Filistin sloganları atan kalabalık, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösterdi. İsrail Büyükelçiliği'nin açılması, Slovenya'nın Filistin politikasındaki değişimi de gündeme getirdi.

0: Slovenya'da önceki hükümet Filistin devletini tanımıştı. Batı Şeria'dan yapılan ithalatı yasaklamış, soykırımcı Netanyahu ile iki aşırı sağcı bakanın ülkeye girişini engellemişti. Ancak yeni hükümet bu kararları kısa süre içinde geri aldı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Kiev, Rusya'nın altyapı tesislerini vurdu. Moskova yönetiminin Ukrayna topraklarına saldırılarında 9 kişi öldü. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Trump, Rusya lideriyle görüştü. Putin bir anlaşma yapmak istiyor, dedi. Ve spor, Galatasaray'dan kötü başlangıç. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'e konuk oldu. 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 3-1 mağlup ayrılan sarı kırmızılı ekibimiz ilk haftayı puansız kapattı. Kadıköy'de tarihi gece temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün evinde İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Sarı lacivertliler 18 yıllık aradan sonra mücadele edeceği bu büyük organizasyonun lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. TRT1'den canlı yayınlanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 37. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Viyana 22, Sofya 30, Saraybosna 30, Üsküp 32, Tiran 33, Bakü 24. Yağmurlu olmak üzere Bern 17, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 20, Brüksel 17, Amsterdam 15 ve Kopenhag 17 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız. Sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Türkiye'den Bakış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Türkiye'den Bakış programından sizlere sesleniyoruz. Bugün 10 Eylül 2026 Perşembe. Şu anda Türkiye'de saatimiz 15.07'yi gösteriyor sayın dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım mikrofon başında. Sunucunuz ben Funda Erdoğan ve bugün teknik yönetmenimiz Melih Demirezer. Hepinize esenlikler diliyoruz efendim. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda da bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor. Hocam evet, Yunanistan'la başlamak istiyoruz bu hafta Türkiye'den Bakış'a. Yunanistan, Aşil Kalkanı kapsamında İsrail'le 3,5 milyar avroluk bir tedarik anlaşması imzaladı. Bu durum tam da Mekke Savunma İttifakı imzalandığı sırada gerçekleşti. Sizce bölgede ittifaklar mı oluşuyor? Yunanistan neler alıyor? Bize özetleyebilir misiniz? Merak ediyoruz.
1: Evet tabii. Yani burada can sıkıcı değerlendirmeler yapmak istemem ama dünyanın pupa yelken bir savaşa hazırlandığı hakikat. Bu umumi bir harp dediğimiz dünya savaşı gibi mi olur? Bölgelerde çıkacak kapsamlı birden fazla ülkenin katıldığı savaşlar şeklinde mi olur? Açıkçası kestirmek güç ama en ideal bölge 1. Dünya Savaşı'nda ve 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi yine Türkiye'nin merkezinde olduğu

Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya ve Avrupa'yı içine alan bak bir savaşa doğru işaret ediyor. Bir tarafta Almanya'nın Leipzig Havalimanı'nda zarfın içinde bir mermi bulundu. Yani bunu mecazi anlamda söylüyorum. Tehdit edilen kişilere yönelik zarfın içinde mermi bırakılır. Leipzig Havalimanı'nda da SİHA buldular patlayıcılarla birlikte. Yani Rusya işaret ediyor ve diyor ki siz benim enerji hatlarımı, lojistik tesislerimi vurmaya devam ederseniz Almanya'nın en büyük lojistik firması DHL'in kalbi konumundaki Leipzig'e bunlardan gönderirim diyor. Ukrayna sahası epey kızıştı. İşte İsrail'in soykırımları hiçbir şekilde durmuyor. İran'ın dün Ürdün'e yönelik gerçekleştirdiği balistik füze saldırısı sonucunda delinmez denilen Amerikan hava savunma şemsiyesi de delindi. Ve orada birçok Amerikan uçağının etkisiz hale getirildiğini biliyoruz. Hülasa öyle bu gelişmeler yaşanırken Yunanistan'da silahlanıyor. Şimdi Yunanistan tarih boyunca Avrupalılara kendi ülkesini açık hale getirme siyaseti her daim taraftar bulmuş. Kuruluşunda Rusya, İngiltere ve Fransa'nın önder olduğu, daha sonrasında modern zamanlarda da Avrupa tarafından sürekli korunan, kollanan bir ülke. Ama geldiğimiz noktada 500 milyar avro gibi de bir borç yüküyle 9 milyon insan yükü sırtlanmış durumdalar. Hatta affedersiniz, züğürt bezirgan eski defterleri kurcalar misali, İkinci Dünya Savaşı'nda kendilerine Nazilerin borcunun olduğunu, dolayısıyla da Almanya'ya da olan borçlarının bu hesaptan mahsuplaşılması gerektiğini falan söylüyorlardı. Tam o kelime onu izah ediyor. Züğürt bezirgan eski defterleri kurcalarmış. Şimdi de 3,1 milyar avro ya da 3,5 milyar dolar bir savunma anlaşmasını İsrail ile gerçekleştirdi. Bu ne anlama geliyor? İsterseniz bir bakalım. İsrail Yunanistan'ın Türkiye ile olan ilişkilerindeki kötülüğü sürekli olarak kullanan ülkeler var demiştim. Bu sıraya İsrail geçti şimdi. Dedi ki sen Türkiye'ye karşı bir şey yapamazsın. Ben seni hava savunma sistemleriyle donatayım. Dolayısıyla o radarlardan gelecek bilgilerle önce ben bilgiler alayım. Sonra da sen işime yaradığı kadarıyla benim sayemde kendini koruyabilirsin. Tam kelimenin özeti bu. Neden işime yaradığı kadarını sana veririm diyor. Çünkü kaynak kodlarını vermediği ortaya çıktı. Yani aslında komuta kontrol ve hava savunma sistemlerine ait bütün yazılımlar, kaynak kodları İsrail'in tek elinde olacak. Ve bu aldığı sistemleri Yunanistan, Funda Hanım, yaklaşık kaba tasdif 25 sene kullanacak. Şimdi 25 sene boyunca ortaya çıkacak bakım, lojistik, update, güncelleme gibi hususlar ayrıca bir maliyet kalemi oluşturacak. Buna biz ömür devri maliyeti, life cycle cost diyoruz. Bu ömür devri maliyeti aldığın silah sisteminin 10 katıdır. Yani 3,5 milyar dolara silah sistemi alırsan, 30 senede kullanırsan, 35 milyar dolar da o 30 sene içerisinde para ödersin bu sistemlere. Bakım, maliyet, masraf, bunları ödersin. Yunanistan'ın elinde hava savunma sistemi yok denecek kadar az. Neler var? İşte Rus malı S-300'ler, Thor ve OSA-AKM dediğimiz Güney Kıbrıs Rum yönetiminde falan iptidai bir takım hava savunma sistemleri var. S-300'ler biraz daha yeni ama o S-300'lerin de Girit Adası'ndan Yunanistan'a bir katkı sağlayacağını falan kimse düşünmesin. En gelişmiş hava savunma sistemi olarak da Patriot'in PAK-2 ve PAK-3 bataryaları var. Bunlar da Yunanistan'a yetecek durumda değil. Peki İsrail ne satıyor? İsrail çok katmanlı radar ağları ile birbirine entegre olmuş bir hava savunma sistemi vaat ediyor Yunanistan'a. Bu çok katmanlı sistemin içinde alçak, orta ve yüksek irtifada hava savunma silahları ve radarları olacak. Bunlar kısaca alçak irtifada Spider dediklerimiz, orta irtifada Barak MX dediğimiz, yüksek irtifada Davud'un sapanı David Sling dediğimiz sistemler. Bir de bunun dışında Drone Dome dedikleri drone kubbesi yapılacak. Alçak irtifadaki sürü dronlarını etkisiz hale getirmek için. Şimdi bu üç katmanlı hava savunma sistemini
Yunanistan biraz önce söylemiş olduğum iptidai düzeydeki hava savunma sistemleriyle değiştirmek istiyor. Peki Yunanistan bu taşıma suyla değirmeni döndürebilecek mi? Çünkü 3,5 milyar dolar verdiniz. Hava savunma sistemlerini Yunanistan'a konuşlandırdınız. Türkiye Cumhuriyeti sürü dronlarını gönderdi. Sizin hava savunma sisteminizi birkaç el yordu. Arkasından balistik füzelerini gönderdi. Arkasından işte başka silahlarla ateş altına aldı. Nasıl cevap verecek? Yani Amerika Birleşik Devletleri Ürdün'de aciziyet içinde kaldı. İsrail'in demir kubbesi gökten taş atsan yere düşmez diyorlardı. Demir kubbe için demir kevgire döndü. Döndü, gözümüzün önünde gördük bunu. Şimdi Yunanistan bunu nasıl döndürecek? İkinci soru, Yunanistan bu silahları ve radarları nereye yerleştirecek? Yani egemen bir ülke olarak tabii ki İsrail'le istediği anlaşmayı yapabilir ve yapmış olduğu anlaşmayla da silahları uluslararası hukuka uygun şekilde ülkesine yerleştirebilir. Aa, bir dakika, uluslararası hukukun çekincesi mi var? Var tabii ki. Yunanistan'ın Boğazönü Adaları, Doğu Ege Adaları ve 12 Adalar ya da Menteşe Adaları diye bildiğimiz adalarda uluslararası anlaşmalara göre buralara silah konuşlandırması namümkün. Özellikle Doğu Ege Adaları ve Boğazönü Adaları dediğimiz, Boğazönü'nde Limni, Semadirek, Taşöz, Doğu Ege Adaları'nda Midilli, Sakız, Sisam gibi adalar, Lozan Anlaşması ile Türkiye ile Yunanistan arasında akt olunmuş. Ne diye akt olunmuş? Gayri askeri statüdeki adalar. Neden? Çünkü Türkiye'nin o kadar dibinde ki hiçbir aklı bali devlet bu adaların silahlandırılmasına tamam kardeşim istediğin gibi yap demez. Fakat Yunanistan 1967'den bu yana, özellikle 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra bu adaları silahlandırmaya başlamış. Türkiye tabii uluslararası ortamda bu konuları dile getirmiş olsa da şimdi Yunanistan gözümüzün içine baka baka Doğu Ege ve Boğazönü Adaları dediğimiz adalara aramızdaki Lozan Anlaşması'na rağmen silahlandırmaya çalışırsa adaların gayri askeri statüsü ortadan kalkar. E o zaman anlaşma da ortadan kalkar. E anlaşma ortadan kalkarsa o zaman güç çatışması ortaya çıkar. Ve o zaman neyin ne olacağı sahada belli olur. Peki 12 adalar, Menteşe Adaları, o da 1947 yılındaki Paris Anlaşması'yla gayri askeri statüde olması kararlaştırılmış. Ne bunlar? İşte Meis Adası, Rodos Adası, İncirli Adası, Çoban Adası gibi burnumuzun hemen dibindeki adalar. Yani sen 2 kilometre ötedeki Meis'e getirip de benim her türden varlığımı tehdit haline getirecek silah sistemlerini, radarları İsrail'den alıp buraya konuşlandıramazsın. Keyfin böyle mi istiyor? Hayır. İki tane anlaşma, biri Lozan Barış Anlaşması, biri Paris Anlaşması. İkisinde de çok açık bir maddeyle bu var. Peki Yunanistan ne diyor buna? Türkiye 1974'te diyor Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. Onlar Barış Harekatı demiyor. Kıbrıs adasını işgal etti, o zaman bu adaları da işgal eder. E konu öyle değil. Yani Kıbrıs'ta Türkiye 1959 Londra ve Zürih anlaşmaları gereği garantör. E biz bir kalktık 15 Temmuz 1974 sabahı, Nikos Samson diye bir adam darbe yapmış. Papaz devlet başkanları vardı, Makarios, onu koltuğundan etmiş. Kıbrıs devletine son vermiş. Artık ilan etmek üzere ki adayı Yunanistan'a bağlayacak, Enosis yapacak. Ne diyor anlaşma, 1959 yılındaki Londra ve Zürih anlaşmaları? Eğer ki diyor Kıbrıs adası üçüncül bir devlete bağlanmaya kalkarsa, maddeyi söylüyorum, garantör devletlerin toplu ya da tek tek müdahil olma hakkı var. E şimdi sen darbe yapmışsın. Makarios ülkeyi terk etmiş. Kıbrıs anayasası ortadan kalkmış. Kıbrıs devleti ortadan kalkmış. Artık diyeceksin ki aldığımız kararla Kıbrıs Yunanistan'a bağlı. Adayı artık almak üzeresin. Türkiye müdahil olmuş. Bir de Kıbrıs Yunan adası değil ki. Yani nasıl gelip de Rodos'ta aynı statüyü kullanabilirsin? Hülasa bu silahlar adalara konuşlandırılırsa büyük sıkıntılar çıkacak önümüzdeki günlerde. Türkiye bu anlamda önemli bir, ne diyelim, duruma hazırlanıyor.

0: Yunanistan ve İsrail özelinde. Dolayısıyla hazırlıklar o kadar hızlandırılmış bir şekilde devam ediyor ki dün değil ondan önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye'de savunma harcamalarının %229 arttığını söyledi. İhtiyacımız var. Bakın herkes bu uyarıyı ciddiyete alsın. Yani tamamen resmi açıklamalar üzerinden söylüyorum. Korku umacılığı yapmıyorum. Ama iyi günler dünyayı beklemiyor. Türkiye savunma harcamalarını arttırıyor. Türkiye'ye yönelik olarak bir oldu bitti olursa Türkiye hiç kuşkusuz hazır. Eğer Yunanistan 12 mile sırtı sıvazlandığı için adaların kara suyu hakkını çıkartmaya kalkarsa bu Türkiye'nin Marmara Denizi ve Karadeniz'le Ege Denizi üzerinden Akdeniz bağlantısının kopması anlamına gelir. Biz bu durumu kabul etmektense ölmeyi tercih ederiz. Bak çok açık. Yunanistan 12 mile kara sularını çıkarttım derse Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle kimse Türkiye'nin itidalli tavrını zayıflık olarak algılamasın. Türkiye şu haliyle tarih boyunca, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihi boyunca hiç olmadığı kadar güçlüdür. Onlar yanılıp da işte şu yok, bu yok falan diye böyle şeye girmesinler. Miçotakis diyor ki biz diyor geldiğimiz noktadaki gücümüzü kullanacağız. O zaman gücü kullanıp Namlu'dan ilk mermiyi sen çıkartırsan o zaman adalar elinden gittiğinde de ağlama duvarına gidersin. Netanyahu ile birlikte ağlarsın.
1: İnşallah gerçekleşmez hocam.
0: Evet.
1: Burada konuşmayız. Bizde dünyada yeterince sorun var. Bir de bu
0: Öyle.
1: olmaz inşallah diyelim. Yine bununla ilgili bir sorum olacak. Böyle gerginleşen bir ortamda Pakistan Türk savunma sanayi ürünlerini sergiledi. Yemen'de de ayrılıkçı Husilere karşı bir operasyon başlatıldı. Sanki Mekke Savunma İttifakı taşları yerli yerine koymaya devam ediyor. Ne dersiniz?
0: Yani şöyle Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler savunma sanayi alanında her geçen gün daha da artıyor. Bizim Pakistan'da milli gemi projemiz zaten bir 7-8 yıldan bu yana devam ediyor. Malezya ile devam ediyor ve Ukrayna ile devam ediyor milli gemi projesi. Romanya'ya gemi sattık falan ama Pakistan'la 4 korvet üzerinden anlaşma devam ediyor. İkisi bunların Türkiye'de, ikisi de Pakistan'da inşa ediliyor. Türkiye'de inşa edilenler teslim edildi. Pakistan yeni güncellemeler yapıyor üstüne. Fakat geldiğimiz noktada savaşın seyri İran'da farklı bir noktaya gelince Pakistan Türkiye'nin iyi olduğu alanlardan istifade etmek istiyor. Ve bir görsel yayınladı Pakistan Savunma Bakanlığı. Bu görselde ne var? Akıncı taarruzi insansız hava aracı var. Adına marşlar yazılmış TB2'ler var. Sürü drone sistemleri kapsamında sivrisinek dediğimiz dronlar var. K2 kamikaze dronlar var ki 200 kilogram patlayıcıyı 2000 kilometre öteye taşıyabiliyor. Alçak hava savunma sistemi kapsamında dronlara karşı çok etkin ve maliyet etkin bir çözüm üreten Aselsan'ın üretmiş olduğu Aselsan Korkut var. Bunlara takılmış Aselpot dediğimiz gözetleme sistemleri var. Mine akıllı mühimmatlar var. Var da var. Anlaşılan o ki Türkiye Pakistan'ın askeri yeteneklerinden istifade ederken kendi savunma sanayi alanında ortaya koyulmuş ürünleri de Pakistan'a önemli miktarlarda satışını gerçekleştiriyor. Bu tabii daha da gelişecek. Buna Suudi Arabistan'ın da katılacağını düşünüyorum. Savunma sanayi Türk dış politikasını doğrudan şekillendiriyor dersek herhalde yanılmış olmayız. Diğer konu ise Pakistan ile Suudi Arabistan'ın Türkiye ile beraber içinde bulunduğu Mekke Savunma İttifakı Husilere karşı tedbir almak maksadıyla işte bugün ve dün bir takım görüşmeler yapıldı. Bunu tabii yine hemen ya bizim burada ne işimiz var falancılar piyasaya döküldüler. Suudi Arabistan'a bugün yardım edilmez de oradan Suudi Arabistan'a yönelik gerçekleştirilen saldırılar durdurulmazsa yarın biz İsrail Yunanistan arasında çifte ateşe maruz kaldığımızda da Suudi Arabistan ve Pakistan'dan bir şeyler talep etme şansımız yok. Dolayısıyla bir İran proksisi ya da vekil unsuru olarak bölgede bulunan Husilerin mutlak surette Suudi Arabistan'a yönelik verdiği zararın durdurulması lazım. Ya öyle diyorsunuz ama işte Husiler İsrail Savaşı'nda, Filistin Savaşı'nda, Amerika'nın İran'a karşı olan savaşında İsrail'e hep bomba attılar falan. O gönderdikleri füzelerin İsrail'e gram zararı olmadı. Yani bir kısmı ulaşmadı bile. Ama onlar vesile kılınaraktan İsrail'in bölgede masum Yemen halkının üzerine Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile beraber

0: beraber nasıl bomba olup yağdığını hep birlikte biliyoruz. Dolayısıyla zahirde İsrail'e saldırdı gibi gözüken bu Ensarullah hareketi aslında Yemen halkının da bombalanmasına yol açtı. İsrail'e hiçbir zarar verdiğini görmedik. Dolayısıyla Bab-ül-Mendeb'in açık bulundurulması lazım. Zaten Hürmüz Boğazı'ndan dolayı petrol 100 dolarları buldu. Bab-ül-Mendeb'de Husi saldırılarıyla İran'ın ekmeğine yağ sürsün diye kapatılırsa korkarım ki Türkiye'de evimize giren mutfak malzemelerinden kullandığımız araca enflasyon baskısı her geçen gün daha da artacağı gibi enerjiye ulaşmakla ilgili hususlar İran siyasetine hizmet etmek maksadıyla kullanılacak. Ben orada Mekke Savunma İttifakı'nın önümüzdeki günlerde daha sert tedbirler alacağını öngörüyorum.
1: Yine savunma sanayiyle devam edelim hocam. Selçuk Bayraktar küçük modüler reaktörlerin birkaç sene içinde yapılabileceğini vurguladı. Nedir bu santraller, reaktörler ve önemi nedir?
0: Çok güzel bir konu bu. Şimdi Türkiye'nin içerisinde iç siyasette bir kayıkçı kavgası var. O onu mu dedi, bu bunu mu dedi, o bunun bilgisini bana verdi, benim bilgim dahilinde oldu, o belediye başkanı bu partiye geçti, öbürkünde böyle oldu, bu istifa etti. Yani millete ikrah getirecek gelişmeler yaşanıyor. Kendi içlerindeki kavgayla ülke gündemi yoğrulmak isteniyor. Bu esnada Selçuk Bey'in açıklamaları doğru düzgün gündem bile olmadı. Oysa aklı bali bir devlette bu konuşulur. O yüzden Türkiye'den Bakış programına bunu getirmekte de bir beis görmeyip getirdim. Çok kıymetli. Öncelikli olarak kıymeti nereden menkul, nereden kaynaklı? Şimdi Türkiye bir enerji açı ülke. Tüketiyoruz. Kurulu elektrik enerjisi gücü de yaklaşık olarak şu dönemde 126 bin megawatt civarında kurulu elektrik üreten bir enerji kapasitesi var Türkiye'nin. Fakat şöyle diyorlar, Türkiye kurulu enerji gücüyle kendi kendine yetiyor. Kaynakların bir kısmını yurt dışından alıyor, doğalgazı olduğu gibi enerjiye döndürüyor. Bir kısmı yenilenebilir enerji, bir kısmı termik santraller dediğimiz yerli ve ithal kömür yakarak elde ediliyor. Biyokütle üzerinden enerji elde ediliyor. Ve önemli oranda bir elektrik üretimi söz konusu Türkiye'de. Şimdi Akkuyu Nükleer Elektrik Santrali'nin ilk ünitesi de devreye girdiğinde çok daha rahatlamış olacak. Ama yenilenebilir enerji konusunda devasa yatırımlar yapıyor Türkiye. Yani ben Nisan-Mayıs aylarına baktım, yenilenebilir enerjinin, tükettiğimiz enerjinin 60'ını 70'ini yüzde olarak, yüzdelik dilim olarak yenilenebilir enerjinin den karşıladığımızı görüyoruz. Rüzgar esti. Özellikle yaz döneminde güneş enerjisinden oldukça istifade ettik. Hala büyük yatırımlar yapılıyor. Ama durup dururken bir küçük modüler reaktör dediğimiz small modular reactors konusunu gündeme getirdi Selçuk Bey. Neden önemli? Şuradan. Türkiye'de bugün tükettiğimiz elektrik ihtiyacı 10 yıl içinde iki katına çıkacak. Bu devasa bir şey. Aklı başında olan herkesi korkutur ve ürkütür. Yani bunun planlamasını yapmaz da kayıkçı kavgalarıyla vakti geçirirsek 10 yıl sonra iki katına çıkmış elektrik enerjisini kimden alacağız diye ülke ülke gezeriz. Yani ciddiyetle takip edilmesi gereken bir şey. O yüzden yatırım takvimlerinden asla vazgeçilemez. Yani Akkuyu Nükleer'in bütün bölümlerinin de devreye girmesi yetmez. Başka nükleer santrallerin de inşa edilmesi lazım. Sadece Fransa'da 56 adet nükleer santral var faal. Amerika Birleşik Devletleri'nde 90, İngiltere'de 8. Biz bir tanesini açmaya kalktık. Aklı evveller diyor ki Türkiye'yi nükleer belasından kurtaracağız. Ya size Allah akıl fikir versin yani. Yani İngiltere'de var, Belçika'da var, Amerika Birleşik Devletleri'nde var, Fransa 56 tane birden var. Hatta Ermenistan'da var, Bulgaristan'da var. İptidai sistem üretiyorlar. Türkiye'ye modern bir nükleer elektrik santrali inşa etmek istediğinde bunu söylüyorlar. Bu tamamen etki ajanlığıdır. Yani şöyle Yusuf Alabarda ya da Funda Hanım sabah kalktığında işte elektrikli bir sistem üzerinden kahvaltısını hazırlasın, kahvesini yapsın. Kışsa işte elektrikli ısıtıcıyla ısıtsın, oradan arabasına binsin, elektrikli arabasıyla iş yerine gelsin. Stüdyoda Türkiye'den bakış programını elektrik üzerinden yapsın. Evine döndüğünde yemeğini elektrikli ocakta yapsın. Evinin temizliğini şarjlı elektrik süpürgesiyle yapsın ama elektrik yatırımı yapılmasın. Kabul edilebilir değil. Yenilenebilire yapsınlar, itirazımız yok diyorlar. Yenilenebilir enerji baz kabul

edilmiyor. Ne demek istiyorum? Şu, yağışlar yetersiz olduğunda hidroelektrik santrallerinin verimi düşüyor. Rüzgar durduğunda rüzgar enerjisi düşüyor. Dolayısıyla sizin yenilenebilir enerjinizin tükettiğiniz enerjiden en az 2 kat fazla olması lazım ki ben %100 kendime yetebilirim. Bu mümkün değil çünkü Türkiye enerji tüketen bir ülke. İşte bu esnada küçük modüler reaktörler konusunu Selçuk Bey gündeme getirdi. Dünyada Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkeler bu küçük modüler reaktörleri kullanmaya başladılar. Bunlar yaklaşık bizim Akkuyu'da üreteceğimiz 2000 megawattlık bir nükleer santral elektrik gücünün yaklaşık olarak 1/5, 1/10 gibi santraller. Yani oldukça küçük ama mesela kurduğunuz takdirde aldınız mesela Afyon şehrine 2 tane küçük reaktör kurdunuz. Afyon şehrinin bütün elektrik enerjisini oradan karşılayabiliyorsunuz. Ya da çok güçlü bir organize sanayi bölgesine bunu kurduğunuzda örneğin Kocaeli, Bursa arası yoğun sanayi bölgesidir. 4-5 tane küçük nükleer reaktör santral kurduğunuzda konutlardan ve şehirden ayrıştırılmış bir şekilde organize sanayi bölgelerinizi bunun üzerinden besleyebiliyorsunuz. Biliyorsunuz Türkiye bu organize sanayi bölgelerini şehirlerin dışına taşıyaraktan oralarda kümelenmeler oluşturdu. Dolayısıyla oralara yetecek elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak bu küçük nükleer elektrik santralleri kurulabiliyor. Yani mesela Ankara'ya getirdiğiniz bir nükleer enerji santrali ile Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ni, Ostim Organize Sanayi Bölgesi'ni, Akıncı'daki savunma kümelenmesini falan tek bir nükleer elektrik santralle o SMR dediğimiz karşılayabiliyorsunuz. Peki neden cazip? Şundan dolayı bunlar modüler. Zaten SMR demek o. Small Modular Reactors. Bunlar modüler. Parça parça başka yerlerde imal edilip bulunduğu yerde Lego gibi inşa edilebiliyor ve kompakt. Ya mesela Mersin Akkuyu'ya gittiğinizde görürsünüz devasa bir inşaat sahası. Bunda öyle bir şeye gerek yok ve bu konu aynı zamanda çok büyük tatlı su kaynağına da ihtiyaç duymuyor. Mesela Akkuyu'daki nükleer elektrik santrali bir akarsunun kenarındadır. Dünyadaki örnekleri de böyledir. Bu çok daha küçük miktarda su birikintileriyle işini görebiliyor ve alarm durumu olduğunda kendisi büyük bir su kaynağına ihtiyaç duymadan kendi içinde küçük bir su kaynağıyla söndürülebiliyor. Mesela biz Çernobil ve Japonya'daki patlamalar nükleeri ister istemez tehlikeli bir elektrik enerjisi üretme formu olarak zihnimize kazıdı. Ama bunlar da küçük oldukları için ebat olarak söndürülmesi çok daha kolay olan sistemler. Şunu söylüyor Selçuk Bey, tabii bu sadece yeterli değil. O nükleer santrallerin tamamında ne lazım? Zenginleştirilmiş uranyum, yani kaynak lazım. Türkiye zenginleştirilmiş uranyumu da barışçıl amaçlarla %3 düzeyinde zenginleştirecek çalışmalara önümüzdeki süreçlerde adım atması lazım. Bu kıymetli bir şey. Peki bunları nasıl yapacaksınız? Bunları yapabilmek için beşeri sermayeye ihtiyacınız var. Hani al gel hadi kur desen yetmiyor. Tabii Türkiye nükleer enerji konusunda Akkuyu'dan kaynaklanan bir takım mühendislik bilgisine sahip olsa da hala beşeri sermayede sıkıntısı var. Yani öyle yapmak o kadar kolay değil. Teknofest alanında buna da el atmış Baykar grubu. T3 Vakfı ile birlikte 9 ülkeden 192 takımın bu sene katıldığı nükleer enerji teknolojileri yarışması yapılıyor. Bu demek ki Türkiye'de 10 yıl sonra önemli bir beşeri sermaye olacak. Teknofest'te mesela beşeri sermaye olarak 8 sene önce, 7 sene önce başarı kazanmış gençler bugün ardı arkasına yeni şeyler üretiyorlar. Neden? Çünkü o zaman tohum attım, büyüdü o tohum artık meyveye durdu. Burada da biz bir şekilde başlamak zorundaydık. Çünkü yapay zeka ve veri merkezleri falan daha da giderek yoğunlaşacak ülkemizde. Yapay zeka ve bu veri merkezleri son derece büyük enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yapay zeka merkezlerinin çıkarttığı elektrik tüketim gürültüsünü dinleme şansım olmuştu. Adeta korku filmlerinin sahnelerini andıracak bir uğultuyla elektrik çekiliyor. Dolayısıyla elektrifikasyon çok önemli.

0: oluyor bizim. Yani artık her şeyi işte Cemina'ya sorduğunda onun verdiği bilgiler, yani herkes doktor oluyor, herkes mühendis oluyor. Bir vakit sonra o algoritmanın dışında düşünemez hale geleceksiniz. Yani mesela önceden yön bulmayı büyük şehirlerde işte GPS'e sormadan, küresel konumlandırma sistemine sormadan gidiyorduk. Şimdi onsuz 200 metredeki yere gidemiyoruz. Zihin tembelleşiyor. Şimdi yapay zekada da ne istiyorsanız artık, yarın öğreteceğiniz dersten bugün sunacağınız programda neleri konuşabilirime kadar yapay zeka büyük hizmet sunuyor, ama o algoritma sizi tembelleştirip bir de kendi koyduğu limitlerin içerisinde sizi düşünmeye zorluyor. Büyük sıkıntı.
1: İnşallah biz ona muhtaç olmayız
0: İnşallah.
1: ileride, değil mi hocam?
0: İnşallah.
1: Ne yazık ki bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik sayın dinleyenlerimiz. Çok çok teşekkür ediyoruz Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda'ya bu haftada.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Haftaya yine aynı günde Perşembe günü 15 haberlerinden sonra bizler burada sizleri bekliyor olacağız. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Şimdi müzik zamanı.

Ne seveni ne de gideni hepsinden vazgeçtim. Aşkların dillere düştü sayenizde. E buymuş aşk bestesi.

Burası kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmede başkente yapılan yatırımlar ve planlanan projelerle ilgili son durumun Cumhurbaşkanı'na arz edildiği ifade edildi. Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO zirvesi ve yatırım destekleri konusunda teşekkürlerini sundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan geminin enkazında arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'den teknik donanıma sahip bir gemi daha bölgeye gidiyor. Derin sularda arama kabiliyetine sahip geminin hafta sonu veya hafta başında adaya ulaşması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda madalya kazanan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin başarısının Türkiye'nin nükleer teknoloji alanındaki geleceği adına büyük ümit verdiğini belirtti. Bakan Bayraktar, "Türkiye yüzyılını gençlerimizin tükenmez enerjisiyle inşa edeceğiz," dedi. Türkiye'nin ihracatında dikkat çeken yükseliş yaşanıyor. Dış satımda talep koşullarındaki iyileşme Ağustos ayında 27 ayın en yüksek hızına ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat hedeflerinin etkin destek mekanizmaları ve güçlü ticari diplomasi faaliyetleriyle artarak devam edeceğini belirtti. Türkiye ve Azerbaycan arasında kalkınma ve insani yardım alanındaki stratejik işbirliği kurumsal bir boyuta taşındı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA ile Azerbaycan Uluslararası Kalkınma Ajansı AİDA arasında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma Türkistan coğrafyasından başlayarak küresel sahada ortak projelerin hayata geçirilmesini hedefliyor. Ticaret Bakanlığı gümrükler muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Edirne Kapıkule gümrük kapısında yapılan operasyonda kaçak yollarla yurda sokulmaya çalışılan 80 bine yakın serum ve infüzyon seti ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyanın değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu tespit edildi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Kiev, Rusya'nın altyapı tesislerini vurdu. Moskova yönetiminin Ukrayna topraklarına saldırılarında 9 kişi öldü. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Trump, Rusya lideriyle görüştü, Putin bir anlaşma yapmak istiyor, dedi. Ve spor, Galatasaray'dan kötü başlangıç. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'e konuk oldu. 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 3-1 mağlup ayrılan sarı kırmızılı ekibimiz ilk haftayı puansız kapattı. Kadıköy'de tarihi gece temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün evinde İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Sarı lacivertliler 18 yıllık aradan sonra mücadele edeceği bu büyük organizasyonun lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. TRT1'den canlı yayınlanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara

27, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 37, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Viyana 22, Sofya 30, Saraybosna 30, Üsküp 32, Tiran 33, Bakü 24, yağmurlu olmak üzere Bern 17, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 20, Brüksel 17, Amsterdam 15 ve Kopenhag 17 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Ekonomi Penceresi.
1: Ekonomi Penceresi'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Bu yaşananlar hem Türkiye'nin ekonomisine hem dünyanın ekonomisine nasıl yansıyor? Her hafta Ekonomi Penceresi'nde bu konu başlıklarını konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız Ekonomi Penceresi'ni sizler için hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci, teknik masada Melih Demirezer ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Stüdyomuzda hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz
2: çok programımıza. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Arzu Hanım.
1: Hem bugünden hem geçen haftadan bugüne gelen ekonomide çok önemli başlıklar var. Bir kere bugün çok önemli bir karar bekleniyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplandı ve faiz kararını verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Bekliyor muyduk hocam bu kararı?
2: Evet, aslında piyasa bunu satın almıştı. Dolayısıyla bir yani artış veya bir indirim çerçevesinde bir beklenti söz konusu değildi. Ve beklendiği gibi %37'de sabit bıraktı. Ve yani piyasalar baktığımız takdirde işte borsa olsun, diğer piyasalar olsun hepsi bu beklenti çerçevesinde hareket ettiğini ne yapabiliriz görebiliriz. Ve bu çerçevede %37'de sabit bırakıldı. Gecelik borç verme faiz oranı yine %40. Borçlanma faiz oranında %35.5 oranı çerçevesinde sabit bırakıldığını söyleyebiliriz. Tabii bunu ifade ettikten sonra bir de Merkez Bankası Başkanlığı'nın bir açıklaması var. Bu karara ilişkin olarak o açıklamalara bakmak lazım. Yani orada özellikle bu faiz oranı sabit bırakılmasına ilişkin hangi argümanlar ortaya konulmuş orada daha net bir şekilde ifade etmek, söylemek mümkün. Ama önceki açıklamalara bakıldığı takdirde önceki toplantılardaki aşağı yukarı benzer açıklamaların burada da olduğunu görüyoruz. Ve bu açıklamaya baktığımız takdirde özellikle enflasyona ilişkin olarak da bir takım açıklamalar var. Son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminde bir gerileme olduğunu ifade ettiğini söylüyor Merkez Bankası Başkanlığı. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz stoklarının yurt içi piyasalara yansımasının da sınırlı kalması iş talepteki bir zayıflamanın olduğunu da ifade ediyor. Tabii bunun yanında özellikle jeopolitik gelişmeler, bu İran Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin emtia fiyatlarında, enerji fiyatlarında özellikle enflasyonu yukarı yönlü artırdığına ilişkin bir risk oluşturduğunu da ifade ediyor. Ve bu jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin de yakından takip edildi. Ve herhangi bir olumsuz durum söz konusu olduğu takdirde de sıkı para politikasının devam ettirileceği ve nihai olarak da %5 enflasyon hedefine yaklaşılması için her türlü argümanların, politika araçlarının kullanılabileceğini ifade ediyorlar.
1: Biz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararına odaklanmışken bir de Avrupa Merkez Bankası'ndan haber geldi. Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizi artırdı. Onun bu kararını nasıl değerlendirmek lazım?
2: Evet, aslında beklenen bir şeydi. Yani beklenti daha önce de bu yıl içerisinde Avrupa Merkez Bankası 25 baz puan faiz oranını artırmıştı. Bugün de aynı durum söz konusu oldu ve Eylül ayında 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı. Bu Avrupa Merkez Bankası'nın bu son kararıyla birlikte ana refinansman faizinin %2.65, mevduat faizi %2.50, marjinal fonlama faizinin de %2.90 seviyesine yükseldiğini da bu çerçevede görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası böylelikle Haziran ayında 33 aylık aralığın ardından gerçekleştirdiği ilk faiz artışından sonra ikinci olarak bu ayda faiz artırmış oldu.
1: Şimdi bir de haftaya Amerika'dan bir haber gelecek. Amerikan Merkez Bankası Fed gelecek hafta faiz kararını açıklayacak. Bütün bu faiz kararlarından sonra Fed'in kararı ne yönde olur? Beklentiniz nedir?
2: Evet, yani gelecek hafta Fed'in toplantı yapıp faize ilişkin bir karar verme durumu söz konusu. Artık gözler Fed'e çevrildi. Avrupa Merkez Bankası'nın bu faiz artışı kararından sonra. Tabii işler o kadar kolay mı? Değil. İstihdamda bir zayıflama var. İstihdam verilerinde. Yarın tüketici fiyat endeksine ilişkin veriler açıklanacak. Dolayısıyla yani bir tarafta istihdam verileri, olumsuz istihdam verileri, diğer tarafta enflasyon işte yarın belli olacak. Yani düşük olma durumu söz konusu değil. Yani aslında Fed'in de işi gerçekten zor. İstihdam odaklı mı bakacak, enflasyon odaklı mı bakacak? Eğer istihdam odaklı bakarsa o takdirde faiz artışına gitme durumu söz konusu değil. Ama enflasyon odaklı hareket ederse o takdirde faizi artırması gerekiyor. Ve faiz artışına ilişkin olarak da 16 Eylül tarihinde 25 baz puan artırmasına ilişkin beklenti %64.
1: %64. Büyük ihtimalle artıracak yani.
2: Yani %64'lük bir ihtimal var. Yarınki şey önemli. Bu tüketici fiyat endeksine ilişkin veriler. O çerçevede bir hareket edeceğini söylemek, değerlendirmek mümkün.
1: Peki, biz de takip edeceğiz Fed'in faiz kararını. Bir de 6 Eylül Pazar günü orta vadeli program açıklandı. 2027 Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlığı çerçevesinde orta vadeli program yayımlandı. Bu programı da değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Türkiye ekonomisi açısından programın en önemli mesajı nedir sizce?
2: Evet, tabii Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlanabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın ortaklaşa hazırlamış olduğu bir programdır, orta vadeli program. Artık yavaş yavaş 2027 bütçesinin bu programda yer alan makro ekonomik veriler çerçevesinde hazırlanacağını görüyoruz. Tabii bu yeni orta vadeli programın temel mesajına baktığımız takdirde Türkiye ekonomisinde makroekonomik ve finansal istikrarın kalıcı hale getirilmesi öncelikli olmaya devam ediyor. Dolayısıyla burada makroekonomik ve finansal istikrar kalıcı bir şekilde bu problem çözülsün şeklinde. Ama bunun yanında programda sadece enflasyonla mücadele değil, büyüme, istihdam, yatırım oranı, verimlilik, teknoloji, yeşil ve dijital dönüşüm ile kamu maliyesi de birlikte yer alıyor. Burada özellikle iki şeyi belirtmek gerekiyor.

0: Birincisi, ekonomi 2026 yılında beklenenden daha yavaş büyüyor. Bunu tabii bir takım gerekçeleri var. Onları da ifade edeceğiz. İkincisi de buna rağmen enflasyonla mücadeleden vazgeçilmiyor. 2026 büyüme tahmini %3,8'den %3,3'e çekilirken 2027'de %4,2, 2028'de %4,6 ve 2029'da %5 büyüme hedefleniyor. Yani program 2026'daki yavaşlamanın ardından kademeli bir toparlanma öngörüyor.
1: Yani bu yıl için bir yavaşlama mı
0: Tabii
1: görülüyor
0: yani
1: tabloda?
0: yavaşlama öngörülüyor. Dolayısıyla 3,8 öngörülürken büyüme rakamımız 3,3 olarak revize edildi orta vadeli programda. Dolayısıyla yavaş bir büyüme ile nedir? Yılın sonunu tamamlayacağız şeklinde
1: Peki
0: gözüküyor.
1: bu yavaşlamanın nedeni olarak ne söyleniyor? O nasıl değerlendiriliyor
0: Tabii
1: hocam?
0: baktığımız zaman bu %3,8'den %3,3'e çekilmesinin burada özellikle ciddi bir yavaşlamaya işaret ettiğini söyleyebiliriz. Tabii burada bir takım durumlar da var. Sadece genel büyüme oranı değil, bir de sanayi büyüme beklentisi de %4'ten %2,3'e çekilmiş durumda. Asıl sıkıntı bu. Çünkü sürdürülebilir ve kaliteli büyüme açısından sanayi sektöründeki büyümenin önemli bir gösterge olduğunu görebiliriz. Şimdi yavaşlamanın birkaç tabi nedeni var. Orta vadeli program analizine göre 2026'da savaşların ortaya çıkardığı enerji ve emtia fiyatlarındaki ciddi bir artış. Şimdi şunu düşünün, petrol fiyatında, Brent petrol varil fiyatında 64 dolarlardan nedir? Şu anda 104 dolarlara çıkılmış bir pozisyonda. Yani böyle bir durumda gerçekten iş yapmanız çok zor. Dolayısıyla ekonomide çarkları döndürmeniz çok zor. Ondan dolayı bu enerji ve emtia şoku ekonomi üzerinde ciddi bir yük oluşturdu. Bunun yanında dış talep zayıfladı. Bu da önemli bir durum. Türkiye'nin ihracat yapmış olduğu başlıca ticaret ortaklarının 2026 büyüme rakamlarının da düştüğünü görüyoruz. Ve baktığımız takdirde 2025'te %2,4 büyüyen bu ticaret ortaklarımız 2026'da %1,6'ya gerilemiş durumda. Şimdi böyle bir durumda o ticaret ortaklarımız, dış ticaret ortaklarımız az büyümüşse o zaman senden ne alacak değil mi? Alma durumu söz konusu değil. Peki biz ürettiğimizi satamıyorsak üretmenin bir anlamı var mı? Yok. Otomatikman ne oluyor? Bizim de
1: Üretim düşüyor.
0: büyüğümüz, üretimimiz düşüyor ve büyümemiz de yavaşlıyor.
1: Yani ticaret ortaklarımızdaki bu gerilemeyi de yine aynı sebeplere bağlayabiliriz o zaman.
0: Tabii
1: Yaşanan
0: tabii.
1: savaş
0: Tabii.
1: ortamı, enerji fiyatlarının yükselmesi muhtemelen onları
0: Tabii.
1: da
0: Şimdi
1: etkiledi.
0: Fed'den bahsettik. Fed'in gelecek hafta %64 ihtimalle faiz artışı beklentisi piyasada satın almaya başlandığını söyledik. Şimdi bu çerçevede niye faiz artışına gidiyor? Enflasyon problemi var, değil mi? Peki niye enflasyon? Özellikle Brent petrol varil fiyatındaki ciddi artış piyasaları allak bullak etti. Onun etkisiyle tabi otomatikman küresel anlamda da bir büyümenin düştüğünü söylemek mümkün. Ama Türkiye'deki bu büyüme sadece dış kaynaklı değil. Bir de iç kaynaklı sebepler de var. Şimdi içeride az önce anlattık. Merkez Bankası'nın işte %37'de faiz oranını sabit bıraktığını söyledik. Şimdi faizler yüksek. Böyle bir durumda tüketicinin ve işletmelerin finansmana ulaşması çok zor. Maliyetler çok yüksek.
1: Kredi
0: Tabii
1: alamıyorlar
0: kredi alamıyorlar. İhtiyaçları karşılayamıyor.
1: yani.
0: Şimdi zaten Merkez Bankası'nın amacı ne? Talebi dengelemek, iç talebi dengelemek. Bu çerçevede talep oluşmadığı takdirde fiyatların kalıcı bir şekilde düşüş seyrine girmesini sağlamak ve bu da ekonomiyi ister istemez yavaşlatıcı bir pozisyona sokuyor. Dolayısıyla burada aslında şuna bakmamız lazım. Yani sıkıntılı bir konu. Yani bir taraftan enflasyonla mücadele edeceksin, diğer taraftan büyümeyi sağlayacaksın. Bu çelişki. Çelişki. Çünkü bir şeyi ne yapmanız gerekiyor? Benimsemeniz gerekiyor, seçmeniz gerekiyor. O amacı gerçekleştirmeye dönük hareket etmeniz gerekiyor. Enflasyon ile mücadele ederseniz, talebi düşürmeye kalkarsanız otomatikman büyüme nedir? Sekteye uğruyor ve ciddi anlamda nedir? Burada bir problem ortaya çıkıyor. Tabii vatandaş açısından bakarsak büyümenin %3,3 olması tek başına iyi veya kötü bir şey diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Ya şimdi bu büyümenin hangi sektörlerden geldi? Az önce söyledik, sanayi sektöründeki büyüme ciddi anlamda düşmüşse bu
1: Üretim
0: tür
1: yok.
0: durumda tabii yani ciddi bir problem veya büyüme işte üretim kanalı değil de tüketim kanalından sağlanmışsa ülkede üretim yapılmadığı ortaya konur. O açıdan bunun önemli olduğunu, bu büyümenin hangi istihdam oluşturup oluşturmadığını, kişi başına gelire nasıl yansıdığı bu büyüme önemli. Yani kısaca vatandaşın cebi nasıl etkileniyor? Olumlu mu etkileniyor, olumsuz mu etkileniyor? Ona bakıp vatandaşın o çerçevede ne yapması gerekiyor? Karar vermesi gerekiyor.
1: Tabii şimdi orta vadeli programa baktığımızda siz de başta da altını çizdiniz. Enflasyon hedefinde de ciddi bir revizyon dikkati çekiyor. 2026 sonu için %28,4'lük enflasyon tahmini var. Bu tahmin vatandaş açısından ne ifade ediyor?
0: Tabii enflasyon tahmininde değişiklik orta vadeli programın en dikkat çekici noktalarından biri. Önceki programda 2026 sonu itibariyle %16 enflasyon tahmini var idi. Ama 2027 yılına ilişkin olarak işte hafta sonu yayınlanan orta vadeli programda ise bu %28,4 olarak revize edildi. Yani %12,4 puanlık yukarı yönlü bir revizyon söz konusu. Geçen hafta 3 Eylül'de Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı. Ve enflasyonun da %31,51 yıllık seviyede olduğunu ne yaptı? Ortaya koydu. Şimdi tabii orta vadeli programda %28,4 olarak ifade edilmiş. Ama tabii geçmiş yıllardaki orta vadeli programlara bakıldığı takdirde yani o açıklanan, revize edilen oranın birkaç puan üzerinde gerçekleştiğini, dolayısıyla %30 bandında bir enflasyonun yıl sonu itibariyle gerçekleşeceğini de söylemek mümkün. Tabii burada özellikle vatandaş açısından önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Enflasyonun düşmesi özellikle yani tek haneye inmesi çok önemli.
1: O
0: Kalıcı bir şekilde indirmek gerekiyor.
1: yine programa baktığımızda tek haneli enflasyon hedefinin 2029'a ötelendiğini görüyoruz. Bu ötelemeyi nasıl değerlendirmek gerekir hocam?
0: Tabii yani baktığımız takdirde 2029 sonuna bırakılması geçmiş programlara göre hedefin yeniden ötelenmesi anlamına geliyor. Tabii baktığımız zaman 2023 orta vadeli programlarında 2026 sonu, 2024'te 2027 sonu, 2025'te 2028 sonu ve 2026 orta vadeli programda da 2029 nedir? Sonunda tek haneli enflasyona geçilme durumunun söz konusu olduğu ifade ediliyor. Hedef olarak belirtiliyor. Daha burada bu durum bir taraftan hedefin daha gerçekçi bir zamanlamaya çekildiği şeklinde yorumlanabilir. Yani 2029'unda işte ara hedefler gerçekleştirerek 2027 ve 28 dönemlerini ve bu çerçevede biz 2029'da enflasyon hedefine ulaşacağız şeklinde. Ama diğer taraftan ise hedeflerin geçmişte olduğu gibi birkaç kez ötelenmiş olması programın güvenilirliği açısından da olumsuz bir durum olarak değerlendirilebilir. Çünkü burada sadece hedef açıklamak değil, o hedefin beklentiler dahilinde gerçekleşmesinin
1: Hedefin
0: de
1: ulaşılabilirliği önemli,
0: tabii
1: öyle değil mi hocam?
0: yani o da önemli. Yani işte bireyler şunu söylemesi gerekir. 2029'da evet tek haneye ulaşacağız ve o çerçevede hareket edeceğiz diye beklenti içerisine girmesi gerekir. Tabi bunun yanında özellikle Şunu ifade etmek lazım. Bunu her zaman ifade ediyoruz. Sadece para politikası tek başına bir anlam ifade etmiyor. Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı. Yani ve sabit tuttu. Tüm argümanlarda, tüm araçlarında bu çerçevede kullanıyor. Ama sadece para politikası bu enflasyon ile fiyat istikrarı ile mücadele etmeye çalışırsa başarılı olamaz. Bunun yanında maliye politikası, ücret politikası, döviz kuru ve beklentilerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Ve enflasyonla mücadele sadece faiz oranıyla çözülebilecek bir konu değil. Kamu harcamaları, vergi politikası, üretim maliyetleri ve beklentiler de sürecin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada biz fiyat istikrarının kalıcı hale gelmesi ve alım gücünün yeniden güçlü olmasını arzu eder bir durumdayız. Mesela şunu düşünün. Yani 2000'li yılların sonlarında tek hane yemiştik, değil mi? Ne kadar güzeldi. Gerçekten ev alabiliyordunuz, rahat bir şekilde araba alabiliyordunuz. Gerçekten mutlu bir tablo ile karşı karşıyaydık. İnşallah
1: İnşallah 2029'da.
0: 2029'da da tek haneye düşeriz ve bu çerçevede toplum da bundan mutlu kalır. Rahat bir şekilde otomobil alır, ev alır, diğer ihtiyaçları karşılar ve satın alma gücümüze de ciddi bir artış olur.
1: Peki ama biz bugüne dönersek, şimdi bu yapılan tahminler, yapılan yeni düzenlemeler, hedefler, çalışanların, memurların, emeklilerin, asgari ücretlilerin cebine nasıl yansıyor ya da yansıyacak? Aslında sıradan vatandaşı en çok ilgilendiren başlık o. 2027 yılında bütün bu veriler dahilinde maaşlara ne kadar zam gelir? Nasıl bir iyileştirme yapılır hocam? Bu programda bunun yol haritası da var mı?
0: Evet, 2027 ücretleri açısından en kritik nokta nominal zam ile gerçek satın alma gücü arasındaki fark olacak. Bunu net bir şekilde göreceğiz. Tabii 2027 yılında yapılacak zamma ilişkin olarak orta vadeli programda işte revize edilen enflasyon hedefi %28,4 olarak açıklandı. Zaten %28,4 hedefi bu çerçevede minimum bazda çalışanların ve emeklilerin ne kadar zam alacağını da net bir şekilde ortaya koyuyor. Öncelikli olarak memur ve memur emeklilerinin alacağı zam açısından olaya baktığımız takdirde tabii onlarda iki durum var. Birincisi toplu iş sözleşmesi zammı o %5 Ocak 2027'de. Bir de enflasyon farkı. Şimdi %28,4 enflasyon hedefi söz konusu ise minimum seviyede söz konusu bu. O takdirde bu ikinci yarıda Temmuz ayında %7 toplu iş sözleşmesi zam uygulanmıştı. Şu aşamada %7'lik eşiği aşan kısım enflasyon farkı olarak değerlendirilecek ve baktığımız takdirde de %28,4 eğer yıl sonu enflasyon farkı olarak ortaya çıkarsa bu çerçevede nedir? %7,04 zam almış oluyorsunuz. 2027 Ocak zammı memur ve memur emeklilere.
1: %7 civarı öyle mi?
0: Evet. Çünkü %5 toplu iş sözleşme zammı, %2,04'te bu enflasyondan gelen fark, ikisini topladığınız takdirde
1: %7.
0: %7,04. Ama tabii bazı senaryolar var. İşte enflasyon %30 olursa, %31 olursa o takdirde bir 2-3 puanlık bir sapma söz konusu olduğu takdirde bunun %9-10 bandında olacağını söylemek
1: Evet.
0: mümkün.
1: Evet.
0: Tabii bu çerçevede memur ve memur emeklerine bakarak SSK ve Bağkur emeklerinin daha şanslı olduğunu söylemek mümkün. Niye? Çünkü onlar enflasyonun tamamını zam olarak alıyorlar. Ve bu çerçevede yıl sonu enflasyonu %9,04 yani ikinci 6 aylık enflasyon %9,04 olursa o takdirde zam bu kadar olacak. Ama %30, 31, 32 civarında olursa enflasyon o çerçevede yani 11, 12 bandında da çıkma ihtimalinin söz konusu olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ama tabi burada önemli olan şey şu nedir? İşte Ekim, Kasım, Aralık enflasyonları. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 aylık enflasyonlar
1: Onlar da
0: nedir?
1: önemli.
0: Tabii onların açıklanması lazım. O zaman daha net bir şekilde tablo ortaya konmuş olacak. Ama minimum ve maksimum aşağı yukarı oranları bu çerçevede ortaya koymuş oluyoruz.
1: Bunlar değişmez mi diyorsunuz hocam?
0: Yani çok zor.
1: Peki.
0: Yani %30 bandında enflasyon

0: gerçekleşeceğini söylüyoruz. Dolayısıyla memur ve memur emeklisiyle Bağkur ve SSK'nın alacağı maaşta aşağı yukarı zam
1: Belli.
0: o civarda tabii. Bir de asgari ücretli var.
1: Hı.
0: Yani o da çok
1: Hı
0: önemli.
1: hı.
0: Yani şu anda bir asgari ücretimiz değil mi? İşte baktığımız takdirde 28.075.50 TL'lik bir alım söz konusu. İşçinin, çalışanın cebine giriyor ama işverenin maliyeti var. O da 40.000 TL civarında. Şimdi asgari ücret tabi Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu var. Onların toplanıp karar verebilecekleri bir durum. İşte hükümet kanadından, işçi kanadından ve işveren kanadından bir komisyonu oluşturduğu birliktelik. Tabii herkesin şeyi var, hesaba kattığı şeyi var. İşçi satın alma gücüm düştü diyor. İşveren benim maliyetlerim artıyor diyor bu çerçevede. Çünkü işçi 28 bin alırken işverenin maliyeti bunun 40 bin TL. Yani işverenin maliyeti açısından da
1: Evet.
0: düşünmek lazım. Yani bu çerçevede aslında bir dengenin ne olması gerekiyor? Sağlaması gerekiyor. Ya enflasyonun karşısında da işçi ezilmeyecek ve işveren de
1: Zor durumda
0: maliyeti
1: kalmayacak.
0: ciddi anlamda artmayacak, istihdam sağlayabilecek. Aksi halde asgari ücreti ciddi bir şekilde artırırsanız istihdam yapamaz. O takdirde de işsizlik oranının artma ihtimali söz konusu. Buna ilişkin olarak da tabii %20, %21, %25, %28.4, %35 gibi zam senaryoları var. Eğer tahmini enflasyon, yıl sonu enflasyon çerçevesinde bir hesaplama söz konusu olursa 36 bin 49 TL civarında bir asgari ücretin belirlenme durumu söz konusu. Dolayısıyla bu da nedir? 2027 yılının önemli konuları arasında yer aldığını söyleyebiliyoruz.
1: Şimdi bütçe tarafına bakarsak faiz harcamalarının önemli ölçüde yükselmesi öngörülüyor. Yüksek faizlerin kamu maliyesi üzerindeki etkisini nasıl değerlendirirsiniz
0: Tabii
1: hocam?
0: kamu maliyesi açısından orta vadeli programın en dikkat çekici risklerinden biri faiz yükü. Faiz her zaman ciddi anlamda problem. Sadece devlet açısından değil, bireyler açısından da problem. Kredi kartını kullanıp kullanıp asgarisini ödediğiniz takdirde ne oluyor? Kartopu etkisiyle büyüyor. Ondan sonra belli bir nokta sonra nedir? Artık sürdüremez hale geliyorsunuz. Devlette de bunun böyle olduğunu söylemek mümkün. 2026'da faiz harcamasının yaklaşık 2 trilyon 824.90 milyar TL, 2027'de de yaklaşık 3 trilyon 975 milyar, yani 4 trilyona yakın bir faiz gideri olması öngörülüyor. 2027'de faiz giderinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı %3.6 olarak hesaplanıyor. Daha çarpıcı nokta ise 2027'de faiz giderinin bütçe açığından daha yüksek öngörülmesi. Gerçekten bu kötü bir durum. Bütçe açığı yaklaşık 3 trilyon 865 milyar TL iken faiz gideri 3 trilyon 975 milyar TL. Yani devletin faiz için yapmış olduğu harcama toplam bütçe açığının üzerinde bir rakam olarak ortaya çıkıyor. Tabii bu durum borçlanma maliyetlerinin bütçe üzerinde ne kadar etkili olduğunu da gösteriyor. Faizlerin yüksek seyretmesi hem yeni borçlanma maliyetini artırıyor hem de mevcut borcun çevrilmesini pahalı hale getiriyor. Buna karşılık orta vadeli program bütçe disiplininden de vazgeçmiyor. Bütçe açığı gayri safi yurt içi hasıla oranına bakıldığı takdirde 2024'te %4.7 iken 2026'da %3.1, 2029'da ise bu oran %2.8 olarak hedeflenerek bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının düşürülmesi hedefleniyor. Zaten bütçe açığını azalttığınız takdirde nedir? Bütçeyi ciddi anlamda disipline etmiş oluyorsunuz. Tabii bunun içinde bir takım önlemler var kamu maliyesine ilişkin olarak. Vergi tabanını genişleteceksiniz. Daha fazla vergi alacaksınız. Kayıt dışılığı azaltacaksınız ve doğrudan vergilerin payının merkezi yönetim bütçe gelirleri içerisindeki payının artırılması gerekiyor. Eğer dolaylı vergi payının artışı söz konusu olur ise o zaman dolaylı vergilerin artışı nedir? Adil olmayan bir yapı söz konusu olacak. O da gelir seviyesi düşük olan kimseler üzerinde olumsuz bir yük oluşturmuş olacaktır. Dolayısıyla burada kamu maliyesinde

0: baktığımızda önümüzdeki dönemde Türkiye'yi hangi riskler bekliyor? Özellikle enerji maliyetlerinde bir artış var. İşte biraz önce siz altını çizdiniz. Brent petrolün varili 100 doların üzerine çıktı. 104 dolar dediniz. Bütün bu artış maliyetlerdeki artış ekonomiyi nasıl etkiler?
1: Türkiye açısından dış dengede en önemli risklerden biri enerji maliyetleri. Yeni orta vadeli programda 2026
0: Maliyetlerdeki artış ekonomiyi nasıl etkiler?
1: Türkiye açısından dış dengede en önemli risklerden biri enerji maliyetleri. Yeni orta vadeli programda 2026 enerji ithalatı tahmini 63 milyar dolardan 71 milyar dolara çıkıyor. Dolayısıyla artıyor maliyetimiz. Brent petrol varsayımı da 64,3 dolardan 89,3 dolara çıkarıldı, revize edildi ama şu anda 104 dolara.

şey ülkeler toplamı ve toplam ihracatımızın %44'ünü Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Şimdi bu Avrupa Birliği'nde de bir daralma söz konusu olduğu için ihracatımızda da bir daralma olacağını söylemek mümkün. Bunun yanında cari açık kaynısal

0: 16.05'te yine Ekonomi Penceresi'nde görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız.
1: Ekonomi Penceresi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: 1 dakika. Ülkemizde obruk oluşumunun en yoğun olduğu bölge Konya Ovası ve çevresidir. Bölgenin yeraltı yapısında yoğun olarak bulunan kireç taşı kayaçları yeraltı sularının aşındırmasıyla erir. Bu erime sonucunda yer altında mağara benzeri büyük boşluklar meydana gelir. Yeraltı boşluklarının üzerindeki tabakanın ağırlaşıp çökmesiyle derinliği yüzlerce metreyi bulan obruk adını verdiğimiz çukurlar oluşur. Son yıllarda artan yeni obruk oluşumlarının sadece doğal koşullardan değil, insanların yeraltı sularını aşırı ve yanlış kullanmasından da kaynaklandığı düşünülmektedir. Konya Ovası ve çevresindeki en ilgi çekici obruklardan bazıları Kızören, Çıralı, Meyil, Gökyüyük, Apa Saraycık ve Karayin obruklarıdır. Ayrıca Mersin'de binlerce yıl önce oluşmuş Kanlı Divane, Cennet ve Cehennem obrukları da oldukça etkileyicidir.
1: 1 dakika.
2: Türkiye'de saat 17.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmede başkente yapılan yatırımlar ve planlanan projelerle ilgili son durumun Cumhurbaşkanı'na arz edildiği ifade edildi. Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO zirvesi ve yatırım destekleri konusunda teşekkürlerini sundu. Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan mesnetsiz iddialarını şiddetle reddetti. Açıklamada Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları Komisyonu'nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde anıt projesine kaynak aktarma tavsiyesinin tarihi gerçekleri çarpıttığı kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 50 yılı aşkın süredir adadaki barış ve istikrarın teminatı olduğuna işaret edildi. Kıbrıs Türklerine yönelik hasmane tutumlara kararlılıkla karşılık verileceğinin altı çizildi. Merkez Bankası yılın 6. faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. Karar metninde öncü verilerin enflasyonun ana eğiliminde düşüşe işaret ettiği belirtildi. İhtiyatlı duruşun korunacağı mesajı verildi. Türkiye ve Azerbaycan arasında kalkınma ve insani yardım alanındaki stratejik işbirliği kurumsal bir boyuta taşındı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA ile Azerbaycan Uluslararası Kalkınma Ajansı AİDA arasında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma, Türkistan coğrafyasından başlayarak küresel sahada ortak projelerin hayata geçirilmesini hedefliyor. Türkiye, UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde 32 unsurla ikinci sırada bulunuyor. Karagöz, Ebru sanatı ve Türk kahvesi gibi gelenekler, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin dünyada tanınmasına katkı sağlıyor. Yaşayan kültürel miras, ülkeler ve toplumlar arasında kültürel diplomasi, işbirliği ve barış için önemli bir köprü oluşturuyor. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Kiev, Rusya'nın altyapı tesislerini vurdu. Moskova yönetiminin Ukrayna topraklarına saldırılarında 9 kişi öldü. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Trump, Rusya lideriyle görüştü, Putin bir anlaşma yapmak istiyor, dedi. Ve spor, Galatasaray'dan kötü başlangıç. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'e konuk oldu. 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 3-1 mağlup ayrılan Sarı Kırmızılı ekibimiz ilk haftayı puansız kapattı. Kadıköy'de tarihi gece temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün evinde İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Sarı lacivertliler 18 yıllık aradan sonra mücadele edeceği bu büyük organizasyonun ilk aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. TRT 1'den canlı yayınlanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 37, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Viyana 22, Sofya 30, Saraybosna 30, Üsküp 32, Tiran 33, Bakü 24, yağmurlu olmak üzere Bern 17, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 20, Brüksel 17, Amsterdam 15 ve Kopenhag 17 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: aynı çatı altında.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu haftada aynı çatı altında sizlerle buluşmanın verdiği mutlulukla aile dinamiklerini ve ailede problem çözme yöntemlerini konuşacağız. Ben spikeriniz Meltem Kuyucu, stüdyomuzda konuğumuz ve program danışmanımız Sayın Doçent Doktor Olgun Gündüz bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Programı hazırlayanlar Nilay Yazar Kankeleş ve Murat Baran, teknik masada Tolga Kökten sizlere sesimizi ulaştırıyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, hepimiz için ailemiz güven ve huzur kaynağımız. Gözümüzü açtığımız aile ortamımız, kişiliğimizi, tutumlarımızı şekillendirirken, gündelik hayatın içinde zaman baskısı, çeşitlenen sosyal ilişkiler, değişen beklentiler ve kişisel kararlar, aile içinde zaman zaman çatışmalara ve tartışma ortamına sürüklenmemize yol açıyor. Hocam, aile içi problemlerin çözümünü ve aile dinamiklerini konuşacağız dedik bu hafta. Bazen işler yolunda gitmiyor ve ilişkiler zora giriyor. Dilerseniz çatışmanın tanımını ve çatışma yönteminin önemini söyleyerek başlayalım.
2: Teşekkürler. Ailede tabii ki aile dinamikleri içinde ilişkilerin doğası gereği, iletişimin doğası gereği her zaman işler yolunda gitmeyecektir. Yani
1: evet.
2: Bizim normal bireysel ilişkilerimizin de olduğu gibi fikir ayrılıkları, farklı hayata bakma biçimleri aile içinde de olacaktır. Çatışma dediğim şey aslında bir tür tartışma. Yani böyle bir tartışmayı da biz bir tehdit gibi de düşünmememiz gerekiyor. Çünkü bazen fikir ayrılıkları da bizi daha iyi bir yere de taşıyabilir.
1: Tabii ki,
2: kendi düşüncemizin farklı bir düşüncede iyi de gördüğümüz zaman yeniden değerlendirip daha dengeli bir yere vardırdığımız da olabilir. Aile içindeki çatışmaları da biraz böyle görmek lazım. Yani elbette tersini düşünelim. Bir şey diyoruz ve tamam deniyor. Bir şey diyoruz tamam deniyor. Şimdi bu da çok sağlıklı bir şey değil. Yani uyum olacak diye her şeye evet demek, her şeyde aynı şekilde olmak da çok doğru bir şey değil. Zaten yaşamın olağan akışına da uyumlu değil. Bu doğru olan şey farklı farklı fikirlerin olması, bir aradalığı ve bunu doğru yönetmek ve karşılıklı konuşarak, konuşabilerek bunları aşmaya çalışmak. Yani çatışma dediğimiz şey, tartışma dediğimiz şey olumlu da olabilir.
1: Peki hocam, sağlıklı ailede çatışma nasıl yönetilmeli? Aksi halde yönetilemeyen çatışmanın sonucunda şiddet doğabiliyor bazen ve pek çok şiddet türleriyle de karşılaşabiliyoruz. Biraz da bunlardan bahsedelim.
2: Evet, şimdi bunlar tabii bu geçişlilikler biraz böyle sert gibi gelmiş olabilir ama tabii baktığımız zaman aslında ilişkilerin de doğasında bir sağlıklı bir iletişimin varlığını elzem görebiliriz. Yani ilişkilerin iyi gitmesine sebebiyet veren şeylerin başında iletişimin iyi olması geliyor aslında. Yani
1: Evet.
2: konuşabiliyor olmak, fikirleri açık olmak, açık bir iletişimi tercih etmek, herhangi bir rahatsızlık duyduğumuz unsuru rahatlıkla söyleyebiliyor olmak ya da beğenimizi, takdirimizi yine rahatlıkla konuşabiliyor olmak. İşte bütün bu iletişimin sağlıklı işlemesi aslında ilişkinin de sağlıklı işlemesi anlamına gelebilir. Ama tersi durumlarda bunun doğru yönetilemediği takdirde, yani bir şeyden hoşnutsuzsunuz ya da rahatsız oluyorsunuz ama bunu çözemiyorsunuz. Yani sağlıklı bir iletişiminiz yok, karşılıklı konuşmuyorsunuz. Bu sefer farklı farklı tutumlar sergilenebiliyor. Mesela diyelim ki ilgisizlik ve tamamen karşı taraftan sessiz bir şekilde bir şey mesafe koyma.
1: Evet.
2: Yani bunun mesela çok uzadığı durum, bu kısa süreli siz ona belli bir şekilde davranabilirsiniz ama bu çok uzun süreli olduğu durumlarda artık ilgisizlik karşılıklı bir sembolik şiddete de dönebilir.
1: Evet.
2: Yani bu psikolojik şiddete de varabilir. Dolayısıyla aslında böyle şiddeti aile içinde illa fiziksel anlamda da düşünmeyebiliriz. Yani ilişkiler çok sağlıklı olmadığı durumlarda eşlerin birbirine karşı koydukları mesafe, birbirlerine ilgisiz davranmaları da aslında psikolojik şiddettir ve yaygın olarak gördüğümüz şiddet türlerinin başında psikolojik şiddet gelmektedir.
1: Ekonomik olarak da belki tırnak içinde söylüyorum, hizaya getirme değil mi? Parayı kullanarak o da bir şiddet türü.
2: Evet, yani şiddetin çok farklı türleri
1: Evet.
2: var. Ekonomik şiddet, fiziksel şiddet gibi türleri var. Ekonomik şiddet de tabii karşılıklı olarak karşı tarafın hak ettiği, ona imkanları sunmamak ya da talep ettiği şeyleri sağlayamamak ve de bu işte parayı bir dediğiniz gibi terbiye aracı olarak kullanmak da çok fazla ekonomik şiddet türleri arasında gördüğümüz durumlar. Tabii ekonomik bağımsızlığını daha çok kazanmış bireylerin ekonomik şiddet görme olasılığının daha düşük olduğundan bahsedebiliriz.
1: Farklı fikirlerimizin olması, birbirimizden taleplerimizin olması çok doğal ilişkilerde. Bunu belki dile getiriş şeklimiz, üslubumuz çok önemli ve karşı tarafa saygı duyarak bunu karşılamak da önemli değil mi? Yani farklı kişilik özelliklerimiz problem çözme yöntemlerimizi elbette etkiliyor değil mi hocam?
2: Şüphesiz yani öncelikle tabii bu insanlar arası bir ilişki, insani münasebetler ve insani olmanın tüm getirilerinin karşımızdaki insan içinde var olduğunu unutmayalım. Yani neden bahsetmek istiyorum? Duygu durumları. Bazen üzgün olabiliriz, bazen kızgın olabiliriz, bazen endişeli olabiliriz, bazen bir yere yetişiyor olabiliriz, telaşlı olabiliriz. Bütün bunlar bizim durumumuzu karşı tarafın önemsenmesini beklediğimiz hallerdir. Aynı şekilde bizim de karşı tarafa bakarken onun duygu durumunu önemsememiz gerektiğini ortaya koyuyor. Neden bahsetmeye çalışıyorum? Biz insanları makine gibi göremeyiz. Yani insan duygusal bir varlıktır, sosyal olduğu kadar. Dolayısıyla sizin iletişiminizde onun duygu durumunu dengeleyerek bir şeyleri açmanız. Mesela bir konu, bir şey önereceksiniz ya da bir mesele konuşacaksınız. Bazen o meseleyi bir eşref saatinden bir vakit
1: Evet,
2: vardır.
1: evet.
2: Bunu bekleyip konuşmakta fayda var. İşlerin biraz daha moral motivasyonu yüksek olduğu zamanlarda ama her şey zaten çok ters gitmiş. Bir telaş var. Bir yere yetişmeye çalışıyorsunuz. Bir taraftan da sorunları aktarmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki karşılaşacağınız tepkiler aynı olmayacaktır. Biz de mesela böyle durumlarda sağlıklı tepkiler veremeyebiliriz. Bunların işte yönetilmesi biraz bu tür durumları önemsemekle ilgili bir şey. Yani duygu durumlarını önemsemek, karşı tarafın içinde bulunduğu durumu ve daha alttan alıcı bir şekilde çatışmaları çözmeye çalışmak faydalı olacaktır. Burada da yani bir tarafın daha alçak gönüllü oluşu, biraz daha geriden mesafe davranması, o ilişkide daha dengeleyici bir yerde durması olumsuz bir şey anlamına gelmemeli.
1: Evet.
2: Yani mutlaka bir dönem ilişkilerde tarafların biri bu rolü üstlenir, başka bir dönemde de diğeri bu
1: Evet.
2: rolü üstlenir. Önemli olan bu dengeyi sağlayabilmektir.
1: Peki hocam çocuklara, özellikle çocuklara sorun çözme ve duygularını tanıma ve öfke yönetimi konuları öğretilebilir mi? Yetişkinleri sonra konuşalım.
2: Kesinlikle zaten aile içinde sosyal öğrenmeden bahsetmiştik. Yani çocuklar da öfkelenirler. Çocuklar da istedikleri olmadığı zaman seslerini yükseltebilirler. Daha değişik tepkiler verebilirler. Ama burada doğru olanın ne olduğunu göstermek öncelikle davranışlarla ebeveynlerine düşer. Yani hayatta her zaman istediğimiz bir şeyin anında olamayabileceği, bunun için biraz beklememiz de gerekebileceği, yani sadece talepte bulunmanın yeterli olduğu, bunun bir değerlendirme süreci olabileceği, bütün bunları da çocuklara öğretmekte fayda var. Şimdi çocuklarımız hız çağında büyüdükleri için her şey anında olsun istiyorlar. Bugün biraz daha varsıllaşan aile dinamiklerinde çocuğa hemen her şeyi sunmak, benim yaşadığım güçlükleri o yaşamasın diye her şeyi önüne sermek bazen çocuklarda tatminsiz duyguları da sebebiyet
1: İyilik
2: veriyor.
1: ettiğimizi
2: Tabii
1: zannederken.
2: ki bizim mesela bayramdan bayrama alınan kıyafetlerimiz bugün çocuklara şu an herhangi bir şey ifade etmiyordur
1: Evet.
2: herhalde. Çünkü onunla ilgili bir açlıkları yok. Yani her zaman ihtiyaç duydukları şeyler sağlandığı için biraz bunları yönetme becerisi de kazanmak lazım. Öfkeyi yönetebilmesi, yani öfke duygusunun var olabileceği ama onu yönlendirmesi gereken yerin anne babası olmadığı, bir zarar verici davranışa dönüşmemesi gerektiğinde çocuklara tabii göstermek gerekir.
1: Peki hocam günümüzde bireysellik artıyor. İnsanların daha çok ben merkezci olduğu zamanlardan geçiyoruz. Bir tür empati erozyonu içerisindeyiz aslında. Bunda içinde bulunduğumuz çağın getirdiği koşullar var mutlaka. Peki bizler bu koşullarda affetme ve uzlaşı kültürünü nasıl geliştireceğiz?
2: Empati çok önemli bir değer. Çünkü biz çoğunlukla bireysellik ve ben merkezli bir dönemde yaşadığımız için hep kendi açımızdan durumlara bakıyoruz. Ben buradan zarar görüyor muyum? Ama bana olan bana oluyor. Yani sürekli kendi tarafında yer alarak ve karşı tarafı daha sonra düşünme pratiği çok gelişkin. Ama ilişkiyi yönetirken tam tersini düşünmemiz gerekiyor. Yani birisiyle bir hayat kurmuşsunuz. Sevdiğiniz bir insan ona bir değer verdiyseniz sonuçta böyle durumlarda da önceliğinizin o olması gerekir. Yani
1: Evet.
2: o acaba ne düşünüyor? O mutsuz mu? Ben onu daha iyiye nasıl taşıyabilirim? Şimdi bu tür erdemlerin biraz daha gelişmesi gerekiyor ilişki yönetiminde. Bunlar da sergilediğimiz takdirde bizden götüren şeyler değil aslında. Bizi daha değerli kılan, muhatabımız karşısında da bizi yücelten erdemler aslında. Biraz bu ilişkilere daha farklı bakmamız gerekiyor. Yani aslında iki tarafında birbirinin üstüne titremesi gereken durumlar. Yani ben bir şey yaparsam o üzülür, o öyle yaparsa ben üzülür gibi. daha böyle empatiyle yaklaşılması gereken durumlar, özellikle aile dinamikleri. Tabii çocuklar da eşler arasındaki bu münasebetleri, bu hassasiyetlerin gözetilmesini gördükleri zaman onlar da bu hassasiyetlerle büyüyeceklerdir. Yoksa en ufak bir çatışmada herkes kendi tarafına dönüp de haklı olmaya çalışırsa, ki bu da doğru bir hedef değil. Çatışmalarda haklı olmak ama ben haklıydım demek de çok bir şeyi çözmeyebilir. Yani bazen haklı da olsanız alttan alıp oradaki siniri, oradaki gerilimi aşmaya çalışmanız gerekir. Bu tamamen ilişki yönetimiyle ilgili bir şey. O yüzden evlilik ilişkilerinde mümkün mertebe haklıydım ya da değildim bir kenara koyup mümkün mertebe karşıdaki insanı kaybetmemeye çalışmak, onu incitmemeye, üzmemeye çalışarak bir iletişim ve diyalog geliştirmekte fayda var.
1: Haklı olmayı değil, mutlu olmayı
2: Seçmek
1: seçerim
2: lazım,
1: yani.
2: evet.
1: Evet. Peki hiç sorun yaşamamak normal bir durum mu hocam? Programın başında da söylediniz. Bazen peki peki diyebilir eşler birbirine. Bu normal bir durum mu? Sürekli çatışmadan kaçmak, sorun çıkmasın diye dile getirmemek ya da memnun olmadığımız durumları örtbas etmekte sağlıklı bir iletişim tarzı mı? Bunu biraz daha açalım. Programın başında söylediniz
2: Evet,
1: ama.
2: şüphesiz ki değil. Çünkü biz öbür türlü her şeye evet dersek artık kendi kimlik ve karakterimizi de bir süre sonra kendi beğenilerimizi, kendi düşüncelerimizi de paylaşamaz hale geliriz. Yani çatışma çıkmasın, işte kavga büyümesin, bazen bu endişelerle böyle davranıldığı durumlar olabiliyor. Ama bu da sağlıksız. Buradaki güvensizlik aslında şey, çatışmayı yönetememe durumu. Yani iki
1: Evet.
2: tarafın da burada şimdi biz birbirimize gireceğiz. Daha büyük bir çatışma doğacak. Aslında bunlara karşı da biraz soğukkanlı bakmak lazım. Evet, yani biz hayatta da pek çok meselede o meseleyi tartışarak bakarız. Yani mesela bugün üniversite sınavında da bir soru sorarsınız çocuğa ve şey dersiniz, bunu tartış.
1: Evet.
2: Yani tüm yönleriyle bakmayı bilmek aslında. Ya bir meselede farklı düşünüyorsak, farklı karşı muhatabımızdan daha değişik bakıyorsak onu lisan münasiple, yani kırmadan, dökmeden söyleyebilmek lazım. Karşımızdaki insanın da bu hoşgörüde olması lazım. Zaten hayatlarımızı birleştirdiğimiz insanların birbirleriyle olan mesafesinin artık bu nazı kaldırması gerekir.
1: Evet.
2: Yani bu kadar da bir hukukları olsun.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla bunlara açık olmak gerekiyor. Burada da dediğiniz gibi yani bu tartışmalardan daha üst bir bilince de ulaşılabilir. Yani farklı farklı fikirler ortaya konacak ki bir meseleyle ilgili daha dengeli bir değerlendirme yapılabilsin. Bunları daha besleyici olarak görmek lazım. İletişimin sağlıklı yürümesi halinde bu çatışmalardan, tartışmalardan da kaçmamak lazım.
1: Farklı pencerelerden bakmak belki o manzarayı daha da güzelleştiriyor, değil mi?
2: Şüphesiz,
1: Tamamlıyor.
2: şüphesiz tabii.
1: Hocam kuşkusuz hepimizin doğuştan getirdiği bir mizacı var. Fakat sosyal öğrenme kuramı ve şiddetin nesiller arası aktarılması gibi olgular da var. Biraz da bunları detaylandıralım.
2: Evet, çoğunlukla özellikle şiddet olgusunu sosyolojik anlamda baktığımız zaman toplumda öğrenilen bir davranış olduğunu görüyoruz. Yani şiddet, hiç karşılaşmamış bir çocuğun karşısında elinizi kaldırdığınız takdirde mesela o çocuğun hiç korku duymadığını fark edersiniz. Ama şiddet davranışıyla çok fazla karşılaşmış bir çocuk hemen ürküp kaçacaktır. Yani neyi anlatmaya çalışıyorum? Hiç karşılaşmamışsa şiddetle bir küçük yaştaki bir birey, çocuk aslında tanımıyor şiddeti. Etraftan gördüğü zaman öğreniyor şiddeti. Yani şiddet öğrenilen bir davranış. Sosyal öğrenmeyle bunu çevrede öğreniyoruz. Şiddete karşı biz en önemli mekanizmanın yine bireylerin yapıp etmeleri olduğunu söylüyoruz. Yani şiddeti kim üretiyor? Yine insanlar üretiyor.
1: Evet.
2: Davranış formu olarak sergilemeyelim ki bu yeniden üretilmesin. Sosyolojide yeniden üretim dediğimiz mekanizma onu sergilediğiniz takdirde çoğalır. Çocuk da eğer şiddet ortamında büyüyorsa, bir davranış olarak onu görüyorsa, o da büyüdüğü zaman o şiddeti üretiyor. Yani dolayısıyla burada önemli şey şiddetin olmadığı bir aile ortamı sağlayabilmektir. İlişkilerde de böyle. Hiçbir şekilde şiddet bir iletişim aracı olamaz. Şiddet bir zarar verme davranışıdır ve bunu unutmamak lazım. Nereye yönelirse yönelsin, yani çocuğa, yaşlıya, ağaca, eşyaya ve kadına kesinlikle bir zarar verme davranış olduğu için şiddet hiçbir şekilde sağlıklı bir ilişkinin hiçbir yerinde olamaz.
1: Peki hocam, evet şiddet hiçbir yerde olmamalı ama kriz dönemlerinde de aile dayanışmasını güçlendirmek adına bir yol haritası çizmeliyiz mutlaka. Nasıl bir harita olmalı bu?
2: Aile dayanışması özellikle kriz dönemleri dediniz. Mesela pandemi geldi aklıma, afetler
1: Evet.
2: geldi aklıma. Bu durumda insanlar biraz daha böyle bir şeyleri kaybetme duygusunu güçlü olarak hissettikleri zaman daha fazla birbirlerine sarılıyorlar. Yani dayanışma daha fazla artıyor. Bazen bu şiddet davranışında da böyle. Karşı tarafı o kadar önemsiz ve değersiz

0: gösteren bir algı ki şiddet, ama kaybetme noktasına geldiğinde tam tersine dönebiliyor. Yani daha böyle o insanın insan olduğunu fark edip daha sahiplenici tutumlara sergilenebiliyor. Mümkün mertebe önemli olan böyle durumlara ihtiyaç kalmadan insanların birbirinin değerini anlamasıdır.
1: Peki hocam, herkes için bir duygu yaşından söz edebilir miyiz?
0: Duygu yaşı dediğimiz durum yaşla bazen paralel gitmeyebiliyor. Yani çok yetişkinlikte bile bazen ergen gibi davranan insanlardan bahsedebiliyoruz. Bazen bu sağlıklı olarak yaş ve gelişimle uyumlu bir şekilde seyretmediğini görebiliyoruz. Yani siz yaşı başına almış insanların çok çocuk gibi bir duyguya sahip olduğunu da karşılaşabiliyorsunuz hayatta. Hatta çok çocuk gibi bir dünyası var da denebiliyor. Burada bir takım gelişimle ilgili belli aksamalar yaşandığından bahsedebiliyoruz. Yani sağlıklı olan şey çocuğun yaş ve gelişimine göre bu duygu durumunun da olgunlaşması. Artık yaşı 18'den 20'lere doğru, 30'lara doğru vardığı süre zarfında daha böyle yetişkince hareket etmesi, sorumluluk almayı bilmesi, daha olgun davranabilmesidir. Yani sağlıklı olan odur, ama bazen dediğim gibi bu gelişim sağlıklı işlemediği zaman siz yaşça büyük insanlardan ama duygu durumu çok çocuksu insanlardan karşılaşabiliyorsunuz.
1: Peki akademik eğitim düzeyiyle şiddet arasında bir bağlantı var mı?
0: Şimdi şiddeti maalesef ki her durumda görebiliyoruz. Yani eğitim seviyesi çok düşük olan insanlarda da görüyoruz. Akademik anlamda çok iyi eğitim almış insanlarda da davranış olarak açığa çıktığını görebiliyoruz. Bize şunu ortaya koyuyor. Şiddet duygusu insanda var olan bir duygu. Şöyle bir şey. Biz öfkelendiğimizde bu öfkemizi neye karşı kullanacağız? Mesela işte dünyada çok fazla gayri insani tutumlar var, savaşlar var, çocukların öldürüldüğü durumlar var. Bunlara karşı öfkelenebiliriz. Şiddetli duygular içinde de olabiliriz, ama özellikle sevdiklerimiz, sosyal çevremize karşı bu şiddeti nereye karşı kullanacağımızla ilgili budur. Bu bizim içimizde olan bir şey, ama açığa çıkarma biçimi, çok sevdiğimiz insanlar, çok yakında bulunduğumuz insanlara karşı da bunu sergilediğimiz takdirde o zaman bir zarar verme davranışına dönüşüyor. Maalesef eğitimde insanlar arasında da bu şiddet olgusuyla karşılaşabiliyoruz. Bu biraz şununla ilgili bir durum. Yani çocukluk dönemi yaşadığı travmalar, karşıdaki insanla ilgili algıları, içinde bulunduğu sorunlar, bazen ruhsal problemler buna yol açabiliyor. Bazen de bağımlılık türleri, özellikle bağımlı bireylerin çok fazla şiddete meyilli olduğundan bahsedebiliriz. Yani etrafımızda bir şiddet davranışı gördüğümüz zaman mutlaka bunun altında başka bir faktörün yattığını düşünelim, unutmayalım. Önemli olan o faktörle mücadele ederek bunu çözmeye çalışmaktır. Evet, bir insanın eğitimli olması, bazen belli bir titre sahip olması dışarıdan çok normalmiş gibi algı verebilir. Ama işte bu tür pratiklerde de açığa çıkan bir davranış olduğu için mümkün mertebe onların da tedavi olması, belli destekler alması gerekiyor.
1: Çatışma, tartışma gayet normal insan ilişkilerinde, ama tabii şiddete varmadığı sürece. Peki şiddet başlamadan önce şiddeti okuyabileceğimiz bir işaret var mı? Ön uyarı işareti, ya da bu işaretleri önceden görebilmek adına nelere dikkat etmeliyiz?
0: Evet, bir anda ortaya çıksa bile her zaman için şiddetin bir gelişim ve oluşum evresi var aslında. Yani ilişkilerde de karşı tarafın belli tutum ve davranışlarından biz o şiddet davranışının gelişebileceğini öngörebiliyoruz. Yani bu Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği temel kurallar var, belli işaretler var. Mesela çok temel olarak çok aşırı otoriter olma durumu ya da çok aşırı kıskançlık. Burada temel normal bir şeyden bahsetmiyorum. Aşırı bir karşıdakinin hayatını artık tamamen tüm çerçevelemiş, her şeyini bilmeye varan, bütün davranışlarını kontrol etmeye varan bir otorite mesela bir şiddetle sonuçlanacaktır. Bazen özellikle genç arkadaşlarımızda ilişkilerde bu tür durumları ayırt edememe sorunuyla karşılaşıyoruz. Yani beni sevdiği için bunu yapıyor, beni sahiplendiği için böyle davranıyor gibi olumlayarak bazen bu tutumların pekiştirildiğini de görüyoruz. Oysa böyle davranışlarda mümkün mertebe kendi sınırlarını koruyarak aslında bu tür davranışların kendine zarar verdiğini fark edip bir mesafe koymaya çalışmaktır. Sevgiyle şiddet ve zarar verme davranışlarını bir arada düşündüğümüz zaman sevgi hiçbir şekilde zarar getirmemelidir.
1: Evet.
0: Yani bu ilişkilerde hep ortada beni sevdiği için yapıyor motivasyonu ilişkiyi yönetir ama zarar verici davranışlarla maruz kalınır. Dolayısıyla mümkün mertebe ilişkilerin kendisinin daha besleyici, kendisini daha büyütücü mü olduğu, yoksa kendisini sınırlandırıcı ve zarar verici mi olduğu noktasında bir bakma biçimi geliştirmelerinde fayda var genç arkadaşlarımızın. Elbette işaret verir şiddet, ama bunları çok önceden fark edip

0: sınırları çizmek ve mesafe koymak faydalı olacaktır.
1: Son günlerde televizyon kanallarında dönen bakanlığınızın hazırladığı bir kamu spotu da var. Onu da hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Ondan da biraz bahsetmek ister
0: Evet,
1: misiniz?
0: çok teşekkür ederim buna da değindiğiniz için. Biz son dönemdeki vurgumuzda özellikle işareti fark et sloganıyla bir kamu spotu çekmeye çalıştık.
1: Peki hocam, yaşanmaması en büyük dileğimiz ama yaşanması durumunda da herhangi bir şiddete maruz kaldığında başvurulabilecek kurum ve kuruluşlar hakkında toplumumuzu bilgilendirelim mi bir kez daha? Eminim sizler defalarca bunu söylediniz. Kamu spotlarıyla değişik alanlarda bunları duyurdunuz ama bir kez daha programımızdan bunları hatırlatalım dinleyenlerimize.
0: Öncelikle bakanlığımızın bu konuda çok güçlü bir kurumsal mekanizması var. Yani sadece bakanlığımız değil, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, bütün kurumlar, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kadına ve şiddetle mücadelede çok güçlü bir mekanizma kurmuş durumdayız. İl müdürlüklerimize bağlı şiddet önleme ve izleme merkezleri var. Kısaca ŞÖNİM'ler. Yani ilk etapta ŞÖNİM'lerle bağlantıya geçebilirler. ŞÖNİM'de uzman arkadaşlarımız kendilerine ne tür bir şeye maruz kalıyorlarsa ona göre bir rehberlik sunacaklardır. Allah göstermesin, başımıza gelebilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı ben bütün hanımefendilerin KADES uygulamasını indirmelerini buradan salık verebilirim. Çünkü telefonumuzda bulunsun. KADES uygulamasında herhangi bir güvenlikle ilgili bir şiddete ya da herhangi bir endişeye kapıldığımızda bastığımız zaman ortalama 3 dakika içinde en yakın polis ekibinin yanımıza gelmesiyle bir güvenlik sistemi. Yani KADES uygulaması da mutlaka bulunsun. Bu da ödül alan bir uygulamadır ayrıca Avrupa'da. Şiddet önleme izleme merkezlerimiz 81 ilimizde var. Yine sosyal hizmet merkezlerimizde kadına şiddetle mücadele irtibat görevlilerimiz var. Ama hepsinden önemlisi basit bir 183 ile bile ilk ulaşabildikleri yer hemen arayıp ihbarda bulunabilirler ve kendilerine çok kısa sürede belli destekler sunulacaktır. Yani bunun psikososyal destek, hukuki destek, daha ilerleyen boyutlarda diyelim ki can güvenliği tehlikedeyse ya da orada kendini güvensiz hissediyorsa yine devletimizin sunduğu kadın konuk evleri 81 ilimizde barınma hizmeti de vermektedir. Bunları da buradan söylemiş olalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Esen kalın.
2: Nilay Yazar Kankeleş ve Murat Baran'ın hazırladığı, Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.

Merhabalar kıymetli dinleyicilerim. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Önemli konuları paylaştığımız programlarımızda bugün de çok fazla dile getirilmeyen, sadece pandemi zamanlarında dile getirilen bir konu başlığıyla yan yanayız. Ben programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Uçar. Ana konu başlığımız bağışıklık. Evet, bizi hastalıklardan koruyan, bunlar bakteriyel olabilir, virüs olabilir, mantar olabilir. Diğer taraftan geçirdiğimiz hastalıklarla beraber bunların kayıtlarını alan, ilgili hastalık nedenleri tekrar vücudumuza girince onunla tanışan ve daha önceden tanışmış olduğu için de ona karşı hazırlıklı olan bir yapı. Yani immün sistem. Evet, hayatta kalmak için çok önemli. Bağışıklık sistemi olmasa vücudumuz bakteri, virüs, parazit, kanser hücrelerinin saldırısına açık olurdu. Hayat boyu karşımıza çıkan vücudumuza zarar verecek patojen denizinden geçerken bizi sağlıklı tutan bağışıklık sistemimizdir. Bunu asla unutmayalım. Bağışıklık sistemi enfeksiyonla veya vücudumuza zarar verecek patojenlerle mücadele eden özel organlar, hücreler, yararlı bağırsakta yerleşen flora bakterileri ve onların salgılarından oluşur. Bağışıklık sisteminin ana parçaları aslında pek bilmeyiz ama kabaca beyaz kan hücreleri, antikorlar, tamamlayıcı sistem, lenfatik sistem, dalak, timus bezi ve kemik ilidir. Bunlar bağışıklık sistemimizin aktif olarak enfeksiyonla savaşan kısımlarıdır. Bağışıklık sistemi bizi zararlı patojenlerden korurken işaretlerden tanır ve ona zarar vermez. Bu mükemmel çalışan büyük organizasyon ne işe yarar? Hayatta kalmamızı sağlar. Ve hayatta kalmamızı sağlayan bu temel faktörler bizleri korur. Kanser gibi hücreler, virüs, bakteri, mantar gibi mikroplar, zehirli maddeler, kimyasallar, ilaçlar ve diken, kemik gibi yabancı cisimlerin yüzeyinde bulunan ve bulunduğu oluşuma özel antijen olarak isimlendirilen büyük moleküller bağışıklık sistemimiz tarafından tanınır ve yok edilir. Bu büyük hücre ve doku ağı vücudumuza zarar verecek istilacıları sürekli arar. Eğer vücudumuza zararlı bir düşman tespit ederse bunu yok etmek için karmaşık bir saldırı başlatır. Bağışıklık sistemi birçok hücre, organ, protein ve doku çeşidini içerir ve vücudun farklı bölgelerine yayılır. Bağışıklık sistemimizin en önemli özelliği kendi dokumuzu yabancı dokudan ayırt edebilmesidir. Bize zarar veren mikroplar, cisimler, yanı sıra normal olmayan hücreler, mesela ölü veya hatalı hücreler de bağışıklık sistemi tarafından tanınır ve temizlenir. Bağışıklık sistemi bir patojenle, yani hastalık yapan bir ajanla, örneğin bir bakteri, virüs veya parazitle karşılaşırsa,

başta kanser olmak üzere birçok hastalık ortaya çıkmaktadır. Bağışıklık sistemi basit şekilde iki adet farklı kategoriye ayrılabilir. Bir tanesi doğal bağışıklık, bir tanesi de sonradan kazanılmış bağışıklık. Doğal bağışıklık doğuştan gelen bağışıklıktır. Doğduğumuza sahip olduğumuz bağışıklık sistemidir. Esas olarak yabancı tehditleri dışarıda tutan, vücutta organ ve dolaşımda bulunan hücre, salgı ile deri, mukoza gibi doğal bariyerlerden oluşur. Doğuştan gelen bağışıklığın bileşenleri arasında cilt, mide asidi, gözyaşı, cilt yağlarında bulunan enzimler, salgı ve öksürük refleksi bulunur. Bağışıklık sistemi hücreleri bunlar nelerdir? Beyaz kan, lenfosit, nötrofil, makrofaj, monosit gibi yanı sıra interferon, interleukin 1 gibi adlandırılan maddelerde dahil olmak üzere doğuştan gelen bağışıklığın kimyasal bileşenleri de vardır. Doğal bağışıklık özel değildir. Yani herhangi bir özel tehdide karşı koruma sağlamaz. Genel olarak tüm vücudu korur. Bir deneyimiz var, kazanılmış bağışıklık sistemi var. Yaşam süresince karşılaşılan patojenlere özel her kişinin kendisinin kazandığı bağışıklık sistemi tepkilerinden oluşur. Kazanılmış bağışıklık her kişiye özgü tehditleri hedefler. Kazanılmış bağışıklık doğal bağışıklıktan daha karmaşıktır. Öncelikle bir patojen yani hastalık yapan ajan tarafından vücudumuza karşı yönelen tehdit vücut tarafından işlenip önce tanınmalıdır. Bundan sonra bağışıklık sistemi tehdide özel olarak tasarlanmış antikorlar ve bağışıklık sistemi yanıtı oluşturur. Tehdit ortadan kaldırıldıktan sonra kazanılmış bağışıklık sistemi onu hatırlar. Bu da aynı zararlı patojen ile tekrar karşılaşıldığında daha hızlı ve daha verimli yanıt verilmesini sağlar. Hayat boyu sağlığın korunması ve hastalıklarla iyileşme sürecince gerek doğuştan, gerekse kazanılmış bağışıklık yeteneği kişiye özel tepki ve sonuçların alınmasını sağlar. Bu noktada tabii bu bağışıklığın yani immün sistemin yani bağışıklık sisteminin ana bileşenleri var mıdır? Vardır. Bunlardan bir tanesi hücresel bileşenler vardır. Doku organ bileşenleri vardır. Salgısal bileşenler vardır. Doğal bariyerler ve flora bakterileri yani bağırsaktaki mikrobiyota dediğimiz bir anlamda da ikinci beyin dediğimiz yapılar vardır. Tabii bu noktada bağışıklık sistemimizin en önemli bileşeni hücresel bileşenlerdir. Evet, gerçekten bu noktada bağışıklık sistemimizin ana hücresi beyaz kan hücreleridir. Biz bunlara ne diyoruz? Lökosit diyoruz. Tam kan sayımı ya da

da saldırıya karşı anında yanıt vermek için hazırda beklerler. Beyaz kan hücreler arasında tabii değişik yapılar var, değişik hücreler var. Bunlardan bir tanesi lenfositler. Biz bunların B olanları, T olanları ve doğal öldürücü olanlarını biliyoruz. Ve diğer bağışıklık hücreleri de vardır. Ama bağışıklık sisteminin bellek hücreleri olarak bilinen beyaz kan hücre türleri, saldırıp ortadan kaldıkları her mikrobun yabancı cismi veya anormal hücrenin kaydını tutarlar. Bu zararlı patojenler, yani vücuda hastalık yapan ajanlar tekrar vücuda girerse, bu T ve B lenfositler hastalık ajanları, yani patojenler çoğalmadan, bizi hasta yapmadan önce hızlı bir şekilde tanıyıp bu hastalık yapıcı ajanları yok ederler. Beyaz kan hücreleri kan dolaşımında organlarımızın içinde sürekli devreye gezen güvenlik personeli gibidir. Vücudumuza zarar verme tehlikesi yaşayan, taşıyan mikrobik veya hücresel bir patojeni arar. Böyle bir hedef bulduklarında çoğalmaya başlarlar ve zararlı organizmayı veya maddeyi ortadan kaldırmak için diğer hücre tiplerine de sinyal gönderirler. O sebepten dolayı bizim hücresel bileşiklerimizde beyaz kan hücreleri bizim için çok çok önemlidir. Beyaz kan hücreleriyle beraber onun dışında beyaz kan hücrelerinin bir farklı boyutu olan fagositler de vardır. Bunlar da ne yaparlar? Bu hücreler patojen, yani hastalık yapan ajanları çevreleyip yutarak, onları etkili bir şekilde yiyerek parçalarlar. Bu fagositler dediğimiz, yani bağışıklık sisteminin ana yapılarından bir tanesi olan fagositlerin en önemli elemanlarından bir tanesi nötrofillerdir. Nötrofiller, hasarlı dokuları ve enfeksiyonları iyileştirmeye yardımcı olan beyaz kan hücresi türüdür. Nötrofil, kan seviyeleri enfeksiyonlara, yaralanmalara ve diğer stres türlerine yanıt olarak doğal olarak artarlar. Şiddetli ve kronik enfeksiyonlara, çeşitli ilaç tedavilerine ve genetik koşullara yanıt olarak da bazen azalabilirler. Herkesin normal aralığı biraz farklı da olsa, yaygın olarak bir insandaki nötrofil sayıları aşağı yukarı yetişkinde milimetre küp başına 4500'de 11.000'dir. Doğduğumuzda bakın bu sayı çok daha yüksek. 13 bin ile 18 bin. Demek ki doğuşta daha fazla, yetişkin halimizde daha düşük. Burada tabii nötrofil sayısı yükseldiği anda neyi kastediyoruz? 7 binden fazla olduğu durumlar. Bunlar genellikle nötrofil sayıları bazı ilaçlara, bazı durumlara, bazı enfeksiyonlara göre artar. Ama bazen de ne olur? Bu hastalık yapı ajanları yakalayıp yutan nötrofiller düşebilir. Peki düşme dediğimiz nedir? Milimetre küp, hani demiştik ya normali 4500'de 11, burada milimetre küp başına 1500 ve 6'dır. Peki neden bu nötrofil sayıları düşer? Bazen tükenir şiddetli ve kronik enfeksiyonlarda, alerjik bozukluklarda tükenir. Bazı ilaç tedavilerinde tükenir. Otoimmün bazı bozukluklarda tükenir. Peki bu noktada nötrofilleri, yani bizim bu mikropları tanıyıp yutan, yakalayan, bizim için çok önemli olan bu nötrofilleri arttıran gıdalar nelerdir dediğimizde, özellikle B12 vitamini bu nötrofil sayılarını arttırır. Ya da bunun tam tersi de, bir insanda B12 vitamini düşükse nötrofil, yani patojen, hastalık yapan ajanları yutan nötrofil sayıları düşük olur. O zaman B12 açısından zengin yiyecek yemek nötrofil sayılarını arttırır mı? Arttırır. O zaman B12 en çok hangi yiyeceklerde var? Yumurtada var. Süt veya diğer süt ürünlerinde var. Ette var, balıkta var, kümes hayvanlarında var, tüm tahıllı un mamullerinde var. Takviye edilmiş mayalı besinler de mevcut. Burada tabii yüksek veya düşük nötrofil seviyeleri riskini azaltmada öncelikle bir defa sağlıklı Akdeniz tipi diyet uygulayacağız. Yeterli protein tüketeceğiz. Stresimizi azaltacağız. Egzersiz yapacağız ama aşırıya kaçmayacağız. Diğer taraftan genetik veya enflamatuar sorunlar gibi kronik durumları tam olarak doktorumuzla konuşup
halletmeye çalışacağız.

Bir diğer hastalıklarla savaşan aynen nötrofiller gibi bir hücremiz var da biz bunlara monositler diyoruz. Monositler de bir tür beyaz kan hücreleridir. Vücudumuza giren bakteri, virüs ve mantarlarla savaşır, savaşmaya yardımcı olur. Monositler, lökositler gibi, nötrofiller gibi bağışıklık sistemimizin önemli bir unsurudur. Peki monositler nerede üretilir? Kemik ilimimizde üretilir. Sonra kan dolaşımına bırakılır. Monositler vücudumuzdaki dokulara ulaştıktan sonra hemen makrofaj dediğimiz yapıya gelerek dokudaki temel savunma sağlayan en önemli bağışıklık hücremiz oluverirler. Genel olarak monositler beyaz kan hücrelerimizin %2 ile 8'i oranında yer tutar. Peki monosit seviyemiz normalden yüksek olmasına ne diyoruz? Monositoz diyoruz. Monositoz yani monosit seviyesi neden yükselir? Bir, enfeksiyon hastalıkla savaşınca yükselir. Bunlar ne olabilir? Böyle kaba kulak, kızamık, influenza gibi viral enfeksiyonlar, parazit enfeksiyonları, kronik bazı enflamatuar hastalık dediğimiz bazı karaciğer, böbrek, bağırsak, mide hastalıkları, verem ya da bazı tümör ve kanser olgularında monositler artış gösterebilir. Burada tabii özellikle de monositlerin bağışıklık sistemi için çok önemli olduğunu bilelim. Peki bu noktada yüksek olan monosit sayılarını düşürmek için ne yapabiliriz? Bir şekilde düzenli egzersiz, genel sağlık ve kan sayımlarının normal olmasını sağlamada dediğim gibi çok çok önemli. Bağışıklık sistemi egzersiz özellikle yaşlandıkça monosit fonksiyonu iyileştirmeye ciddi şekilde yardımcı olur. Monositler iltihaplamaya yanıt verdiğinden bizler monosit seviyemiz yükselince iltihap karşıtı bir diyet yapabiliriz. İltihap karşıtı gıdalarımızda zeytinyağı, yeşil yapraklı sebzeler, domates, çilek, yaban mersini, kiraz, portakal, fındık, ceviz, badem, antep fıstığı gibi kuru yemişler, ayrıca de somon, ton balığı, hamsi, sardalya, uskumru gibi yağlı ama küçük balıklar. O sebepten dolayı da bizler bu iltihap karşı gıdaları tüketerek monosit seviyemizi düşürebiliriz. Onun dışında bir de ne var? Bazı gıdalarda iltihabı arttırabileceğinden tüketimleri azaltılabilir. Mesela kızarmış yiyecekler azaltılmalı. Margarin, trans yağ azaltılmalı. Soda, gazoz gibi içecekler azaltılmalı. Beyaz unlu mamuller azaltılmalı. Akdenizlik bir diyet özellikle tercih edilir diyoruz. Yine makrofajlar da, mast hücreleri de, lenfositler de bir şekilde bizim bağışıklık sistemi için çok çok önemli. Özellikle lenfositler de aynen lökositler gibi bir şekilde önemli hücresel yapılarımızdan. Şimdi demek ki bağışıklık sistemimiz için bu beyaz kan hücreleri, lenfositler, monositler, makrofajların sayıları bu anlamda çok çok önemli. Peki bunun dışında bağışıklık sistemimizin için önemli bir yapı nedir? Bazı doku ve organlarımızdır. İsterseniz bunları da bir konuşalım. Bunlardan birincisi lenf sistemi dediğimiz sistem. Enfeksiyon ve hastalıklarla savaşan hücre salgılardan oluşan berrak renkli damarsal bir ağ şeklinde bütün vücudu saran yapılar ile bağışıklık sistemi hücrelerini üretip depolayan lenf düğümü ismi verilen küçük fasulye şeklindeki yapılardan oluşur. Lenfatik sistemin temel görevleri dokulardaki sıvı miktarını düzenlemek, mikroplara karşı tepki vermek, kanser hücreleriyle mücadele etmek, hücresel attıkları dokulardan uzaklaştırarak hastalık gelişimini engellemek, besinlerle alınan bazı yağların emilimini sağlamaktır. Özellikle vücut enfeksiyonla savaşırken lenf düğümleri büyüyebilir ve ağrı hissedilebilir. Lenf düğümleri herhangi bir nedenle alındığında veya işlevleri bozulduğunda lenf ödem ismi verilen dokularda sıvı artışına bağlı ödem ve şişlik gelişir. Bir diğer yapı dalak. Evet, dalak bizim için çok önemli. Sol tarafta biliyorsunuz kaburgalarımızın altında karnımızın üst bölgesinde bulunan vücuttaki en büyük lenfatik organdır. Enfeksiyon veya hastalıkla savaşan beyaz kan hücreleri içerir. Bakterilerin ortadan kaldırıldığı en önemli organımızdır. Aynı zamanda vücudumuzda eski ve hasarlı kan hücrelerinin ortadan kaldırılmasını sağlayarak sağlıklı kan hücrelerinin idame edilmesine yardımcı olur.
bir filtre gibi yaşlanmış, hasar görmüş kan hücrelerini süzerek ayıklar. Dalağın alınması özellikle kapsüllü bakterilere karşı bağışıklık sistemi yanıtının bozulmasına neden olur. Travma, yırtılma, abse, kanser ve idiopatik trombositin purpura dediğimiz bir rahatsızlıktan dolayı dalak alınabilir. Dalağın alınmasının latincesi splenektomidir, ameliyatlanır. Oğrak hücreli anemide ise dalak beslenmenin bozulmasına bağlı işlevlerini yitirir, küçülür. Dalağa alınan insanların %30'unda doğuştan bulunan küçük, aksesuar dalak ismi verilen bir doku bulunur. Aksesuar dalak, dalağın alınması sonrası büyüyerek işlevlerin devamına yardımcı olur. Dalak alınmasından sonra özellikle belli bakterilere karşı aşıların yapılması nedir? Pneumokok, meningokok gibi şiddetle tavsiye edilir. Bir diğer bağışıklık sistemi için çok önemli olan yapı, organ, doku, kemik iliğidir. Vücudumuzun oksijen taşımak için ihtiyaç duyduğu kırmızı kan hücrelerini, enfeksiyonla savaşmak için kullandığımız beyaz kan hücrelerini ve kan pıhtımıza yardımcı olmak için ihtiyacımız olan trombositleri üretir. Kemiklerin ortasındaki süngerimsi sarı doku kan hücrelerini üretir. Kalça ve uyluk kemikleri gibi bazı kemiklerin içindeki bu süngerimsi doku, kök hücreler olarak adlandırılan olgunlaşmamış ana hücreleri de içerir. Kök hücreler bulundukları doku veya organa göre herhangi bir insanın hücresine dönüşebilme gibi eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Kök hücreler vücudun ihtiyacına göre kan hücrelerinin üretimini sağlarlar. Demek ki kemik iliğinde bağışıklık sistemi için çok önemli. Bir diğer önemli organ timus. Bu küçücük organ T hücrelerinin olgunlaştığı yerdir. Göğüste bulunan bizim hani iman tahtası, tıptaki adıyla sternum kemiğinin altında böyle kekik yaprağına benzemesi nedeniyle timus adı verilmiştir. Timus bebeklerde biraz büyüktür, ergenliğe kadar büyür, daha sonra yavaşça küçülmeye ve yaşla birlikte yağ olmaya başlar. Çocukluk çağında kemik iliğinde üretilen olgunlaşmamış T lenfositleri kan dolaşımı ile timus bezine gelir. Burada olgunlaşarak öldürücü T hücresi, yardımcı T hücresi ve düzenleyici T hücresi gibi özelleşmiş T lenfositlerine dönüşür. Bağışıklık sistemini düzenleyen hormonların yanı sıra melatonin ve insülin gibi diğer hormonları da az miktarda salgılar. Timus bezinde T hücrelerine kendi hücrelerimizin antijenlerine karşı saldırıya geçmemesi öğretilir. Timus bezi ise yetersizliğinde alerji, astım ve egzama gibi alerjik hastalıklar ile miyastenia gravis, tiroid hastalıkları gibi otoimmün hastalıkların gelişme riski artar. Timus bezinin yaşa bağlı küçülmesi, bağışıklık sistemin de yaşlanması ile ilişkilidir. Diğer bir tabii önemli yapı salgısal humoral bağışıklıktır. Salgısal bağışıklığa antikor aracılı bağışıklık da denir. Yardımcı T hücrelerinin yardımıyla beta hücreleri spesifik bir antijene karşı antikorlar üretebilen plazma B hücrelerine dönüşür. Salgısal bağışıklık sistemi serbestçe dolaşan ve enfekte olmuş hücrelerin dışında bulunan patojenlerden gelen antijenlerle ilgilenir. B hücreleri tarafından üretilen antikorlar antijenlere bağlanır. Zararlı patojene ait antijen serbest dolaşıyorsa, antikor antijene bağlandıktan sonra nötralize edilerek bağışıklık sistemi hücreleri tarafından yok edilip zararsız hale getirilir. Eğer zararlı bir patojen bir hücreye bulaştıysa, hücrenin yüzeyinde bulunan yabancı antijene bağlanarak, bulaşık hücre bağışıklık sistemi tarafından eritilerek ve yenilerek yok edilir. Bağışıklık sisteminin çalışmasında önemli rol oynayan salgısal faktörlerden biri de sitokinlerdir. Sitokinler, düşük molekül ağırlıklı bir antijene yanıt olarak üretilen çözünür proteinlerdir. Doğuştan gelen ve kazanılmış bağışıklık sistemini düzenlemek için kimyasal haberciler olarak işlevler görürler. Diğer tabii bağışıklık sistemimiz için önemli olan yapıda doğal bariyerler ve flora bakterileri, yani bağırsaklarımızdaki dost bakteriler, yani mikrobiyota. Bağışıklık sisteminin yanı sıra vücudun mikroplara karşı kendini savunmasının başka yolları da vardır. Cilt mesela bakteri öldürücü özellikleri sahip, yağ salgılayan, su geçirmez bir bariyerdir. Ayrıca içerdiği doğal flora bakterileriyle istilacı bakterilerin ve mikropların vücuda yerleşmesini engeller. Akciğer önemli bir organ bağışıklık sisteminde. Ne yapar? Akciğerlerdeki mukus, yani balgam, yabancı partikülleri hapseder ve küçük kılların hareketiyle solunum yollarından dışarı doğru itilir. Öksürük mekanizması zararlı patojenleri içeren balgamın dışarı atılmasını sağlar. Sindirim sistemi. Sindirim sisteminin iç yüzünü döşeyen mukoza tabakası, bağışıklık sistemi hücreleri ve salgılarından zengindir.
Ayrıca salgıladığı immünoglobin A antikorları yabancı antijenlere bağlanarak yok edilmesini sağlar. Ayrıca midedeki asit mikropların çoğunu öldürerek vücuda zarar vermelerini engeller. Bir diğer tabii önemli başlık için belki ilk defa duyacaksınız, tükürük ve gözyaşıdır. Evet, tükürük ve gözyaşı gibi vücut sıvıları enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olan antibakteriyel enzimleri içerir. Ve bütün bunlara baktığımızda vücudumuzdaki her doku, her organ, her hücre ne kadar mucizevi, ne kadar akıllı olduğunu görmekteyiz. Bu sebepten dolayı biz bu kadar önemli bir mucizevi yapının kıymetini bilip sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Öncelikle sağlıklı yaşam kurallarımıza uyup dengeli ve yeterli beslenme ve sporumuzu ihmal etmemek noktasında bir kazanım elde edebiliriz. Evet kıymetli dinleyicilerim, bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdunun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdunun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 10 Eylül 2026 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ. Teknik masada Fatih İnce ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz bizlerle birlikte olacak. İngiltere'nin gündemini bize aktaracak. Son bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirecek.

0: Getireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun olacak.
1: Bugün ne oldu?
0: İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konuta başvuru şartları belli oldu. İstanbul'da TOKİ tarafından sağlanan 15 bin kiralık konuta başvuru şartları belli oldu. 14 Eylül'de başvuruların alınacağı, projenin ilk etap teslim tarihinin Ekim ayı olacağı planlandı. Kiralık konutların hangi ilçelerde verileceği ve kira bedelleri de netleşti. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak, piyasayı dengelemek adına da 4 ayrı büyüklükteki evlerimizi piyasa rayiçlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız dedi. 1 artı 1 konut için 10 bin lira, 2 artı 1 konut için 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi. 3 artı 1 konutlar 15 bin, 4 artı 1 konutlarsa 18 bin liradan başlayan fiyatlarla kiralanacak. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddia ve sözleri nedeniyle toplam 800 bin liralık manevi tazminat ödeyeceği açıklandı. Bakan Işıkhan, şehit yakını ve gazi haklarını iyileştirdik dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınlarımız, değerli gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik. Birçok alanda haklarını iyileştirecek adımlar attık. 25.099 vatandaşımız için toplam 217,2 milyon liradan fazla tutarı yarın hesaplara yatıracağız dedi. Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 kişi daha gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası'nın gecelik vadede borç verme faiz oranının %40'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranının ise %35,5'da sabit tutulduğu bildirilen duyuruda, aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir denildi. Wall Street Journal, Trump'a İran savaşının uzun sürebileceği uyarısı yapıldı haberini yaptı. Wall Street Journal, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın üst düzey danışmanlarının Trump'ı İran'la savaşın yıllarca sürebileceği konusunda uyardığını ileri sürdü. Wall Street Journal'ın üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre Oval Ofis'te ve Durum Odası'nda yapılan toplantılarda ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer üst düzey yetkililer Trump'la Tahran'ın ne kadar daha direnebileceğini görüştü. Bu toplantılarda üst düzey danışmanlar Trump'ı askeri çatışmanın yıllarca sürebileceği konusunda uyardı haberini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki petrol kesintileri nedeniyle fiyat tahminini artırdı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi Orta Doğu'daki petrol arzında yaşanan kesintilerin etkisiyle bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatları tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Küresel petrol stoklarının bu yıl yaklaşık 400 milyon varil azaldığı, yıl sonuna kadar gerilemeye devam edeceği ve bunun petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutacağı tahmin ediliyor. Buna göre bu yıl Brent petrolün ortalama varil fiyatının 91,01 dolar seviyesinde olması bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yakıt tasarrufu kapsamında devlete ait konferans salonları kapatılacak dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, elektrik üretiminde kullanılan yakıtın tasarrufu kapsamında devlete ait konferans salonları, yüzme havuzları ve binaların büyük bölümünün kapatılacağını söyledi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 100,30 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varili uluslararası

0: Vadeli piyasalarda 100,30 dolardan işlem görüyor.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz Ankasen Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Arzu Hanım. Teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimizi de selamlıyorum.
0: Sağ olunuz. Önemli dış gelişmeler ve başlıklar var. Şimdi hemen gündemin ilk sırasına baktığımızda krizin adının İngiltere-İsrail olduğunu görüyoruz. 12 ülkenin Batı Şeria kararı sonrası İsrail ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıkladı. Bunu takiben İsrail'in Ramallah'ta görev yapan İngiliz diplomatlarla ülkenin güneyindeki Kiryat Gat kentinde bulunan Gazze Koordinasyon Merkezi'ndeki İngiliz temsilcilerden 7 gün içinde ülkeyi terk etmelerini istediği haberleri de basında yer almaya başladı. Siz bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
2: Düne kadar neredeyse biliyorsunuz hepimiz takip ediyorduk. Burada da konuştuk her ne kadar bir takım özellikle Sumut filosuyla birlikte kendisini gösteren işte Batı kamuoyu dahil olmak üzere de orada bir takım tepkiler söz konusu olmuş olsa da bugün bakıldığında artık tepki boyutunun ötesinde çok net bir yaptırım boyutu var ki bu düne kadar işte bahsettiğimiz o kayıtsız şartsız neredeyse bir İsrail'e dönük Batı desteği noktasında ciddi anlamda bir kırılmaya işaret ediyor. Ve bu kırılma noktasında Brexit ile Avrupa Birliği ile yollarını ayırmış olan İngiltere bu ortak dış politika bağlamında diyelim birlikte hareket ediyor.
0: Evet.
2: Ve bugün bakıldığında İngiltere ile birlikte 12 ülkeye işte Fransa'sı, İspanya'sı, Polonya'sı, İsveç'i,
0: Kanada,
2: bunlar
0: İsveç'e.
2: Tabii. Yani bütün bunlara bakıldığında hani ufak tefek devletler değil.
0: Tabii.
2: Hani ciddi anlamda hem ekonomi, finans hem de uluslararası ilişkiler ya da güç bağlamında bugün bakıldığında dikkate alınacak aktörler.
0: Bir de İngiltere Başbakanı bir öz eleştiri de yapıyor.
2: Tabii,
0: bu kararları almakta geç kaldık.
2: Geç kaldık diyor. Yani günaydın. Ama daha ötesi geç kalmanın ötesinde dünyayı bu sürece götüren, İsrail'i bu denli hadsiz yapan kim? İsrail'in kuruluş sürecinden bu yana İngiltere dahil diğer aktörler. Bugün
0: evet.
2: Birleşik Devletler bu işin öncülüğünü yapıyor. En büyük destekçisi konumunda. Şimdi bu şuna işaret ediyor. Yani düne kadar bu sınırsız desteği verenler ne oldu da bir anda başta İngiltere olmak üzere böylesi bir karara vardılar. Bu Batı bloğu ya da Atlantik eksen içerisindeki bir menfaat çatışmasına Orta Doğu ya da geniş bir Orta Doğu kapsamında baktığımızda orada yeni bir eksen inşasına ya da düzen inşasına giden noktada tarafların bu anlamda İsrail'e bakışlarıyla ilgili ciddi soru işaretlerinin olduğunu gösteriyor. Şimdi Avrupa Birliği ve İngiltere açısından bakıldığında İsrail çok güvenli kendileri açısından da artık bir soruna dönüşmeye başlamış vaziyette. Bunların Arap Orta Doğusu ağırlıklı İslam dünyasıyla olan ilişkilerinden tutun enerjiye kadar ki şu an bakıldığında bu tür sorunlardan ötürü ki çok net bir şekilde İran hadisesinin arkasında kim olduğu biliniyor. İran hadisesiyle birlikte Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz'i de içine alan sadece bu enerji bağlamındaki tedarik değil, genel anlamda tedarik zincirleri noktasındaki sorunlar alt alta konulduğunda orada siyasi haritaların paylaşımı bir tarafa Artık bu devletlerin

0: ekonomi, finans ve dolayısıyla sokaklar bağlamında ciddi anlamda etkileyen süreci artık bir dur deme noktasına gelinmiş vaziyette. Bundan dolayı ben bu hadiseyi ve İsrail'in burada verdiği cevap da çok önemli. Şimdi Doğu Kudüs ve diğer Batı Şeria ve benzer hususlara bakıldığında bir kere İngiltere ve Avrupa devletleri diyor ki biz iki devletli çözümden yanayız. Dolayısıyla senin bu tavrına karşı artık ekonomik ambargolara kadar gidebilecek bu yaptırımlar aslında ciddi bir sinyal. İsrail bunu net bir şekilde aldı ve bu anlamda bu iki devletli çözüm uluslararası hukuk bağlamında bu ülkeleri de karşısına alacak çok aslında sert bir tepki verebileceğiyle ilgili adımlar attı. Bu önümüzdeki süreçte Amerika'yı, Avrupa'yı, İsrail üzerinden bölgeyi karşı karşıya getirebilecek yeni bir sürece işaret ediyor. Bu düne kadarki mevcut ezberleri artık bir tarafa bırakıp bu bağlamda İngiltere'nin ve Avrupa devletlerinin bölge ülkeleriyle de belki Kudüs eksenli farklı birliktelikleri de gündeme getirecek Pandora'nın kutusunu açmış vaziyette. O yüzden bunu ben çok basit bir hamle olarak görmüyorum. Konuşmamın başında da belirttim. Düne kadarki algı, imaj çok farklıydı. İsrail'in artık dünya çapında kurmaya çalıştığı o üstünlükçü ve her şeyi kabul ettiririm anlamdaki psikolojik burada ön plana çıkan rolü ya da üstünlüğü de artık duvara toslamış vaziyette. O yüzden bu İngiltere ve diğer 11 devletin attığı adım söylemsel bazdan eyleme, eylemle birlikte sahada daha farklı karşılıklara doğru gidebilir. İsrail artık burada çok ciddi anlamda bir tercih yapmak zorunda kalacak. Ya Batı'yı bir şekilde karşısına alacak, sadece İslam dünyasını ya da dünyanın geri kısmını değil, ya da oturacak ortak bir uzlaşı zemininde bir araya gelecek. Şu an için verdiği tepkiler ki muhtemelen bunu test ediyor, buna kolay kolay razı olmayacak şeklinde ama göreceğiz. Yani
1: Gitgide yalnızlaşıyor ama
0: o
1: dünyada.
0: kesinlikle bir izolasyon var ve bu izolasyona karşı da kendince verdiği bir takım tepkiler var. Diplomatları çıkarttın. Ne oldu? Diplomasinin yolunu kapadığında uluslararası hukuk nezdinde ve uluslararası kamuoyu nezdinde o meşruiyetin ciddi anlamda bu sefer daha zor bir duruma girecek. Ondan dolayı bırakın yani yapsın İsrail bu hatalarını. Zaten Batı Şeria, Gazze ve Lübnan'ı da konuşuyorduk. Bütün bunlar artık sürdürülebilir bir durum olmaktan çıktığı için İsrail artık bu yeni oluşmaya başlayan tablo karşısında ya o hayallerine göre adım atacak. Bu sefer Birleşik Devletleri de ciddi anlamda kaybetme riski var. Şundan dolayı kaybetme riski var. Bugün İngiltere ve Avrupa'nın buradaki temel çıkış nedenlerinden bir tanesi bölgede kendi enerji güvenlikleri ya da tedarik zincirleri noktasında inisiyatifi kaybetme. Çin'in son Mısır ziyaretine bakıldığında ne demek istediğim daha net bir şekilde anlaşılacak. Artık bölge farklı arayışlara doğru gidiyor. Batı ya da Avrupa bir seçenek olmaktan çıkıyor. Güvenilmez aktörlere doğru gidiyor. Ve bu anlamda Orta Doğu ya da İslam dünyası açısından Filistin meselesi, Kudüs burada önemli bir test alanı. Bunu er ya da geç İngiltere gördü. Zaten İsrail de diyor ki İngiltere için büyük İslam devleti. Yani buna dönük olarak İngiliz İslam İmparatorluğu gibi ya da İngiliz İslam Devleti gibi laflar kullanıyor. Kullanabilir. Bunda bir bize göre sorun yok ama en nihayetinde İngiltere artık resmi daha doğru okuması gerektiğini anlamış vaziyette. Bu da onun bir göstergesi.
1: Peki hocam. Tabii Almanya'nın gündemi de dikkatle
0: Evet.
1: takip ediliyor. Almanya'da geçtiğimiz günlerde Saksonya-Anhalt eyalet seçimleri yapıldı ve orada Almanya için alternatif AfD partisi ki aşırı sağcı bir parti tarihi bir seçim zaferi elde etti. Bu zaferin yankıları

0: devam ediyor.
1: Evet.
0: Şimdi protestolar da başladı Almanya'da. Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya için gerçek bir dönüm noktası, kalbim kan ağlıyor dedi.
1: Evet.
0: Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, AfD'nin zaferini çok büyük bir başarı olarak
1: Evet,
0: nitelendirdi.
1: evet.
0: Her iki liderin açıklamasını, sokaklardaki hareketlenmeyi dikkate alarak nasıl yorumlarsınız? Bundan sonra neler olabilir?
1: Yani açıkça şunu söylemek lazım. Trump'ın hani popülist söylemlerine ve Amerikan milliyetçiliği üzerinden bu yükselen sağ ya da aşırı sağ noktasındaki içinde bulunduğu duruma bakıldığında, ama daha önemlisi Trump mevcut sisteme, küresel sisteme meydan okuyan bir arayış içerisinde. Söylemlerine bakıldığında işte o küresel ya da Amerika'daki nizama karşı başlattığım savaş diye. Yani Amerikan derin devleti ve o Amerikan derin devleti üzerinden küresel derin yapıya dönük başlattığı bir savaş var. Şimdi bu savaşın kurduğu yapı, sistem AfD veya benzeri aşırı sağ örgütler ya da partiler üzerinden artık hedef alınmış vaziyette. O yüzden Trump'ın hedefleriyle AfD ve benzeri yapıların hedefleri bir noktada buluşuyor. İkincisi, bu bir eyalet değil, Almanya ve Almanya ile birlikte Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan sisteme ciddi bir meydan okuma. Mevcut statüko yıkılıyor. Mevcut statükonun yıkılması sonrası aslında nasıl bir Avrupa ya da Almanya tablosu oluşacağı ortada. Üçüncüsü Merkel, yani içim acıyor diyor ama ben çok emin değilim. Yani bakıldığında sonuçta Almanya'nın orada bir tarihsel kodlarına dönüşü var. Örneğin Merkel'in hedeflerinden bir tanesi Almanya'nın doğuya doğru politikasında Almanya, Rusya ve Türkiye birlikteliğiydi. AfD'nin yaklaşımını Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi
0: Artık Ruslarla masaya oturalım diyorlar.
1: diyor. Dolayısıyla politik olarak böyle bir ifadeyi belki kullanmak zorunda. Çünkü Hristiyan Demokrat ve ciddi anlamda darbe aldı ve neredeyse İkinci Dünya Savaşı sonrası itibariyle ilk defa bu kadar bir yüzdeyle gelen bu halkın tepkisi. Yani bunu çok net
0: Evet.
1: bir şekilde görmesi lazım. Halk enflasyondan, ekonominin gidişatından, dış politikanın kötü yönetilmesinden ve Merz gibi Merkel sonrası bir siyasetçiyle karşı karşıya kalma şanssızlığından, talihsizliğinden dem vururken, Merkel'in aslında az önce söylediğim gibi içten içe bir sevinç duyması gerekir. Ben o yüzden Merkel'in bu ifadesine temkinli yaklaşıyorum. Evet, demokrasi şu bu, ama bugün dünyada demokrasi başta olmak üzere değerler ve benzer hususta en büyük aşınmayı yaşayan bölgede, coğrafyada Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın kendisi. Burada ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobiya, bütün bunları alt alta koyduğunuzda ne demek istediğim anlaşılır.
0: Biraz da Amerika Birleşik Devletleri İran gerginliğine bakalım. Hürmüz'de dinmeyen bir tansiyon var. O tansiyon
1: Doğru.
0: yine yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan karşılıklı tanker saldırıları haberleri geldi. Bu arada Yemen'de çatışmalar da tırmanıyor. Husiler Suudi Arabistan'daki enerji tesislerini vurdu. Pakistan'dan açıklamalar var. Bu kriz nereye doğru gider hocam?
1: Mevcudu koruyor temel mantığı çerçevesinde. Bir taraftan bölgesel bir savaşa evrilme riskine işaret ediyor. Çok mümkün değil şu şartlar altında. Mekke Paktı dahil olmak üzere test ediliyor Pakistan'ın açıklamalarına baktığımızda. İkincisi, İran kararlılık duruşu sergiliyor ve halen vekil aktörlere, Yemen dahil, sahip olduğunu ve bunu kullanabileceğini gösteriyor. Üçüncüsü, Birleşik Devletler İran'ı, bu tankerlerin hedef alınması basit bir mevzu değil, Trump'ın son dönemde uygulamaya koyduğu ekonomik yıpratma ve bu anlamda da İran'ı baskı altına almaya dönük politikasını devam ettiriyor ve bugün bakıldığında da İran gemileri herhangi bir İran'ın Amerikan hedeflerine dönük saldırısı karşısında direkt hedef alınıyor. Amerika açısından ya da Trump açısından bu tutarlı ve sonuç almaya dönük bir adım olarak değerlendirilebilir. Sonuç alabilir mi? Şu anki mücadele sadece ABD ve İran arasında değil, İran ve arkadaşlar.

0: arka plandaki bu vekil aktör pozisyonu itibariyle diğer güçlerin oradaki duruşuna bağlı. Burada da iki tane aktör ön plana çıkıyor: Çin ve Rusya.
1: Evet, bir de Rusya-Ukrayna savaşına ve orada yaşanan gelişmelere bakarsak en son bir mekik diplomasisi gerçekleşti
0: Evet.
1: geçtiğimiz günlerde. Amerika Birleşik Devleti Başkanı'nın ekipleri bir mekik diplomasisi
0: Evet.
1: yaptılar. Bu diplomasiyi takiben Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü duyurdu. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan da Witkoff ve Kushner'in Moskova temaslarına ilişkin olarak Amerika Birleşik Devletleri sahadaki gerçekleri kabulleniyor açıklaması geldi. Bu açıklamayı yaşanan süreci nasıl okumak gerekir?
0: Buna benzer süreçleri daha önce yaşadık. Açıklamalara da şahit olduk, biliyorsunuz. Fakat sahaya yansıyan ve az önce haberlerde de okundu ya da sizin de burada belirttiğiniz şekliyle bu savaşın yani İran'la birlikte aslında Ukrayna Savaşı'nda devam edeceğiyle ilgili bir takım beklentiler söz konusu. Bunu neye göre söylüyoruz? Birleşik Devletler'in en nihayetinde bir hedefi var, hem Rusya hem de İran konusunda. Bu hedef gerçekleşmediği sürece bu savaşların hemen bitmesi mümkün değil. Nitekim söz konusu görüşmelere bakıldığında, liderler diplomasisi veya işte arka kapı diplomasisi, bu anlamda yürütülen mekik diplomasisine de bakıldığında çok net bir şekilde şunu görüyoruz: İki devletin sadece bölgesel değil, küresel bazda bir ortak zeminde çıkarlarını uyumlaştırma ve bir gelecek inşa arayışları var. Bu Alaska zirvesinde çok net bir şekilde orada gündeme gelmişti. Sonra araya başka hadiseler girdiği için kaldı. Ama sonuçta şu var: Birleşik Devletler Rusya'dan halen istediğini alabilmiş değil. Nitekim Rus heyetinin yaptığı görüşmelere ya da Rus heyeti içerisinde yer alanlara baktığımızda Ruslar şunu diyor: öncelikli olarak bu bizim ekonomik bir takım sıkıntıları gidermeye dönük adımlar atacaksınız. Şu ne olduğu belli olmayan Ukrayna'nın istediği garantiler mevzu, artık bunu bir kenara bırakalım. Ve üçüncüsü, artık Zelenski'yi bu toprak kayıpları konusunda ikna edin. Yani biz toprak mevzunu konuşmak istemiyoruz. Bunlar olduğu takdirde tamamız diyorlar. Fakat diğer taraftan belki Birleşik Devletler biraz fazla küçümsüyor, ama İngiltere ve bir Avrupa gerçeği var. Bakınız, İsrail noktasında bu duruşu sergilediler. İngiltere ve Avrupa şu anki mevcut şartlarda bu savaşın adeta devam etmesinden yana. Çünkü ortaya nasıl bir İngiltere ve ABD ve Rusya anlaşması çıkacak, bundan çok emin değiller. Şu ana kadar masanın dışında tutulan ne olup bittiği konusunda çok net bilgilendirilmeyen ve endişeleri olan bir İngiltere ve Avrupa Birliği var. Ondan ötürü de sadece Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda bir mutabakata varması ne kadar mümkün olabilecek? Bunun işte İngiltere ve Avrupa Birliği dışında bir de Çin boyutu var. Çin ve Rusya arasında derinleşen bir takım çıkar ilişkileri var. Rusya ve İran bağlamında da gelişen ilişkiler var. Dolayısıyla çarşı, amiyana tabirle, çok karışık. O yüzden ben sabahtan akşama ya da akşamdan sabaha bir çözümü çok mümkün şu an için görmüyorum. Çünkü daha önceki yaşananlar daha ihtiyatlı bir artık durum değerlendirmesini kaçınılmaz kılıyor. Bunlar iyi niyet açıklamaları diyelim. Biz bunun sahadaki ya da diplomasi masasında, bu masa nerede kurulacak, değişik değişik adresler veriliyor. Ama işte Zelenski de söylüyor, gelin diyor bunu
1: İstanbul'da.
0: İstanbul'da. Tabii. Ve doğru söylüyor.
1: Evet, peki bakalım bir an önce kurulması dileğiyle İstanbul'da barış
0: Yoksa
1: masasının
0: Trump'a kalırsa işte dünyanın adını bile Amerika yapacak yani.
1: Evet,
0: Rusya'sı,
1: en son ne
0: İran'ı.
1: oldu? New Mexico'nun adı New America
0: Evet,
1: olarak değiştirildi
0: yani
1: Trump
0: evet,
1: tarafından.
0: yani maşallah var yani
1: Daha
0: bu
1: çok
0: konularda.
1: değişiklikler
0: Evet,
1: yapılacak
0: evet,
1: Trump'a
0: evet.
1: kalırsa yani. Hocam, bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyoruz
0: teşekkür ediyorum.
1: katıldığınız için.
0: Sağ
1: Sağ
0: olun.
1: olunuz. Alkasam Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol konuğumuzdu.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Bu bölümde sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun. Hocam hoş geldiniz
1: Teşekkür ederim,
0: programımıza.
1: arzu ederim.
0: Bugün önemli bir gün çünkü bekleniyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak, faiz kararını açıklayacak deniyordu. O karar açıklandı ve aslında beklendiği gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Bu sonucu nasıl değerlendirmek lazım? Piyasalar nasıl okudular?
1: Belirttiğiniz gibi beklenen bir karardı. %37'de sahip tuttu. Bant aralığında da herhangi bir değişiklik yapmadı. Yani 35,5 ile 40 arasında piyasa faizinin gerçekleşmesi için ağırlık kullanılacaktır. Merkez Bankası haftalık repoyu geçen hafta içerisinde dönmüştü. Dolayısıyla da bu fiili olarak uyguladığı faizi 37'yi çekmişti. 40'tan 37'ye indirmişti. Dolayısıyla da herkesin beklentisi acaba Merkez Bankası bu Eylül ayındaki toplantısında İndirim yapacak mı? Faiz indirimi yapacak mı? Ama ekonomideki gelişmeler, hem küresel düzeydeki gelişmeler hem yurt dışındaki gelişmelere bakıldığında Merkez Bankası'nın ihtiyatlı duruşunu en azından bu toplantı içinde devam ettirecek konusunda beklenti çok yaygındı ve karar da ona uygun biçimde gelmiş oldu. Karar metninde baktığımız zaman diğer önceki metinlerden çok da büyük bir farklılık yok. Vurgulanan konular hep aynı. Merkez Bankası enflasyonun eğiliminin aşağı doğru olduğu konusunda görüşünü söylüyor, riskleri belirtiyor. Önümüzdeki dönem içerisinde, bir sonraki toplantıya kadar geçen süre içerisinde de eğer bir beklenmeyen kötüleşme vesaire olursa sıkı duruşun tekrarlayacağını söylüyor. Metni isterseniz biraz daha ayrıntılı bakalım. Aylık dalgalanmaya karşın diyor. Evet, bu da son birkaç ay içerisinde biliyorsunuz beklentilerin biraz dışında yüksek gelmeye başladı.

Şeyde bütün açıklamada zaten bunu vurguluyor. Ana eğilimine bakmak lazım. Yani içerisinde birkaç mal grubundan daha çok daha ziyade genel eğilime bakmak lazım diyor. Orada da eğilim aşağı yönde. İktisadi faaliyette ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepte zayıf seyri teyit etmektedir. İç talebin zayıfladığı vurgusunu sürekli yapıyor Merkez Bankası. Bu da dezenflasyon programının zaten istediği bir şeydi. Yurt içi talebi kısıp, harcamaları kısıp, talep baskısıyla oluşabilecek fiyat artışlarının önüne geçmekti. Devam edelim. Diğer taraftan jeopolitik gelişmeler ise yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümlerinin yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümlü etkileri yakından takip edilmektedir. Şimdi burada satır aralarında şu var. Merkez Bankası izlediğim sıkı para politikası diyor, talebi önemli ölçüde kontrol altına alıyorum diyor. Orada biz zayıflamayı çok belirgin hale getirdik diyor ama enflasyon sadece talep kaynaklı değil. Maliyet kaynaklı, maliyet itişli bir enflasyon da var. Dolayısıyla da önemli bir maliyet kalemi olarak başta enerji ve diğer emtia fiyatlarındaki artışlar zaten inisiyatif alanı dışında Merkez Bankası'nın arz şokları da zaten bu şok olarak da yorumlamak artık doğru olabilir. Buradaki baskıyla yukarı doğru yönlü fiyat artışlarının gene risk taşıdı ama Merkez Bankası kendi şeyiyle dikkatle izlediğini söylüyor. Ya, beklenti kanalları, bu da özellikle hizmetler sektörünün fiyatlama davranışını hep sürekli belirtiyoruz biliyorsunuz. Fiyat yapıcı olarak eğer Merkez Bankası'nın o fiyat yapan kesimler üzerinde fiyat yapıcı hem ücretlerin belirlenmesinde hem de asıl fiyatların belirlenmesinde. Merkez Bankası kendi bakışını doğrultusunda karar almaya yönlendirebiliyorsa beklentiler Merkez Bankası'nın beklentileriyle örtüşmeye başlayacaktır ama şu ana kadar önemli ölçüde zaten hem maliyet kanalı hem de bu beklenti kanallarının etkisiyle hedefin dışında enflasyona karşı yaşıyorduk. Dolayısıyla Merkez Bankası aslında diğer raporlarda sürekli konuşuyoruz onu biliyorsunuz. Özellikle bu kira, eğitim vesaire oralarda biraz daha beklentinin kendi istediği yönde geliştiğini de işaret ediyordu. Burada da onun aslında şeyleri var, ipuçları var. Fiyat istikrarı sağlanana kadar diyor sürdürecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalı üzerinde dezenflasyon sürecini güçlendirecekti. Bu üç kanal sürekli vurguladığımız kanal. Dolayısıyla da Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönem işte bu kanalları daha etkin kullanarak veya bunların fiyatlar üzerindeki o arttırıcı baskısını kontrol altına alarak önümüzdeki döneme ilişkin bekleyip görerek bir sonraki Ekim ayında yapılacak toplantıda da faiz kararını açıklayacağını söylüyor. Olumsuz gelişme olursa sıkı duruşumuz devam edecek. Likidite ile ilgili sorunlar olursa diyor makro ihtiyat tedbirler ve diğer tedbirler alacağız. Orta vadeli hedefimiz 5. Şimdi aslında teorik olarak baktığımız zaman bu tür enflasyon hedeflemesinin olduğu ülkelerde bizim oradaki tabii Merkez Bankası'nın şanssızlığı yüksek bir enflasyonu aşağı doğru çekme konusunda dezenflasyon politikasını uyguluyor olması ve bunun da işte aslında uzunca bir süre diyebileceğimiz 3 yılı bulmuş olması. 3 yıl sonunda hala 30'lar üzerinde varsa enflasyon gerçekleşiyorsa Merkez Bankası'nın aslında kendi inisiyatif alanı dışındaki alanlarda önemli aslında şikayetleri olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla orta vadedeki hedefi şaşmadan gerçekleşecek olan hedef %5 sürekli vurguluyor hatırlarsanız. Belki izleyicilerimiz akıllara şu soru gibi neden bu kadar üzerine vurguluyor? Çünkü fiyat istikrarına temel hedef orta da vadede gerçekleşecek olan rakam. Kısa vadede oluşabilecek olan dalgalanmaları önlemek amacıyla Merkez Bankası bazı durumlarda izlediği politikayı gevşetme inisiyatifini de gösterebiliyor. Şimdi normal koşullar altında bizim enflasyonumuz düşük enflasyon olsaydı onlar civarında olsa ya da 7-8 olsaydı hedefimiz 5'ti ve 5'e yaklaşmak için gerekli araçları aktif olarak zaten kullanıyordu. Arada eğer gelirde önemli dalgalanma yaratıp da hem istihdamı hem de üretimi istenmeyen düzeye çekecek gelişmeler olursa da orada gevşetici politikaları izleyebilirdi. Ama şimdi Merkez Bankası'nın maalesef öyle bir lüksü yok. İzlediği politika zaten dezenflasyon politikası. Zaten hedef yurt içi talebi kontrolü altına alıp
beklentiler ve kur

0: bölgede olabildiğince hedefe doğru yaklaştırmak. Biliyorsunuz kendisi orta vadeli program öncesinde revize etmişti. Orta vadeli programda da yıl sonu 28.4'e çekildi. Dolayısıyla da aslında işte 30'lar civarında bir rakamla yıl sonunu kapattığımız zaman hem biraz daha aslında baktığımız zaman daha gerçekçi tahminlerle karşılaşıyoruz. Hem de Merkez Bankası kendi çabasını daha doğru açıklayabilir hale geliyor güvenilirliğini sağlamak açısından.
1: Peki hocam. Biz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını takip ederken Avrupa'dan da bir faiz kararı geldi. Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizi artırdı. Bu karar bekleniyor muydu ve nasıl sonuçlar doğurdu?
0: Bu da bekleniyordu. 25 baz puan arttırdı. Dolayısıyla da Avrupa Merkez Bankası çok net mesaj veriyor. Hem jeopolitik gelişmeler hem özellikle enerji fiyatlarının Avrupa'ya özgü biçimde bir tedarikle ilgili başlayan kısıtlar nedeniyle önümüzdeki dönemdeki kış aylarında oluşabilecek fiyat artışlarını da birleştirirsek büyük bir fiyatların artış yönünde hedefin dışına sapma gösterecek şekilde bir baskı altında olduğunu söylüyor. Dolayısıyla orada da kendi duruşunu sıkılaştıracak şekilde 25 baz puan arttırdı. Bu şu anlama geliyor. Merkez Bankası olarak Avrupa Merkez Bankası hala enflasyon konusunda kararlılığını gösteriyor. Yani şimdi baktığımız zaman tabii oralarda enflasyonlar oranları düşük olduğu için aradaki o 25 baz puan dediğimiz rakam belki izleyicilerimiz açısından son derece küçük bir rakam geliyor ama enflasyon kendisi son derece düşük. Dolayısıyla da oraya yaklaşmak için bu türlü küçük şeylerle, hamlelerle iç talebi Avrupa çapında tabii iç talebi kontrol altına alabilecek. Onun fiyat artışlarını hem yukarı yönde hareketliğini baskılayacak o parasal bir genişlemeyi engellemek hem de beklentileri işte bakın ben de enflasyon konusunda hiç taviz vermeyeceğim. Siz de fiyatlamayı ona göre yapın mesajını veriyor. O anlamda Avrupa Merkez Bankası da sıkı duruşunu gösterdi.
1: Bir de FED faiz kararı açıklayacak. O da gelecek hafta açıklayacak. Evet, oradan nasıl bir karar gelmesi bekleniyor?
0: FED'in Cuma günü enflasyon rakamı açıklanacak Amerika'da. Tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Oradaki tabii sonuca bağlı olarak önemli ölçüde aslında bir değişiklik beklenmiyor. Şundan dolayı son dönemlerdeki ABD içerisinde fiyat hareketleri, iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve mali politikalara baktığımız zaman orada önemli ölçüde Fed'in bu şey içerisinde toplantı döneminde herhangi bir şekilde faizi değiştirmeyeceği ama sonrasında arttırma olasılığının gittikçe yükselmeye başladığı konusunda görüşler yayılmaya başladı. Şimdi olumsuzluklar neler diye baktığımız zaman bir petrol fiyatları başta olmak üzere enerji fiyatlarında yükselme. İki, ABD'nin kendi ölçü içerisinde borcu 40 trilyon dolara çıktı ve kendi gayri safi milli hasılasının yurt dışı yani kamu borcunun gayri safi milli hasılasının %100'ünün üzerine çıktı ki 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en yüksek değer. Hı hı. Dolayısıyla şimdi 40 trilyon dolar yaklaşık 28 ya da 30'a yakın bir trilyon dolarlık ekonomi için az mıdır? Değildir tabii toplam borç olarak baktığımız zaman. Amerikan tabii kendi parasıyla borçlanmanın verdiği avantajları kullanarak hem vadeler uzundu hem de düşük faizle borçlanabiliyordu. Oradaki gelişme şu yönde olmaya başladı. Vadeler gene aynı ama borçlanma maliyeti yükselmeye başladı. Yani uzun dönemde borçlanmanın maliyeti ABD'de yükselmeye başladı. Bu şuna işaret etmeye başlıyor. Bir, hazinesi açısından, Amerikan hazinesi açısından ek yük gelecektir. İki, önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon konusunda çok da kamuoyu ya da ekonomik karar vericiler inandırıcı bulmuyorlar. Yani hedefe yaklaşacağı konusunda. Çünkü kısa vadede siz eğer enflasyonu hedefinize yaklaşacağınıza doğru yönelik bir mesaj veriyorsanız ve de bu inandırıcı olabiliyorsa, güven verici olabiliyorsa uzun vadeli faizlere de bu yansıyacaktır ki uzunca bir müddet uzun vadeli faizler hep geriledi. Yaklaşık 40-50 yıl boyunca başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ve diğer gelişmiş Avrupa ülkelerine baktığımız zaman uzun vadeli faizlerin, borçlanma faizlerinin sürekli gerilediğini biliyoruz. Onun çeşitli nedenleri var. Birincisi likitte bolluğuyla karşılaşmıştı küresel ekonomi. İkincisi de fiziki sermayeye kullanan alanlarda yatırım miktarı azalmaya başladı. Yani başta sanayi olmak üzere vesaire. Dolayısıyla da o alanlarda fiziki sermaye kullanan girişimcilerin borçlanma taleplerindeki gerileme, talep yönlü bir gerileme olduğu için de arz bolluğuyla birleşince faizler, uzun dönemli faizler gerilemeye başlamıştı. Şimdi tekrar ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde bu türlü bir eğilimle karşılaşabiliyoruz.
1: Peki hocam. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler var. TÜİK Temmuz ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Nasıl sonuçlar çıktı ortaya?
0: Son 3 aydır sanayi üretim endeksinde gerileme var yıllık bazda. 2006 yılın Temmuz ayının rakamları bunlar. Endeks %0.3 oranında azalmış geçen yılın aynı dönemine göre. Sektör arasında farklılıklar gösteriyor. Örneğin madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yıla göre %3.8 azalıyor. Ama buna karşılık imalat sanayi sektörü endeksi %0.3 oranında arttı. Yani düşük de olsa bir artış göstermiş imalat sanayinde. Ama buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımda da %5.6 oranında bir gerilemeyle karşılaşmışız. Aylık olarak baktığımız zaman %1'lik bir sanayi üretimi, aylık %1'lik bir azalma göstermiş. Madencilik taş ocağı sektörü %2.2 azalmış, imalat sektörü %0.8 azalmış, elektrik, gaz, buhar %2.2 azalmış. Dolayısıyla da aylık olarak gelişme bir önceki aya göre daha düşük bir üretim gösteriyor. Yıllık olarak gelişmeye baktığımız zaman bizim açımızdan tabii önemli olan imalat sanayi. İmalat sanayindeki artış çok cüzi, aynı kaldı diyebiliriz yıllık olarak baktığımız zaman. Bu da tabii son 3 rakamdır ya da son 3 aydır gelen veriler negatif yönde olduğu için dezenflasyon programının aslında bir sonucu. Yurt içi talepte siz gerileme gördüğünüz andan itibaren bunun ilk yansıcağı tabii sanayi sektörü, imalat sanayide de buradaki gerilemeyi net biçimde görebiliyoruz.
1: Şimdi tabii Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bir gerilim var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında gerilim zaman zaman yükseliyor. Zaman zaman daha ılımlı seyrediyor ama orada hep yaşanan bir gerilim var. Bunun petrol fiyatlarına bir yansıması var. Petrol fiyatları yeniden 100 doların üzerine çıktı. Dünyaya da etkisi var bu artan petrol fiyatlarının ama Türkiye açısından ne anlama geliyor? Akaryakıta, enflasyona etkisi ne olur? Önümüzdeki süreçte nasıl değerlendirirsiniz?
0: Az önce de konuştuğumuz gibi Merkez Bankası'nın enflasyonu açıklamada işaret ettiği noktalardan biri başında enerji fiyatları geliyor. Enerji fiyatları ulaşım sektöründe geçtiğimiz yıllarda karşılaştırılamayacak derecede bir fiyat artışıyla yarattı ve endeks üzerindeki etkisini orada net biçimde görebiliyoruz. Son gelişmeler tabii sürekli gelen konuştuğumuz gibi Körfez artı Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler habere dayalı gelişmeler oluyor. Yani iyi haberler geldiği zaman petrol fiyatları hemen tepki gösterip düşmeye başlıyor. Kötü haberler geldiği zaman da petrol fiyatları yükseliyor.
1: Evet.
0: Oradaki temel nedeni önemli tedarik alanı olarak bölgedeki tanker sevkiyatının engellenmiş olması ya da istenilen düzeyde olmaması. Yani uluslararası petrol piyasasında petrol arzını yaklaşık %20'sini o bölge karşıladığı için oradaki oluşabilecek olan bir problem önemli ölçüde miktarda bir kısıtlama getiriyor. Sadece bugün miktarda değil, geleceğe dönük olarak yapılan bütün işlemlerde de fiyatlar artmaya başlıyor ve belirttiğiniz gibi 100 dolar üzerine çıktı. Umarız bu düzeylerde yani 101, 102, belki 102 görmemiş de olabilir bu düzeylerde kalır. Korkulan senaryo bunun işte 110'lar vesaire falan daha da yukarı doğru çıkması. Trump'ın açıklamalarına bakacak olursanız işte savaş bitti bitecek vesaire ama İran hiç oturup bir şey söylemiyor. Fiil olarak baktığımız zaman başta petrol fiyatı olmak üzere diğer emtia fiyatlarında da artışlar var. Bazı emtia gruplarında da talebe de dayalı artışlar var. İşte geçen hafta içerisinde bakırda vesaire bir önemli artış olduğunu görmüştük.
1: Altın fiyatları
0: O aslında önemli ölçüde ABD dolarının görece olarak zayıflaması ya da güçlenmesine dayalı olarak artı uluslararası ticaret sisteminde oluşabilecek olan beklenmeyen gelişmeler tabii yine de risklerin barındırdığı bir şey. ABD'de eğer faizlerin artacağı yönünde beklenti varsa altın fiyatları geriliyor ki bu da aslında çok alışa gelmedik bir durum. Çünkü eskiden bu tür bir kriz ortamlarında, savaş ortamlarında vesaire altın fiyatları yükselirdi. Güvenli liman olarak herkes uluslararası piyasadaki bütün varlıklardan çıkar altına yönelirdi. Şimdi finansal sistemde o kadar karmaşık hale geldi ki tamamen getiri üzerine her şey değerlendiriliyor. Altının kendisinin tek başına bir getirisi yok durduğu yerde olduğu gibi duruyor. Yani fiyatındaki artış dışında bir getirisi olmayan bir emtia. Ama mesela dolar olarak ya da başka bir para cinsinden konuşacak olursanız onun faiz getirisi vardır ve faiz getirisi faizlerin yükseleceğine ilişkin bir beklenti varsa işte sadece dolar değil onunla satın alabilecek olan diğer finansal varlıkları da düşündüğümüz zaman oruna doğru talep hemen artıyor. Dolayısıyla altın fiyatlarını engelleyen şey diğer getirilerin aylık olarak sağlanan ya da işte dönemsel olarak sağlanan getirilerin yükseliyor olması. Altının tek başına kendi fiyatındaki yükseliş de bunu karşılayamayacağını bilindiği için ekstra bir talep de olmayacağını düşünüldüğü zaman oradaki bir faizlerin hareketliliği yukarı doğru yönlendirme altın fiyatlarını ya aşağı doğru baskılıyor ya da en azından sabit kalmasına neden oluyor. Bu da işte çok da alışagelmedik bir durumda ama artık bunu da günümüz dünyası bu gerçekle de karşılaşmış oldu. Bu da eski bağı koparttı altınla riskler arasındaki ilişkiyi biraz değiştirdi.
1: Bütün bu gelişmeler önümüzdeki yılda devam ederse 2027 de biraz ekonomik açıdan çalkantılı olacak.
0: Tabii değil mi hocam? Ve riskler arasında en önemli şey bir enflasyon açısından düşünecek olursa enflasyon yaratan unsurlar eğer 2027'ye taşınacak olursa hadi 2026 pek çok ülke açısından gözden çıkartılmış bir yıldır. Çünkü hedeflere yaklaşılamayacağı çok açık. Hem ABD açısından olsun hem Avrupa ülkeleri açısından yani Türkiye açısından konuştuğumuz zaman hedeflerin çeşitli nedenlerle tutmayacağını gördüğümüz bir yıl. En azından 2007'de koşullar iyileşirse hedeflere yaklaşılabilir veya tutturulabilir düşüncesi var. Umarız
1: İyi olur.
0: Yolunda gider her şey.
1: Umarız olumlu senaryo gerçekleşir. Evet. Hocam bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. CHP'de 103. kuruluş yıl dönümü programlarının ardından Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. İçişleri Bakanı Çiftçi suç örgütleriyle mücadelede, Türk devletleriyle Europol benzeri ortak kolluk teşkilatı Türkpol'un kurulabileceğini açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum kiralık konut kampanyasının ayrıntılarını açıkladı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Kabulün ardından AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından sunum yapılacağı, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarının ele alındığı öğrenildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Terörsüz bölge süreci bölge için çok kıymetli. SDG'nin kendini feshetmesi sözde kalmamalı, sahaya da yansımalı diyen Çelik, Suriye'deki entegrasyonu takip ediyoruz vurgusu yaptı. Çelik, fesih süreçleri bölge için iyi bir geleceği inşa edecek. Kurul, silahsızlanma ve örgütün tasfiyesini takip edecek ifadelerini de kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Beştepe'de gerçekleştirilen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara'nın ulaşım altyapısı yatırımlarına ilişkin bilgi verildiği kaydedildi. Devam eden ve yapılması planlanan yeni projelerle ilgili güncel durumun aktarıldığı belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü tüm çalışmalar ve planlanan yeni yatırımlara ilişkin değerlendirmeler de paylaşıldı. Görüşmenin gündeminde Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin başarısı da vardı. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zirvenin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradesi dolayısıyla şükranlarını sundu. Ayrıca başkente yönelik yatırımlara verdiği destek ve katkılar için de teşekkür etti. Mansur Yavaş görüşmenin ardından siyaset kulislerinde konuşulan iddialara yanıt verdi. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahlat ziyareti dönüşünde havalimanında görüşme talebini ilettiğini belirtti. Bu talebe olumlu dönüş sağlanmasının ardından kabulün gerçekleştiğini ifade etti. Kabulde Ankara'nın yatırımlarıyla belediyenin ulaşım başta olmak üzere farklı konulardaki projelerinin ele alındığının altı çizildi. Görüşmenin tek gündemi Ankara'dır dedi. Yavaş görüşmeden hemen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in bilgisi olduğunu da kaydetti. İçeriği son derece açık olan bir görüşmenin başka anlamlara çekilmesini doğru bulmuyorum ifadesini kullandı. Yavaş açıklamasında CHP ve Yeni Parti'ye karşı aldığı tarafsızlık tutumunun da bir kez daha altını çizdi. Tutumun her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan çekinmem dedi. CHP'de 103. kuruluş yıl dönümü programlarının ardından Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda olağan kurultay süreci değerlendirildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından CHP kongrelerini 10 Eylül itibariyle başlatma kararı aldık diyen CHP sözcüsü Müslim Sarı kongre takvimini açıkladı. Sarı, 28 Ekim'de üye çizelgelerini askıya çıkaracağız. 11 Kasım'da ilçe kongre delege seçimleri başlayacak mahallelerden. 12 Aralık'ta mahalle kongrelerini tamamlayıp ilçe kongrelerimiz başlatılıyor. Belirli bir periyotta yapılacak. 16 Ocak'ta il kongrelerimiz başlayacak. 14 Şubat'ta bütün il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Sonraki bir gün parti meclisi toplanarak kurultay tarihini belirleyecek. Bu süreçte mahkeme kararının kesinleşmiş olacağını varsayıyoruz dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı partisinin 103. kuruluş yıl dönümü programına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılmamasını eleştirdi. Yavaş'ın CHP'nin belediye başkanı ve üyesi olduğunu hatırlattı. Mansur Yavaş'ın kutlama etkinliklerine katılmasını beklerdik dedi. Öte yandan CHP'nin dünkü 103. kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilere değerlendirme yaptı. Siyasette önemli gelişmelerin yaşanacağını söyledi. Önümüzdeki günlerde CHP'ye katılımlar olacak dedi. Kılıçdaroğlu mutlak butlan davasını ilişkin soruya da yanıt verdi. Delege iradesine müdahaleye izin vermeyeceklerini belirtti. Parayla delege satın almaya kalkanı partiden atarım ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki resepsiyonda kürsü konuşmasında ise ahlak vurgusu vardı. Anıtkabir'deki törene katılan Zeydan Karalar ve Vahap Seçer'in resepsiyonda olmaması

0: dikkati çekti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise resepsiyonda soruları yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi bizim evimiz tartışma oldu diye evimizi mi ayıracağız? Tam aksine birlik ve beraberlik içinde hep birlikte çalışmalıyız dedi. Merkez Bankası yılın 6. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. Karar metninde enflasyon görünümüne dair önemli mesajlar verildi. Aylık dalgalanmalara karşın öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğini işaret etmektedir denildi. Jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyona etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. İç talepteki zayıf seyrede dikkat çekilen metinde politika faizinde atılacak adımların dezenflasyonun gerektirdiği sıkılıkta olacağı vurgulandı. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır ifadeleri kullanıldı. Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 22 Ekim'de yapacak. Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Beştepe'de yabancı basın mensuplarını ağırladı. Yeni orta vadeli programı anlatan Yılmaz, temel hedef olarak sürdürülebilir büyüme ve fiyat istikrarını işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise enflasyonla mücadele eden taviz yok mesajı verdi, kur rejimine yönelik iddialara yanıt verdi. Spekülasyonların hiçbir dayanağı yok dedi. Şimşek, Türkiye'nin terörün finansmanı ve yasa dışı ticaretin tüm biçimleriyle mücadelede kararlı olduğunu da vurguladı. Girne açıklarında batan geminin enkazında arama çalışmaları sürüyor. 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 14 kişi ise halen kayıp. Türkiye'den derin sularda arama kabiliyetine sahip bir gemi daha bölgeye gidiyor. Öte yandan İstanbul Silivri açıklarında kaza sonrası batan geminin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları da 9. gününde devam ediyor. Hem denizden hem karadan yapılan aramalarda mürettebattan henüz bir ize rastlanmadı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Güvenlik Toplantısı'nda terörle mücadelede işbirliği ve ortaklık mesajı verdi. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele çağrısı yaptı. Bakan Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelede Europol benzeri ortak kolluk teşkilatı Türkpol'ün kurulabileceğini açıkladı.
1: Terörle mücadelede kalıcı neticeye ulaşabilmek için terör örgütlerinin yurt dışındaki bağlantılarının kesilmesi büyük önem taşımaktadır. Suçla Mücadele Konseyi'nin birçok alanda işbirliğimiz için güçlü bir çatı teşkil edeceğine inanıyoruz. Kuracağımız bu konsey ile aranan şahısların tespiti için ortak bir mekanizmanın kurulmasının da önünü açmış olacağız. Europol gibi bu mekanizmanın ilerleyen dönemde Türkpol halini alabileceğini düşünüyoruz.
0: İstanbul'da hayata geçecek kiralık konut kampanyasının ayrıntılarını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. 2+1 konutların 12 bin, 3+1 konutların ise 15 bin liraya kiralanacağını duyurdu.
2: Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu kiralık evlere girecek ve 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kurayla belirleyeceğiz. Aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi. 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira, 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız. 14 Eylül'de başvurularımızı alacağız. 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının haklarını iyileştiren yeni düzenlemeyi duyurdu. Buna göre şehit anne ve babalarına bağlanan toplam aylık net asgari ücret seviyesini yükseltildi. Bakım ücretlerine %25 zam yapıldı. Terörle Mücadele Kanunu ve 684 sayılı KYK kapsamındaki hak sahibi

0: sahiplerinin ödemeleri de artırıldı. 15 Temmuz gazilerinden aylık almayanlara ilk kez aylık bağlandı. 25.099 kişiye toplam 217.218.950 lira tutarındaki fark ödemesi yarın yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Samsun Sarp Hızlı Tren Projesi ile Doğu Karadeniz Bölgesi illerinin birbirine bağlanacağını söyledi. Samsun'la Trabzon arasının hızlı trenle 2 saate düşürüleceğinin müjdesini verdi.
1: Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun Sarp Hızlı Demir Yolu projemiz ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize olmak üzere tüm kentlerimizi birbirimize bağlamış olacağız. Bu sene Çorum'la Havza arasının ihalesini yaptık. Önümüzdeki sene Havza ile Samsun arasının ihalesini yapacağız. Oradan sonra da inşallah memleketimiz Trabzon'a doğru yola çıkaracağız.
0: Adalet Bakanı Hakan Gürlek, yargı muhabirlerine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kamuoyunda öne çıkan 7 ayrı konu başlığı altında açıklama yaptı. Bakan Gürlek, hakim ve savcılara ucu nereye giderse gitsin, dosyanın kapağındaki ismi kapatın, delillere bakın dediğini kaydetti. 40 ayrı faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. FETÖ'nün MİT mensubu Kozinoğlu'nu hedef almış olabileceğine ilişkin değerlendirmelerin dosyada incelendiğini söyledi. Gürlek, Gülistan 9 soruşturmasında makam ve unvanın önemli olmadığını, somut suç şüphesi varsa gereken işlemin yapılacağını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde Adalet Bakanlığı'nı ilgilendiren uygulama aşamasına yönelik bir çalışma birimi kurulduğunu açıklayan Gürlek, ancak bu aşamanın henüz başlamadığını belirtti. Gürlek, Ekrem İmamoğlu hakkında görülen davanın dışında yürütülen soruşturmalarda ek iddianameye konu olabilecek yeni delil ve raporlar üzerinde çalışıldığını, yeni bazı ihale raporlarının bulunduğunu da açıkladı. Gündemdeki konulardan birisi de Ahbap Derneği soruşturması oldu. Bakan Gürlek, ABD'deki bir klinikten 4 milyon 600 bin dolarlık bağış senedi alındığını ilişkin iddianın da soruşturma kapsamında incelendiğini açıkladı. Gürlek, soruşturma kapsamında mali hareketler ve müşteki beyanlarının araştırıldığını hatırlattı. Yeni operasyonların sinyalini verdi. Bakan Gürlek, müşteki sayısını şu anda kesin olarak bilmediklerini söyledi. Tespitlere göre yaklaşık 245 milyon dolar tutarında para toplandığını belirtti. İncelemelerin sürdüğünü söyledi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gerçekleştirilen son operasyonda 48 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 45'i adliyeye sevk edildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 7'si sağlık çalışanı olan 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Yarın Kozinoğlu'nun kabri açılarak Adli Tıp Kurumu uzmanlarınca kemik ve toprak örneği alınacak. İncelemenin cinayet şüphesini aydınlatması bekleniyor. Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında MİT görevlisi olarak Afganistan'da görevliyken FETÖ'cü hakim ve savcıların hedefi oldu. FETÖ'nün Ergenekon kumpasıyla tutuklandı. Kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybettiği açıklandı. Şüpheli ölüm iddiaları ile ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Ölümünden 15 yıl sonra Adalet Bakanı Hakan Gürlek, soruşturma dosyasının yeniden açılması talimatını verdi. İstanbul'da organize suç örgütü elebaşına suikast planını polis bozdu. İstanbul'da polis ekipleri bir suç örgütü elebaşının husumetli olduğu diğer örgütün elebaşına suikast hazırlığında olduğunu belirledi. Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından iki örgüte yönelik operasyon düzenledi. 7'si İran uyruklu 19 şüpheli yakalandı. Saldırıda kullanılmak üzere Beykoz'daki bir peyzaj alanına gizlenen silahlar da bulundu. Aramalarda 1 roket atar, 3 roket atar sevk şişeyi, 3 tank savar mühimmatı, 2 uzun namlulu silah ve 2 otomatik silahla çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi. Emniyetik işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump 3 Kasım'daki seçimlere işaret etti. İran'la savaşın Kasım ayındaki Kongre ara seçimlerinden hemen sonra biteceğini savundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, İran'la şu anda aktif müzakere içinde olmadıklarını söyledi. Trump, Teksas'ta Cumhuriyetçilere hitaben yaptığı konuşmadaysa Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sahibi olduklarını iddia etti. Hürmüz'e Trump Boğazı denmesi gerektiğini savundu. İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı da yine hedef gösterdi. Amerikan basınında ise dikkat çeken iddialar yer aldı. Wall Street Journal'ın haberine göre Beyaz Saray'daki üst düzey isimler Trump'ı İran askeri gerilimin görev süresinin sonuna dek devam edebileceği konusunda uyardı. CBS'in haberinde ise İran'ın Ürdün'e saldırısında çok sayıda askeri uçağın zarar gördüğü belirtildi. Bir A-10 Thunderbolt uçağının kanadının koptuğu, 8F-15 savaş uçağının ise hafif hasar aldığı aktarıldı. Sahada da tansiyon yüksek. İran Devlet Televizyonu Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Hürmüzgan Valiliği patlama seslerinin kaynağının araştırıldığını kaydetti. Ukrayna ile Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Kiev, Rusya'nın altyapı tesislerini vurdu. Moskova yönetiminin Ukrayna topraklarına saldırılarında 9 kişi öldü. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Trump Rusya lideriyle görüştü. Putin bir anlaşma yapmak istiyor, dedi. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yüzlerce kişi sokağa çıktı. Soykırımcı kabine üyesi Gideon Sar'ın ziyaretini ve ülkede İsrail Büyükelçiliği açılmasını protesto etti. Özgür Filistin sloganları atan kalabalık İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösterdi. İsrail Büyükelçiliği'nin açılması Slovenya'nın Filistin politikasındaki değişimini de gündeme getirdi. Slovenya'da önceki hükümet Filistin devletini tanımıştı. Batı Şeria'dan yapılan ithalatı yasaklamış, soykırımcı Netanyahu ile iki aşırı sağcı bakanın ülkeye girişini engellemişti. Ancak yeni hükümet bu kararları kısa süre içinde geri aldı. Soykırımcı İsrail ateşkesi yine ihlal etti. İşgalci unsurlar Gazze şeridinin kuzeyinden güneyine farklı noktalara hedef aldı. Beit Lahya'da bombalanan evde aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Han Yunus'a yönelik saldırıda da sokakta oynayan Filistinli çocuklar yaralandı. Yapay zeka sektöründe çalışan bir araştırmacı insanlığın geleceği için endişe duyduğunu söyleyerek istifa etti. ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'ten ayrılan Jacob Coxin, sektörün kendi kendini geliştiren süper zekaya doğru kontrolsüz bir yarış içinde olduğunu söyledi. Daha önce OpenAI'da görev yaptığını belirten Coxin, yapay zekanın kontrolsüzce gelişerek tehdit oluşturduğunu savundu. Her iki şirketi de sorumsuzca davranmakla suçladı. Coxin'a göre şirketler insanlığın geleceğiyle kumar oynuyor. Anthropic'in uyum araştırmaları ekibinin lideri Evan Habinger da Coxin'ın uyarılarını destekledi. Yapay zekanın 10 yıl içinde kitlesel yok oluşa yol açma ihtimalinin %10'dan fazla olduğuna inandığını açıkladı. Coxin'ın paylaşımı kısa sürede dünya çapında yankı buldu. İstifa açıklamasının 100 milyondan fazla görüntülenmesi, yapay zekanın kontrolü ve güvenliği konusundaki tartışmayı yeniden alevlendirdi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. CHP'de 103. kuruluş yıl dönümü programlarının ardından Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. İçişleri Bakanı Çiftçi suç örgütleriyle mücadelede, Türk devletleriyle Europol benzeri ortak kolluk teşkilatı Türkpol'ün kurulabileceğini açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum kiralık konut kampanyasının ayrıntılarını açıkladı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1 tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yarın başlayacak. Açılış maçında Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 7. haftası ise SMS Grup Sarıyer Bandırma Spor maçıyla start alacak. Yarın saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan ekranlara gelecek. Filenin Efeleri Avrupa sahnesine çıkıyor. Ay Yıldızların Avrupa Şampiyonası yolculuğundaki ilk rakibi Almanya. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

0: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara, Samsun ve Diyarbakır 16, İstanbul ve Gaziantep 19, İzmir 22, Bursa 17, Adana 21, Antalya ve Şanlıurfa 23, Hatay ve Trabzon 20, Kayseri 12, Malatya 16, Erzurum 9, Kars 6 derece.
1: Yol durumu.
0: Bursa İnegöl Devlet Yolu'nun 52-56. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun ilk 5 kilometresinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Turkuaz.
1: Büyük bir zaferle ardına kadar açılan kapıdan içeri hayır ve iyilik girerse onun adı fetihtir. İhtilafları gideren, adalet ve mutluluk tesis eden güçlü ve müşfik bir eldir fetih. Fetihler ve Fatihler menbaı Osmanlı, kılıcı bıraktıktan sonra maharetle fethetti ülkeler gibi kalpleri de, kelamla, kalemle. Tebliğin ve telkinin tesiriyle açıldı güzelliklerin yolu. İki cihan iksiri sunuldu fethedilen beldelerde. Büyük fetihlerin hepsinde kılıcın ardında duran ve muhakkak gönüllerin de kilidini açan manevi bir güç vardır. Kaleleri kuşatan ve ele geçiren hamlelerden daha geniş kucaklamalar taşır içinde. Öyle olmazsa zaten ihtirası besler, doğruya bakan gözü şaşılaştırır ve sonucunda ancak ıstırap getirir halklara ve perdelere. Bu manevi güç Akşemsi gibidir. Fatih Sultan Mehmet'tedir. Yavuz Sultan Selim'dedir. Halkların çatısı altına girmeye can attığı Gül Medeniyeti'dir. Mevlana'dadır. Ahmet Yesevi'dedir. Selahattin Eyyubi'dedir. İşte bu yüzden Osmanlı medeniyeti cennet bahçelere yeni güller, sümbüller eklemişti apaçık fetihlerle. O medeniyet ki çiçeklerini hep diri tutan bahar rüzgarıyla bin bir köşeye yüzyıllar sonra da var olacak çil çil kubbeler serpti. İki cihanda gülen yüzlerin sırrını açtı bizlere fetih.
0: Turkuaz.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor programındasınız sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor'da bu hafta sağlık hukuku hakkında konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yaman, sizinle başlayalım. Sağlık hukuku acil durumlarda özel hastanelerin ilave ücret talep etmesi yasal mıdır? Haksız tahsilatlarda hukuki başvuru yolları nelerdir?
2: Evet, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye geldiklerinde kendileri için veya bir yakını için bazı durumlarda tabii ki hastaneye başvurmak zorunda kalabiliyorlar. Özellikle acil bir durumda insanın aklına da tek bir düşünce oluyor aslında. Bir an önce tedaviye ulaşmak gibi. Hı hı. Kimse işin maddi boyutunu o hastalık durumunda düşünmüyor. Ve böyle bir anda da önümüze bir ödeme belgesi konulduğunda çoğumuz ayrıntıları inceleyemeden hangi işlem yapılmıştır, hangi hasta için hangi işlemler yapılmış, hangi tedaviler uygulanmış gibi bunları araştırmaksızın doğrudan ücreti ödeyip hastaneden çıkış yapıyoruz. Sonrasında ise artık hasta kendine geldiğinde acilden girdiği bir hastaneden neden bu kadar ücret alındığını düşünmeye başlıyor. Bugün de Tülin Hanım işte özel hastanelerde acil sağlık hizmetleri sırasında hangi ücretlerin istenemeyeceği ve haksız bir ödeme yapıldığında nasıl hareket edileceğini konuşacağız. Öncelikle şu temel kuralı ve temel gerçekten bahsedelim. Özel hastane gerçek bir acil durumda hastanın sigortası veya ödeme gücünün bulunup bulunmadığını araştırmaksızın doğrudan tedaviyi yapmalı, uygulamalı, müdahalede bulunmalı. Bu özel hastaneler yönetmeliğinin 21. maddesinde koruma altında alınmış. Acil hastanın kabul edilmesi ve gerekli tıbbi müdahalelerin gecikmeden yapılmasını zorunlu tutuyor bu yönetmelik. Örneğin bir kalp krizi durumu olduğunda doğrudan yakınlarına veya diğer etrafına gelen kişilere müdahaleye başlanmadan önce belirli bir tutarın yatırılmasını söylemek tabii ki bu yönetmeliğe ve kanuna karşı zaten sağlık hakkına karşı aykırı olacaktır. Ve böyle bir durumda da doğrudan hastane yetkilileri tarafından, görevliler tarafından kişiye müdahale yapılacaktır. Ücret durumu gündeme gelmeden. Nitekim bu acil hastanelerde olduğu gibi özel hastanelerde de bu şekilde özel bir işletme olması bu söylemiş olduğumuz yükümlülüğü ortadan kaldırmayacaktır. Ancak müdahalenin ödeme şartına bağlanmaması tedavinin bütün giderlerinin mutlaka ücretsiz olacağı da aynı anlama gelmemeli. Bu ayrım özellikle yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımıza Türkiye'ye geldiklerinde bilmeleri gerektiğini söyleyelim. Günlük hayatta hastane parası dediğimiz tutarın içinde farklı kalemler bulunuyor aslında. İlave ücret genel olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşıladığı sağlık hizmeti için hastadan ayrıcasına fark olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında karşılanan gerçek acil sağlık hizmetlerinde katılım payı ve ilave ücret alınmaması esas aslında. Buna karşılık olarak kurumun karşılamadığı bir hizmetin bedeli ilave ücretten farklı değerlendirilecektir. Dolayısıyla bir ödemenin hukuka uygunluğunu değerlendirirken yalnızca tutarına değil hangi hizmet karşılığında ve hangi sigorta kapsamında hastalardan istendiğine bakmamız gerekiyor. Burada sık karşılaşılan bir yanlış bilgiyi düzeltelim. Hı hı. Acil serviste gitmiş olmak alınan her hizmetin ücretsiz olacağı anlamı

gelmemeli. Çünkü acil servis hastanenin aslında bir bölümüdür. Acil hal ise kişinin sağlık durumuna ilişkin tıbbi bir değerlendirmedir. Muayene sonucu acil olmadığı belirlenen başvurular hastanede biliyorsunuz yeşil alan, sarı alan ve kırmızı alanlar var. Eğer acil bir durum söz konusu değilse yeşil alana alınıyor ve o kapsamda değerlendirmeler yapılıyor. Ve böyle bir durumda da acil hizmetlere ilişkin ilave ücret yasağı artık uygulama alanı bulmayacaktır. Çünkü kişi hastaneye geldiğinde aslında acil bir durumu söz konusu değil. Normalde örneğin klinikler kapalı olduğu için gece acile başvurmuş olması bu durumu tabii kendiliğinden ücretsiz hale getirmeyecektir. Çünkü artık burada acil bir hal durumu söz konusu değildir. Dediğimiz gibi burada belirleyici olan hastanın tıbbi durumu olacaktır. Bunun yanında acil halin sona ermesi de ücret konularında önem arz ediyor. Acilden kabul edilen kişinin daha sonraki bütün tedavisinin aynı kapsamda kalacağını söyleyemeyiz. Sağlık uygulama tebliği hastanın durumunun dengelenmesini ve ilgili kliniğe yatırılmasını veya sevkini dikkate alıyor. Acilden kabul edilerek doğrudan yapılan acil girişimsel işlemler ile ilk 24 saat içinde acil gözlemle sunulan ücretler için tabii ki söylemiş olduğumuz gibi ilave ücretler alınmıyor. Bunlar ücretsiz yapılıyor. Ancak sonraki işlemler bakımından ilave ücret durumu söz konusu olabilir. Burada öncelikle tabii ki hasta yakınlarına ya da hasta eğer bilinci kendisinde ise bunda bir form oluyor ve imza karşılığında artık acil işlemler değil de diğer normal işlemler olarak alındığını, farklı bir odaya alındığı hastaya bildirilmeli. Bu yazılı olarak yapılıyor. Genellikle sözlü biçimde yapılıyor olsa da bazı kurumlarda bu kabul edilmesin. Çünkü neden? Daha sonra tutara vesaire gibi itirazlar gündeme geldiğinde sözlü olarak bunlar tabii ki ispata kabil şeyler olmayacaktır. Yazılı olması kişiler için daha önemli olacaktır. Buradan yine 24 saat geçince bütün hizmetlerin ücretli olacağı sonucu da çıkarılmamalı. Örneğin yoğun bakım hizmetleri gibi durumlardan ilave ücret yasağı bakımından yoğun bakım hizmetleri koruma altında. Örneğin yakın 3 gün yoğun bakımda kalan bir kişiden yalnızca ilk günün geçtiği gerekçesiyle yani 24 saatte olduğu gerekçesiyle sonraki 2 gün için yoğun bakım farkı istenmesi hukuk uygun olmayacaktır. Hı hı. Burada faturanın hangi günlere ve hangi hizmetlere ait olduğunun da ayrı ayrı incelenmesi gerekiyor. Yine imza konusunda da dikkatli olalım. Hastanede bir belge imzalamış olmak alınan her ücretin mutlaka hukuk uygun olduğu anlamına gelmemeli. Tüketici hukukunda tüketiciyle gerçekten eğer bir sözleşme yapılacaksa bunun tüketiciyle müzakere edilerek, tüketiciye anlatılarak ve tüketicinin bunu gerçekten bir kabul iradesinin olması şeklinde sıkı şekil şartları var. Bu nedenle belgeyi imzaladığı için artık itiraz edemeyeceğini düşünen vatandaşlarımız için de böyle bir durum söz konusu değildir. İmzanın hangi belgeye atıldığı ve ücretin hukuken istenip istenmeyeceği duruma göre ayrıca değerlendirilecektir. Elbette bu tabii ki vatandaşlarımız için imzaladığı her belgenin de itiraz edebilirim o zaman gibi bir duruma yol açmasın. Mümkün olduğunca vatandaşlarımız ya da vatandaşlarımızın yakınları bu belgeleri okusunlar, hatta alabiliyorlarsa bir örneğini alsınlar ve ileride hani yüksek bir tutarda ödeme yaptıkları takdirde bunu itiraz yoluna taşısınlar. Yine yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz açısından önemli noktalardan birisi de sağlık güvencesi. Türk vatandaşı olmak vatandaşlarımız için Türkiye'de otomatik olarak aktif SGK sağlık hakkına sahip olacağı anlamına gelmemeli. Aynı şekilde başka bir ülkede sigortalı olması da vatandaşımızın Türkiye'deki bütün özel hastanelerdeki giderlerini karşılayacağı anlamına gelmemeli. Yaşadığınız ülkeyle yani vatandaşımızın yaşamış olduğu ülkeyle Türkiye arasında sosyal güvenlik sözleşmesinin kapsamına bakılması gerekiyor. Geçerli sağlık yardım belgeleri bulunuyorsa ve Türkiye'ye geliş amacı gibi durumlar bunların hepsi değerlendirmede göz önünde bulundurulan evraklar arasında yer alıyor. Bu nedenle seyahatten önce eğer sağlık problemi rutin olarak bir sağlık problemi varsa ve sık sık nükseden sağlık problemleri varsa vatandaşlarımız seyahate gelmeden önce Türkiye'ye gelmeden önce sigorta kurumundan Türkiye'deki hangi hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabileceklerini öğrenmelerinde de kendileri için faydası olacaktır. Yine sağlık yardımlarını kapsayan sözleşmeler çevresinde de gerekli belgenin SGK'ya sunulması ve yurt dışı provizyon aktivasyon sağlık sistemi üzerinden buna UPAS diyoruz. İşlemlerin yapılması mümkün olabilir. Fakat yalnızca geçmişte alınmış bir UPAS numarasının bulunmasına da vatandaşlarımız güvenmesin. Sağlık yardım hakkında eğer ilgili seyahat döneminde geçerli bir UPAS numarası varsa, evet tarih olarak karşılıyorsa Türkiye'de de bu sağlık alanında yararlanabilirler. Ancak burada eğer sözleşme olarak bakıldığında tarih farklı bir tarihse, o tarihler arası Türkiye'de bulunmuyorsa bu UPAS numarası geçerli olmayacaktır. Şimdi ödeme yapılmış

varsaydığımız, öyle bir durumu varsaydığımızda vatandaşlarımızın izleyeceği yolu söyleyelim. Önceliğiniz tabii ki hastanın tedavisi ve güvenliği olacak. Fakat belgeleri de ihmal etmeyeceğiz. Çünkü fatura olsun, makbuz olsun ve banka kayıtları olsun, bunların hepsi yazılı belge olduğu için başvuru süreçlerinde, itiraz süreçlerinde çok önemli rol oynuyorlar. Hastaneden yapılan işlemler, bunların bedellerini gösteren makbuzlar vesaire, bunların hepsini isteme hakkı vatandaşlarımızın bulunuyor. Acil başvuru kayıtları, tetkik sonuçları, tedavi özeti ve imzalanan tüm belgeleri dosyaya ekleyebilirler. Hasta Hakları Yönetmeliğinde hatta bu durum yönetmelikte hak olarak belirtiliyor. Hastaya sağlık kayıtlarını inceleme ve örnek alma hakkı söz konusu. Yani vatandaşlarımız burada doğrudan bu belgeleri istediği takdirde onlara verilmemesi gibi bir durum söz konusu olmaz. Çünkü yönetmelikte bu durum hak olarak verilmiş.

yollarla taşıyabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasına göre acil hizmet nedeniyle ücret alınması durumunda genel sağlık sigortalıları ve onların bakmakla yükümlü oldukları kişiler hastanenin bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne başvuru yapabilirler. Bu kapsam dışında kalan kişiler bakımından da İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yolları açık. Başvuruda yalnızca tutarı belirtmekle söylemiş olduğumuz gibi kalınmasın. Hangi sağlık hizmeti kapsamında, hangi durum sebebiyle hastaneye gittiklerini ve sonrasındaki işlemler, gün sayısı vesaire her şeyi somut bir şekilde belirtmeleri gerekiyor. Yine ödediğiniz paranın geri alınması bakımından özel hastaneyle arasındaki vatandaşımızın tüketici uyuşmazlığı bakımından da eğer miktar olarak karşılıyorsa tüketici hakem heyetine de başvuru yapılabilir. 2026 yılı için 186.000 TL'nin altında kalan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyeti yolları şu an o başvuru yolu açık. Bu tutar her yıl değişebileceği gibi tabii ki. Şu an için ülkemizde 186.000 TL ve altındaki bir hastane gideri varsa bunun için vatandaşımız Türk

0: Yapıldığı takdirde arabuluculuk aşamasında bu tarz işlemler hemen çözüme kavuşabiliyor. Ancak kavuşmadığı takdirde de eğer anlaşma sağlanmazsa vatandaşımız tüketici hakem heyetinde dava açabilir. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu tutar yani 186 bin TL olarak belirtilen tutar aslında her zaman vatandaşımızın hastanedeki giderlerinde yazan tam fatura tutarı değil. Buradaki faturanın yalnızca bir kısmının iadesi isteniyorsa iade edilen tutar üzerinde yani hani bakıldığında 186 bin TL'lik tabii ki bir hastanede işlem olabilir. Bunlar gerekli olanlar olabilir. Ancak bunun 140 bine fazla olduğunu düşünüyorsanız ya da o işlemlerin yapılmadığını düşünüyorsanız 140 bin olduğu için artık burada tüketici hakem heyetine başvurmak daha doğru olacaktır. Yani buradaki faturanın tamamı değil faturanın hangi kısmının iadesini istiyorsanız o tutar baz alınarak ona göre tüketici hakem heyetim ya da tüketici mahkemesi mi olduğunu vatandaşlarımızın belirlemesi gerekiyor. Yine vatandaşlarımız bunun için Türkiye'ye gelmek zorunda mı? Hayır. Yurt dışında da vatandaşlarımızın bulunması hak aramaları için bir engel değildir. Tüketici hakem heyetine e-devlet üzerinden başvuru yapabilir vatandaşlarımız. Başvuru tüketici işleminin yapıldığı yerdeki yetkili heyete yine yöneltilecektir. Dolayısıyla vatandaşımızın Türkiye'de sürekli yaşamıyor olması veya tedavileri bittikten sonra yurt dışına dönmüş olması da bu hakkı, bu itiraz hakkını elinden almayacaktır. E-Devlet üzerinden de bu başvurular yapılabilir. Yine davalar da E-Devlet üzerinden açılabilir. Ancak bunun için UYAP dediğimiz sisteme E-Devlet üzerinden girmeleri ve elektronik imzaların olması gerektiğini söylemiş olalım.
1: Evet. Sayın Yiğit, peki yurt dışından alınan sağlık raporlarının Türkiye'de hukuken geçerli olabilmesi için izlenmesi gereken tasdik süreçleri neler oluyor?
2: Tedavi yurt dışında görüldükten sonra tedaviye ilişkin raporu Türkiye'de kullanması gerekildiğinde sağlık meselesi ister istemez bir devrak meselesi haline gelebiliyor. Bu karışıklığı önlemek için de hangi işlemin ne işe yaradığını birbirinden çok iyi bir şekilde ayırt ediyor olmak lazım. Burada bizim hukuki olarak önemli gördüğümüz ayrım esasen şu. Bir sağlık raporunun usulüne uygun biçimde onaylanıyor olması tek başına o raporla Türkiye'de istenilen her haktan yararlanabileceği anlamına gelmiyor. Örneğin yabancı bir engellilik belgesinin Türkiye'de engelli kimlik kartı alınmasını kullanabilir. Evet ama aynı belgeyle vergi istisnalı bir araç alınabileceği anlamına gelmiyor. Bundan dolayı raporu nereden alındığı kadar raporun Türkiye'de ne için kullanılacağı da oldukça önemli. Belgenin onaylanması aşamasında karşımıza çıkan bazı kavramlar var. Bu kavramlardan ilki apostil şerhi. Programımız daha öncesinde dinleyen dinleyicilerimiz zaten bu kavrama oldukça aşinalardır.
1: Evet,
2: çünkü
1: sıklıkla bahsediyorsunuz.
2: Evet, bahsediyoruz. Evet. Ama tekrar açıklayacak olursak, herhangi bir belgedeki bir imzanın, imzalayan kişinin resmi sıfatının ve varsa mührün doğrulanmasını sağlayan bir onaylama sistemi olarak düşünebiliriz bu apostil sistemini. Türkiye ile raporun düzenlendiği ülke arasında bir apostil sözleşmesi uygulanıyorsa, sözleşme kapsamındaki resmi belge için o ülkenin yetkili makamından bir apostil şerhi alınması yeterli. Böylece aynı imza ve mühür için ayrıca bir Türk konsolosluğundan tasdik alınması vesaire gerekmiyor. Ancak apostil dediğimiz buradaki şerh de doktorun teşhisini doğrulayan bir şerh değil ya da raporun tıbben tartışılmaz olduğunu gösteren bir belge değil. Sadece ilgili raporun ilgili kurumlar tarafından, ilgili idare tarafından verildiğini gösteren bir belge. Sadece resmiyet kazanan bir şey olarak düşünebiliriz aslında. Burada bir ayrım yapmak istiyorum. Özel bir muayeneden alınan bir raporla resmi bir makamın düzenlediği belge arasında fark bulunabiliyor. Özel doktorun raporuyla düzenlendiği ülkenin hukukuna göre doğrudan apostil yapılabilecek nitelikte olmayabilir. Böyle bir durumda önce imzanın noter veya o ülkenin ilgili idari makamı tarafından doğrulanabiliyor olması lazım. Ardından bu resmi onaya apostil konulması gerekiyor. Dolayısıyla sağlık raporunu veren kurumun da niteliği oldukça önemli. Bunu da dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Apostil yolunun uygulanmadığı durumlara da bakacak olursak burada da artık konsolosluk tasdiki dediğimiz bir süreç gündeme gelecektir. Genel olarak önce belgenin düzenlendiği ülkedeki gerekli onaylar ve dışişleri makamının tasdiki tamamlanacak. Ardından yetkili Türk dış temsilciliğine başvuru yapılabilecek. Bu eksiklikler olduğunda ilgili makam dışişleri makamı imzalamazsa, onaylamazsa vesaire maalesef Türk dış temsilcilikleri tarafından bir işlem yapılması kesinlikle mümkün değil. Burada benim naçizane dinleyicilerimiz önerim şu olabilir. İşlem yaptırmadan önce konsolosluğa raporun türünü ve kullanım amacının bildirilmesi. Yani böylelikle herhangi bir eksik işlem yapılmaz ya da gerekmeyen bir onay için de ne bir zaman harcanır ne de bir para harcanır. Bunu da özellikle dinleyicilerimize tavsiye edebilirim. Burada apostil dedik, bir tasdik dedik. Bir de tercüme konusu olacak.

0: Raporun Türkçe'ye çevrilmesiyle rapordaki imzanın doğrulanması aynı işlem kesinlikle değil. Yalnızca tercümeyi onaylatmak, asıl belgenin tasdikindeki eksikliği kendinden gideren bir husus da değil. Türkçe tercüme gereken başvurulardan çevirinin hangi usulle kabul edildiğini önceden öğrenmek gerekiyor. İşlemin niteliğine göre Türkiye'de noter onaylı tercüme ya da dış temsilcilikte tercüme tasdiki kullanılabilir. Konsoloslukta işlem yapılacaksa o temsilciliğin kabul ettiği yeminli tercümanlardan yararlanılması oldukça önemli. Örneğin Paris Başkonsolosluğumuz tercüman imzasının tasdiki sürecinde sadece kendi listesindeki yeminli tercümanların tercüme ettiği evrakları kabul ediyor. Bu gibi konsolosluklar arasında ayrım olabiliyor. O yüzden işlem yapılmak istenen konsolosluğunda hangi yeminli tercümanla çalıştığı, hangi listede hangi tercümanın olduğu vesaire oldukça önemli. Eğer bu şekilde Paris Başkonsolosluğunda bir işlem yapılacaksa ve onların listesinde olmayan bir yeminli tercümanla çalışılmışsa yine başkonsolosluktan herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Yapılan bir işlem varsa da sonrasında geçersiz hale gelecektir hukuki olarak. Bu gibi detaylar küçük gözüküyor ama oldukça önemli detaylar. Yine bütün bu onayları tamamladıktan sonra raporun hangi hak için kullanılacağına dönüyoruz ve bu da tabii ki oldukça önemli. Yurt dışında engellilik belgesi bulunan bir vatandaşımızı düşünecek olursak, bu kişi Türkiye'de bir engelli kimlik kartı almak üzere başvuracaksa eğer apostil, tercüme onayı sürecini doğru bir şekilde izleyebilir. Fakat aynı kişi burada belgesi onaylandıktan sonra ve bununla alakalı bir vergi muafiyeti kapsamında bir araç almak istiyorsa, burada artık oradaki yani yurt dışında verilen sağlık raporunun Türkiye'de geçerli olduğunu söyleyemiyoruz. Hatta Türkiye'nin yine bizzat Türkiye'nin vermiş olduğu engelli kimlik kartının da geçerli olduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü buradaki bir istisna olduğu için bizim mevzuatımızda bir istisnadan yararlanılmak istenildiği için burada Türkiye'de aranan bir sağlık kurulu raporu olması lazım ve diğer şartların da ayrıca değerlendiriyor olması lazım. Yani burada onaylı bir belgeye sahip olmakla belirli bir hakkın bütün koşullarını taşımak birbirinden farklı. Hatta bu onaylı belgenin bizim makamlarımız tarafından, Türk makamları tarafından veriliyor olması da yine bu gerçeği değiştiren bir husus değil. Yine buradan çalışma hayatında bir parantez açmak istiyorum. Kamu görevlileri, memurlar yönünden bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'de memur olarak çalışan ve yıllık iznini yurt dışındaki ailesinin yanında geçiren ve orada tatil sırasında hastalanan bir kamu görevlisini düşünecek olursak yönetmeliğe bakıyoruz. Bu kişinin raporunun ve raporda belirtilen süreleri alındığı ülkenin mevzuatına uygunluğunun dış temsilcilikçe onaylanmasını aranıyor. Herhangi bir apostil, herhangi bir tescil ve tasdik vesaire değil. Sadece oradaki yani buradaki sağlık sorununun yaşanan ülkenin mevzuatına göre bir rapor alınıyor olması lazım. İlgili raporun da bizim dış temsilciliğimizce onaylanması gerekiyor. Yine buradaki işlem yalnızca tercümenin veya imzanın tasdiki değil de raporun yerel mevzuata uygunluğunun onaylanması. Bunun özellikle üzerinde duruyorum çünkü ciddi mağduriyetler yol açabilecek bir ayrım aslında. Ayrıca burada yıllık iznini yurt dışında geçiren bir memurun raporu da dış temsilcilik onayından sonra en geç izin bitim tarihinde disiplin amirine vermesi gerekiyor. Bu nedenle raporu alıp dönüşte teslim etmeyi beklemek yerine kurumla ilgili çalışılan kurumla zamanında iletişime geçiyor olmak oldukça önemli. Çünkü burada Danıştay'ın önüne gelen bazı dosyalar var. Bu dosyalara bakıyoruz. Kişiler bu şeyi sadece dönüşte orada bir rapor almışlar ama dönüşte kuruma ibraz etme gerekçesiyle bu şekilde süreci biraz askıya almışlar. Ama bu gibi durumlar maalesef meslekten çıkarmaya kadar gidebilecek oldukça ciddi idari yaptırımlardır. Bunu da özellikle dinleyicilerimize dikkat etmelerini uyarmış olalım burada. Yine buradan dinleyicilerimize tavsiyemiz raporu aldıktan sonra rastgele bir onay sürecine, onay toplama sürecine girilmemeli. Önce Türkiye'de başvurulacak kuruma hangi hakkı talep ettiği açık bir şekilde yazılmalı ve mümkünse ilgili idareden de yazılı bir cevap alınmalı. Çünkü sonrasında diyelim idare sizden 5 tane evrak istemiştir. Sonrasında biz 5 evrak teslim ettikten sonra 6. bir evrak neden yoktu diye size gelmesinin önüne geçecektir bu yazılı başvurum. O yüzden her zaman söylüyoruz ispat yükümlülüğü, ispat sorumluluğu. Bundan dolayı da bu gibi hususların özellikle yazılı olması yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından da oldukça önemli hale gelecek.
1: Evet, Sayın Yaman, yurt dışı sigortalısı vatandaşlarımızın Türkiye'de kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için gereken yasal prosedürler neler peki?
2: Evet. Öncelikle vatandaşlarımızın çoğundan duyduğumuz yanlış bir durumu düzeltelim. Türk vatandaşı olmak doğrudan vatandaşımızın Türkiye'deki bütün sağlık

sağlık hizmetlerinden kendiliğinden ücretsiz bir şekilde yararlanabilecekleri anlamına gelmiyor. Hastaneye tabii ki başvuru yapmaları, acil durumda hastaneden, Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden yararlanmaları mümkün. Ancak bu tedavi giderlerinin sigorta tarafından karşılanması veya Türk vatandaşı oldukları için herhangi bir ücret alınmaması gibi bir durum söz konusu bazı durumlarda olmayabilir. Burada yalnızca çünkü vatandaşlığa bakılmıyor. Kişilerin ikamet ve sigortalılık durumları da sağlık hizmetleri kapsamında, tabii ki acil olmayan sağlık hizmetleri kapsamında göz önünde bulundurulacaktır. Dolayısıyla vatandaşlarımız Türk kimlikleri olduğu için devlet hastanesindeki bütün işlemler, bütün sağlık işlemleriyle alakalı ücret ödemeyeceklerini düşünmesinler. Çünkü sağlık giderlerinin karşılanması bazı durumlarda, acil olmayan bazı durumlarda mevzuata uygun bir sağlık güvencesinin bulunmasıyla mümkün olabiliyor. Bu yalnızca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için değil, Türkiye'de bulunan vatandaşlarımız için de geçerli. Tabii ki acil hizmetler vatandaşların, Türk vatandaşlarına açık ve ücretsiz bir şekilde acil hastanelerin acil bölümlerinden yararlanabiliyoruz. Ancak tabii ki keyfi yapılacak ameliyatlar olsun ya da zorunlu, ancak masraf olacak yani harcı vesaire gibi ödemeler yapılacak ameliyatlarda ve sağlık süreçlerinde tabii ki Türk vatandaşları da yurt dışında yaşasınlar ya da Türkiye'de bulunsunlar belirli bazı ücretlerle karşı karşıya gelebilirler. Yurt dışındaki sosyal güvenlik haklarını vatandaşlarımız Türkiye'de kullanmak istiyor. Ancak bunun için de ülkeler arasında yapılmış bir sosyal güvenlik sözleşmesi var mı yok mu? Bunlara bakılmalı. Tabii ki her sözleşme de sağlık hizmetlerini kapsamayabiliyor. Örneğin vatandaşımız emeklilikle alakalı bir sözleşmesinin bulunduğunu ya da farklı bir güvence sağlayan sözleşmesinin bulunduğunu söyleyebiliyor. Ancak bunu getirdiğinde sözleşmenin kapsamına baktığımızda orada sağlık hizmetlerinin bulunmadığını görüyoruz ve bu sebeple aslında Türkiye'ye bir sağlık amacıyla geldiğinde bu planlaması maalesef boşa düşebiliyor. Yine sosyal güvenlik sözleşmeleri bakımından Almanya olsun, Avusturya olsun, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerle sağlık yardımlarına ilişkin Türkiye'nin düzenlemeleri bulunuyor. Tabii ki bu her ülke kapsamında ayrıca değerlendirilecek. Çünkü başka ülkelerde yapılan sözleşmeler yalnızca belirli sosyal güvenlik alanlarını kapsarken sağlık alanlarını kapsamayabilir. Ancak Almanya, Avusturya, Belçika ve Hollanda ile yapılan sözleşmelerin sağlık alanını kapsadığını söyleyebiliriz. Yine bu aşamada vatandaşımızın söylemiş olduğumuz gibi genellikle çok sık rastladığımız emekli oldukları için oradaki sağlık haklarından nasıl yararlanıyorlarsa Türkiye'de de yararlanabileceklerini düşünüyorlar. Ancak bu durumda tabii ki dediğimiz gibi ülkeler arası yapılan sözleşmelere bakılmalı. Bu aşamada ilk olarak vatandaşımızın yapacağı Türkiye'ye gelmeden önce bağlı bulunduğu yabancı sigorta kurumuyla görüşmek olacak. Türkiye'de sağlık yardımı hakkınız bulunup bulunmadığını ya da hangi hizmetlerin ücretsiz olarak sigorta tarafından karşılanacağını vatandaşlarımız öğrenebilirler. Ve bu sözleşme kapsamında eğer planlı olarak Türkiye'ye bir sağlık için geliyorlarsa bu haklarını gösteren bir evrakı da temin edebilirler. Neden? Türkiye'ye geldiklerinde ameliyat süreciyle ilgili bir de belge süreci ve evrak süreci gibi uzun karmaşık bir süreci yaşamak yerine doğrudan yurt dışından almış oldukları bu belgeyle Türkiye'deki sağlık işlemlerini kolayca yürütebilirler. Türkiye'ye gelindiğinde bu evrak yurt dışı sağlık hizmetlerini yürütmeye yetkili SGK il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine sunulmalı. Sağlık hakkı sisteme tanımlandıktan sonra ve tamamlandıktan sonra vatandaşlarımıza bir kayıt numarası verilecektir. Ve bu kayıt numarasıyla da işlemler yapılacaktır. Tabii bununla birlikte bu kayıt numarasıyla birlikte vatandaşlarımızın kimlik veya pasaportlarını da yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Burada süre konusunda özellikle vurgulamak istiyorum. Daha önce kayıt yaptırılmış olması ve böyle bir numaraya sahip olunması doğrudan vatandaşımızın ülkeye her girişinde kendiliğinden devam edeceği anlamına gelmemeli. Örneğin bir aylığına vatandaşımız Türkiye'ye geldiğinde ziyaret süresini uzatabilir. Ancak ziyaret süresinin uzamasıyla sağlık güvencesini de otomatik olarak uzayacağı anlamına gelmemeli. Hastaneye başvuru yapıldığı tarihte ve sağlık hizmetlerinden yararlanılmak istendiği tarihte aktif olarak geçerli bir numaranın bulunması gerekecektir. Bir diğer önemli ayrım, tatilde ortaya çıkan acil sağlık ihtiyacıyla önceden planlanmış tedavi arasındaki fark aslında. Geçici ziyaretlerde sigortanın karşılayacağı hizmetler ilgili sözleşmeye göre acil müdahaleyi gerektiren durumlarla sınırlı olabilir. Örneğin tatilde kaza geçirilmiş olabilir. Bu durumda tabii ki acil olarak müdahale gerektiren durumlar olduğu için burada kişinin sağlık sigortası vesaire gibi durumlar ya da belgeler gerekmeyecektir. Ancak kişinin uzun zamandır düşündüğü bir ameliyatı Türkiye'de yaptırmak istemek üzere Türkiye'ye gelmiş olması gibi durumlarda burada tabii ki sigorta kapsamında gerekli belgelerin temin ediliyor olması gerekiyor. Yine

0: vatandaşlarımız ailesiyle geliyorsa eşinin ve çocuklarının durumunu da ayrıca kontrol ettirmeli. Vatandaşımız evet yurt dışında sigortalı olabilir. Ancak ailedeki herkesin de bu sigortadan yararlanacağı anlamına gelmemeli. Bu gibi durumlarda da özellikle çocuklarla bir seyahat yapılacaksa ya da yakın anne baba olsun ya da yakın akrabalarla seyahat yapılacaksa onların da sigortalı durumları incelenmeli ülkeye gelmeden önce. Yine söylemiş olduğumuz gibi Türkiye'ye yerleşen emekliler bakımından da sağlık işlemleri yeniden değerlendirilecektir. Yurt dışından emekli aylığı almakla Türkiye'deki sağlık işlemlerini de kişi emekli olduğu için doğrudan bu durum üzerinden ilerleyeceği düşünülmemeli. Çünkü geçmişte bir kayıt varsa bunun Türkiye'ye bildirilmesi veya sigortalılık durumu varsa bunun da Türkiye'ye bildirilmiş olması gerekecektir. Yine son olarak yurt dışındaki sağlık güvencesi sona ermiş ve Türkiye'ye yerleşmiş vatandaşlarımız için de çok kısa bir değerlendirme yapalım. Onların da bu durumu artık Türkiye'ye geldiklerinde ayrıca değerlendirmeli ve gerekli evrakları sosyal güvenlik kurumlarına bildirmeleri gerekecektir.
1: Evet, süremizin de sonuna geldik. Sayın Yiğit ve Sayın Yaman, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz
2: Biz
1: size.
2: teşekkür ediyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kanun Ne Diyor da bu hafta sağlık hukuku hakkında konuştuk. Programımızı hazırlayanlar Seren Güleyit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alacı, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan vardı. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
3: Kanun ne diyor?

0: Teşekkürler efendim. Harikasınız. Her hafta olduğu gibi.
1: Vallahi sağ olun, var olun. Efendim, yar bulması kolay değil öyle eskisi gibi. İnsan canını da verir, servetini de verir, her şeyi verir yani.
0: Hoş geldiniz. Her hafta aynı şekilde böyle bizleri sadece Ankara'dan değil, Anadolu'nun farklı illerinden gelip bizleri görmek için can atan değerli seyircilerimiz var. Onlara hoş geldiniz diyoruz efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun.
1: Burada stüdyoda gelen, bizleri izlemeye, desteklemeye gelen bütün seyircilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin enerjisi bizlerin enerjisiyle birleşiyor ve bizler de bu işi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz.
0: Hoş geldiniz.
1: İyi bir program olsun. Hoş geldiniz. Şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Tunceli'ye gideceğiz. Şu yalan dünyaya geldim geleli diyeceğiz. Dostlar, haydi bakalım hep beraber çalalım, söyleyelim.

0: Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık canlar.
1: Umut'cum ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
0: Eyvallah.
1: İçimizi sızlatan tüm orkestranın ellerine sağlık efendim. Şimdi ben de sizleri bu Umut'un güzel eserinden sonra Kırıkkale Keskin'e götüreceğim. Orada bizim yaşayan büyük ustamız var. Seyit Çevik'in kemanının tonunu yaşatan Çetin İşten ustamız var. Kırıkkale'ye Keskin'e selam gönderelim.
0: Ustamıza selam olsun.
1: Bir alkış da gönderelim tabii ki onlara. Onun bir bestesi, sözü de Mustafa Turan Güngör'e ait bir eser. Belki de çok okunmuyor ama bilenleriniz vardır diye umut ediyorum. Bu kara sevdayı sardın başıma diyeceğiz efendim. Hem Kırıkkale'ye hem Keskin'e hem de Çetin İşten ustamıza, kemanın ustasına çok selamlarımızı gönderiyoruz. Bu eseri de ona gönderelim, armağan edelim efendim.
0: Haydi bakalım.
1: Son 2

0: Efendim, aramızda birbirinden değerli iki üstadımız var. Birisi ablamız, birisi ağabeyimiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş geldiniz.
0: Şimdi bizler TRT çatısı altında aynı yolda değerli üstadlarla yolcuyuz. Ve onlarla birlikte çalışıyor olmak, daha doğrusu beraber nefes alıyor olmak, aynı ruhta birleşmek bizler için gerçekten çok büyük bir fırsat ve çok büyük bir keyif, onur. Sizlerle birlikte olmak, aynı programda meşk edecek olmak bizim için çok büyük bir keyif. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz.
2: Hoş geldiniz.
1: Biz de çok mutluyuz. Ben zaten çok seviyorum ikinizi de. Mümkün olduğu kadar mutlaka izliyorum. Ben de bir zamane aşığıyım aslında. Çok değerli kardeşlerimi her zaman tebrik ediyorum ama bir de seyircilerin huzurunda tebrik etmek istiyorum. Çok güzel gidiyor her şey. Bence süper.
2: Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.
4: Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten Umut, zaten uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım, kardeşim. Çok severim. Uğur da sonra 2015 yılından sonra tanıştık. Uğur da çok sevdiğim kardeşimdir. Fena değil. Ya, sizler de çok takdir ettiğiniz ama inanın bizim için de ikisi çok kıymetli. Çok TRT sanatçılar içerisinden böyle işte Umut'un memleketi ayrı. Uğur'u zaten biliyorsunuz. Ona rağmen mükemmel bir ikili oldular. İyi ki anneleri onları doğurmuş. İyi ki tanımışız sevgili kardeşlerimizi.
1: Evet.
4: Burada olmaktan ben de çok mutluyum efendim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun.
0: Eyvallah. Efendim şimdi konuklarımızı davet ederken bir VTR yayınlandı. Orada Semra abla çok güzel bir uzun hava söylüyordu. Gidirem diye bir uzun hava var. Abla şimdi orada VTR'de yayınlandı ama benim canlı, eğer böyle ricamı kırmazsan onu burada şöyle canlı canlı çalsak söylesek güzel olmaz mı da? Ne
1: olur
0: dersin?
1: Zevkle keyifle inşallah. Okuruz.
0: Haydi bakalım o zaman dostlar, çalalım söyleyelim. Tonumuz re.

0: Semra Algül. Harikasın abla.
1: Ağzına sağlık.
0: Şimdi abla, ben senin sesini duyduğum zaman ses renginde sanki Erzurum'da bir mey çalıyor bir uzun, ama öyle bir ahenk, öyle bir tat, öyle bir lezzet var. Avazın var olsun.
2: Canım benim,
0: seninle beraber çalmak, söylemek, meşk etmek çok güzel bir şey. Teşekkür
2: benim
0: ederiz.
2: Için de öyle.
0: Eyvallah.
2: Benim için de çok kıymetli.
0: Eyvallah.
2: Burada bu programda olmak, sizin gibi iki tane üstad diyorum. Benim için çok kıymetlisiniz. Benim için üstadsınız.
0: Estağfurullah.
2: Yolunuz, bahtınız hep açık olsun. Çok büyük keyif alıyorum. Ben keyif alıyorum. İnşallah sizler de keyif alıyorsunuzdur. Çok teşekkür ederim o güzel alkışlarınız için.
0: Teşekkür ederiz.
3: Meyde de Ömer Altuntaş bizlere açış yaptı. Bunlara da alkış. O zaman devam edelim. Gürsoy abiden bir türkü dinleyelim diyoruz. Abi sen kendin türküyü...
1: Olur istersen.
3: İstersen yöresini söyle.
1: Bir türkü de ben söyleyeyim, hazır buraya kadar gelmişken istersen. Dama çıkmayız olur diye güzel bir Gaziantep türküsü var. Yakında kaybettiğimiz TRT Ankara Radyosu ses sanatçılarından Elazığ Madenli Zülküf Altan'ın kaynak kişilik ettiği bir türkü. Zülküf abiyi de buradan ellerinden öpüyorum. Zülküf abi derlemiş bu türküyü. Dama çıkmayız olur, çuhaşal var, toz olur, emmoğlu diye bilinir. Bu türküyü okuyacağım. Arasında da Halit Araboğlu'ndan alınan bir barak havasını seslendirmeye çalışacağım efendim. Teşekkürler, sağ olun.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.
1: Helal Emmioğlu.
0: Eyvallah Dezoğlu, sağ olun.
1: Gülsey abi çok teşekkür ederiz valla. Bambaşka bir hava kattın. Güzel oldu mu böyle, arada da Barak vardı?
0: Sağ olun, teşekkürler. Yani sizlerle olmak güzel, Umut'cum burada olmak. Ömer'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Orkestramıza çok teşekkür ediyorum. Zamanı orkestrası zaten gerçekten TRT Müzik ekranlarında çok sevildi. Orkestra, yani solistlerinin dışında orkestra da çok dikkat çekici ve güzel. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. İki kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.
0: Bu güzel programı buraya kadar getirdikleri için sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah hep de devam etsin. Var olun, sağ olun.
2: İnşallah.
1: Eyvallah. O zaman şimdi kuşlar gibi ötüşüyorsunuz abi valla. Bülbül gibisiniz.
0: Olur. Valla Semra biraz bülbüle benziyor da benim sesim karga gibi sanki.
1: Olur mu ya?
2: Hakkını yeme.
1: Valla burada güzel sesli kuşların her çeşidi var.
0: Evet.
1: Anlayana.
0: Evet.
1: Değil mi efendim? Gayet olur. Güzel.
0: Eyvallah, sağ olun.
1: Şimdi yeri gelmişken Gürsel abi sen mi konuştun, kusura bakma.
0: Estağfurullah canım, yok.
1: Aramızda Ankara'nın dışından gelen konuklarımız var. Öncelikle Eskişehir Odun Pazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu aramızda. Hoş geldiniz. Zaten alkışlardan belli olduğu gibi bayağı kalabalık gelmişiz. İyi ki geldiniz efendim. Çok güzel çalışmalar yürütüyorlar. Ben de bir konserlerine katılmıştım. Değerli şefimiz Ahmet Kızılok eşliğinde, şefliğinde. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz efendim. Eyvallah. Efendim şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Ama bunu yalnız söylemek istemiyorum. Sevgili ablacığım, abicim, sevgili Uğur da eşlik eder. Sizler de biliyorsanız sizler de mutlaka eşlik edin efendim. Gül dibine har düştü, ötüşün kuşlar ötüşün diyeceğiz. Biliyorsak hep beraber söyleyelim.

0: Çok güzel.
1: Ne güzel türkü
0: Eyvallah.
1: ama böyle
2: Ağzına
1: hep birlikte
2: sağlık.
1: söyleyebildiğimiz güzel bir türkü oldu.
2: Koro da
1: Şimdi
2: başarılı.
1: evet.
2: Gerçekten çok büyük bir koronuz var. Maşallah.
1: Koromuz gittikçe
3: Bravo.
1: Genişliyor. Yerimiz yetmiyor bizim. Üçüncü kat, dördüncü kat buraya 10 kat falan yapmaları lazım yani yerin
2: Evet.
1: yetmesi için.
2: Evet.
1: Her hafta da artıyoruz.
2: Ay ne
1: Böyle
2: güzel.
1: bir öyle bir zaman izleyicisi, öyle bir türkü dinleyicimiz var. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
2: Evet.
1: Bu ilginiz için çok sağ olun. Şimdi ben bir türkü okuyacağım. Aslında bu Ahmet Gazi Ayhan'ın bir bestesi olarak Gürsoy abi daha iyi bilir. O eski arşivleri tarar. Doktor Civan'ım diye. Ama tabii bunun bir filmi var biliyorsunuz. Kemal Sunal oynadığı bir filmi. Bunu ben araştırdım. Konyalılar böyle Kayseriler okuyor. Meğersem bu anonim yani bir türküymüş bu. Ahmet Gazi Ayhan olarak kayda geçmiş. Belki de onun bestesi bilemiyoruz. Şimdi ben de onu söylemeye çalışacağım. Türküdeki güzel şeylerden birisi bağlamanın farklı formlarını anlatıyor. Bağlama, cura, saz ve Ahmet Gazi Ayhan da önemli bir bağlama üstadı biliyorsunuz Kayserili. Biz Kayseri ve Konya dolaylarında söylenen bir türkü olarak bunu anons edelim. Bildiğiniz yerlerde de girersiniz zaten diye düşünüyorum efendim. Sağ olun, teşekkürler. Ahmet Gazi Ayhan olduğu için de Umut'cum şöyle bir bağlamayla o Ankara'nın Gostak şeyinlerinden yapacak böyle. Kaşık
3: Yok
1: havası
3: ya.
1: gibi yani
3: Hadi
1: düşünmüşsünüz.
3: bakalım.
1: Tabii kaşık havası deyince de Şakir'in bir numara kaşıkta.
3: Şakir hazır mıyım?
1: Her yerinden bir şey çıkartabiliyor. Sihirbaz gibi adam. Hazır mıyız? Hep beraber söyleyelim hadi.
3: Say girelim koca yörük.
1: Umut ve kaşıklarla tabii ki olmazsa olmaz Berat abimizle
3: Ben
1: giriyoruz efendim.
3: kaşıksız giremem abi.
1: Son 2, 3, 4.

0: Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun.
1: Yaşa.
0: Hadi bakalım.
1: Bravo.
2: Tebrikler canım benim. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Ama en büyük alkış kendinize gelsin. Vallahi çok süper eşlik ettiniz. Ekran başındakilere de gelsin. Tabii ki aramızda anons etmeyi unutmadık. Onlar aramızda. Her zaman gönlümüzde. Mut'tan gelen, Mersin Mut'tan. Çukurbağ'dan gelen efendim. Kadınlar korumuz var. Çukurbağ Kadınlar Korosu. Onlara da bir alkış. Bizleri dinlemeye gelmişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. 7 saatlik yoldan geldi kendileri. Sağ olsunlar. Şimdi onları da inşallah bayram programında sizlere özel bir programla onlara kavuşturacağız sizlere. Çok güzel türküler kendilerinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Tüm Mut'a da selamlar. Teşekkür ederiz.
1: Şimdi Semra ablacığım.
3: Canım.
1: Senin çok güzel söylediğin bir türkü var. Dereden dudu geçti. O türküyü senden dinlemek istiyoruz.
3: Ay tabii ki, zevkle, keyifle.

0: Semra Algül. Ağzına yüreğine sağlık sevgili ablacığım.
1: Teşekkür ederim.
2: O zaman hiç vakit kaybetmeden
1: çalan dostlarımızın ellerine sağlık.
2: Eyvallah. Sağlık.
1: Çalan güzel olunca
0: estağfurullah.
1: Söylemek de güzel oluyor.
2: Çalan güzel, dinleyen güzel. Herkes güzel yani.
0: Efendim şimdi
2: teşekkür ederiz.
0: Tabii biz burada çalıyoruz, söylüyoruz ama Gürsey abinin bir küçük bir detayı var, bilmiyorum böyle bir takip edip görebildiniz mi? Gürsey abi aynı zamanda da çok güzel ritim çalar.
3: Estağfurullah.
0: Tef çalar, darbuka çalar, vallahi çok güzel çalar.
4: Ben bugün öğrendim o özelliğini.
0: Bugün arkadaşlarımıza da destek oluyor.
3: Uğurcum radyoya gelmiyorsun ki. Gelsen görüşeceğiz. Sürekli programlarımızın konserlerdesin. Gelsen çalıyorum orada.
0: Şimdi Gürsey abinin seslendireceği çok güzel bir eser var. Abi sen eseri istersen bir anons et.
3: Tabii. Yani Şanlıurfalı bestekar Abdullah Nail Bayşu'ya ait ve ülkede çok bir dönem çok ünlü solistler tarafından da okunan bir türkü. Türkü formunda bir beste. Onu seslendirmek istiyorum. Sürme çekmiş gözlerine, inandım yar sözlerine.
0: Peki abi bunu şöyle yapsak.
4: Yani girsen
0: de böyle bir bizim arkadaşlarla beraber sen de tef çalsan şöyle bir ritimle giriş yapsanız.
3: Olur olur. Tamam.
0: Biz de size kavuşsak olmaz mı?

0: Vay. Gürsel abi, bu demo, hani şarkıları çıkarıyorsun ya, ilk demo gibi bir şey. Öyle bir şey mi abi?
1: Yani bugün burada senin misafiriniz Uğur'cum. Sen ne dersen öyle olsun. Aslında öyle değil de öyle olsun.
0: Tamam abi.
1: Eyvallah.
0: Tamam, tamam, seni kızdırmayalım.
2: Abi eline gönlüne sağlık. Tam da böyle Gürsel abi bitirirken de hemen teflede işaret veriyor. Tabii diyor canım, ki bitiriyoruz arkadaşlar.
0: Hele ben ağzım böyle adamım. Vallahi ne güzel.
2: Bravo.
1: Başlamayı da bitirmeyi de abilerimizden öğrendik. Biliriz yani. Alkış. Eyvallah.
0: Daha güçlü alkış olsun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Herkes harikasınız vallahi.
1: Teşekkür ederim.
3: Ekip güzel ama gerçekten. Ekibiniz çok güzel. Çok eyvallah, seviyorum hepinizi.
2: Şimdi biz artık böyle bizim ekipte herkes isim isim biliniyor.
0: Yabancı
3: bilinir.
0: Yok.
3: Bilinir.
2: Birisi herkes gelmediği Türk zaman seyircilerimiz bize diyorlar ki hayırdır, niye yok bizim arkadaşımız, niye gelmedi, bizden hesap soruyorlar artık. Efendim biz mümkün mertebe ekibimizi dağıtmadan sizlere tam kadro çıkmaya çalışıyoruz ama bazen böyle eksiklerimiz, farklılıklarımız olabiliyor ama zamane böyle devam ediyor efendim. Şimdi her güzel şey biraz hızlı mı bitiyor ya da her güzel şeyin bir sonu var mı demek lazım bilemiyorum ama efendim biz yine bir programımızın sonuna geldik. Birbirinden değerli iki üstadı, iki usta ismi ağırladık. Bizlere çok güzel türküler söylediler. Şimdi sizlere hepimizin bildiği, hep beraber söyleyeceğimiz bir halayla veda ediyoruz. Mardin kapı şen olur, dibi degirman olur diyeceğiz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor. Sevgili dinleyiciler, sedef kakma sanatı, ahşap üzerinde çeşitli formlarda açılan yuvalara sedef parçalarının kakılmasıyla yapılan bir ahşap bezeme sanatı olarak tanımlanıyor. Ustasına da sedefkar deniyor. 2023 yılında Türkiye ve Azerbaycan adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmiş. Biz de bu ve gelecek programımızı bu kadim sanata ayırdık. Bu bölümde sedef kakma sanatının tarihsel arka planını, teknik ve estetik boyutunu, günümüzdeki durumunu ele alıyoruz. Konuğumuz Isparta Yalvaç Mehmet Necati Akel Yatılı Bölge Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sinem Aktaş. Yüksek lisans tezi, somut olmayan kültürel miras kapsamında sedef kakma, Gaziantep örneği. Neden bu konuda tez hazırladığını sorduk, kendisinden dinleyelim.
2: Ben kendim zaten geleneksel el sanatları, tesip ana sanat dalından mezunum. Aynı zamanda Çin'i ana sanat dalından da mezunum. Yani gelenekseli bir ilgim var. O yüzden somut olmayan kültürel miras da beni içine çeken bir konuydu açıkçası. O dönemde de Gaziantep'te yaşıyorduk. Öğretmenlik yapıyorum ben. Orada çalışıyordum. Orada görmüştüm. Bakırcılar Çarşısı'nda gezerken karşılaşmıştım. Çok merakımı çekmişti. Yüksek lisansım da tam tez aşamasındaydım. Hocamla konuştuk, danışmanımla. Bu konuyu çalışmak istediğimi söyledim. Literatür aramaları yaptık. Bu konunun bir eksik olduğunu fark ettik. En son 2002 yılında bir tez çalışması yapılmış. Ondan başka bir çalışma olmayınca, böyle bir eksik de görünce biz çalışmak istedik. Ve ben çok mutlu oldum bu konuyu çalıştığıma. Ben severek, isteyerek çalıştım. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Gaziantep'in geleneksel el sanatları arasında önemli bir yer tutan sedef kakma sanatı. Sadece bir zanaat olmanın ötesinde estetik anlayışı ve kültürel mirasımızı da temsil etmekte. Tez çalışmamda da geleneksel sanatlarımızın korunması ve yaşatılması amacıyla somut olmayan kültürel miras unsurlarının sürdürülebilirliği açısından farkındalık oluşturmasını hedefledim. Alan araştırması yaparak bakanlık tarafından bakanlık sanatçısı unvanı verilen 10 tane usta ile görüşmeler yaptım ve onları Gaziantep'te atölyelerinde ziyaretlerde bulundum.
1: Sinem Aktaş öğretmenimize sedef nedir, nereden elde ediliyor, onu eşsiz malzemelerden biri kılan hangi özellikleridir diye sorduk.
2: Sedef, içinden inci çıkan istiridye kabuğu, başta olmak üzere denizde yaşayan midye gibi yumuşakçaların kabuklarından elde edilen parlak ve renkli görünüme sahip organik bir maddedir. Sıcak denizlerin akıntılı sularında kireç, tuz, fosfordan oluşan kalker yapıda meydana geliyor aslında sedef. Daha çok Tahiti, Gamber Adaları, Avustralya'nın kuzeyi ve doğusu, Meksika'nın Büyük Okyanus kıyıları ile Madagaskar, sedefin yoğun olarak bulunduğu başlıca bölgelerdir. Sedefi eşsiz kılan en önemli özellikler ise ışığa göre renk değiştiren yapısı, doğal parlaklığı, estetik değeri, işlenebilir olmasına rağmen dayanıklı oluşu ve her parçanın aslında kendine özgü olmasıdır. Yani yaptığınız bir sedef ürünün bir benzeri daha yok. Aynısını yapmak isteseniz de benzer olarak yapabiliyorsunuz ama sedeflerin doğasından kaynaklı bir benzerini daha yapmak imkansız. Yani elinizdeki sedef eser sizin için biricik ve tek oluyor. Sedef Türkiye'de tatlı sulardan çıkıyor, elde ediliyor. Ama renkli arusek sedef dediğimiz sedefler daha çok Büyük Okyanus'tan, Kızıldeniz'den çıkıyor. Maliyeti yüksek olduğu için ve çıkarılan ülkelerde sedefin çıkarılması yasak olduğu için çok fazla kullanılmıyor. Çalışmaların ana göbek noktalarında kullanılıyor. Özel üretim istenilen çalışmalarda kullanılıyor. Yani bir sandalye yapmak istediğinizde, bir sandalye takımı yapmak istediğinizde bunu baştan aşağı renkli sedeflerle yapmanız imkansız gibi bir şey yani. Çok fazla bir maliyet ortaya çıkıyor. Bunun yerine belli başlı ana noktalara, orta göbeklere parçalayarak kullanılabiliyor. Özel işlerde kullanıyorlar zaten daha çok. Renkli sedefleri kullanmayı daha çok seviyoruz ama Türkiye'deki sedef kakmalarda beyaz gördüğümüz, renkli görmediğimiz sedeflerin hepsi aslında tatlı sulardan çıkan midyelerden oluşan sedefler.
1: Sinem Aktaş öğretmenimizin vurguladığı gibi sedef işçiliğinin oldukça eski bir tarihi var. Osmanlı'daysa en gelişmiş formuna ulaşmış. Tarihsel sürece dair değerlendirmelerini paylaşalım.
2: Tarihsel verilere göre sedef işçiliğinin en eski örnekleri M.Ö. 4000 yılına kadar uzanmakta, Sümer mezar taşlarında da karşımıza çıkmakta. Ham maddesinin sıcak denizlerden elde edilmesi nedeniyle doğudan başladığı Çin, Hindistan, Siam gibi uzak doğu ülkelerinde gelişti. Orta Asya Türkleri aracılığıyla da Anadolu'ya taşındığı düşünülmektedir aslında sanatı. Anadolu'ya gelişinden bahsedecek olursam da Selçuklu döneminde rastlanıyor Anadolu'da da. Ancak asıl gelişimini Osmanlı döneminde gösteriyor. Özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda saray sanatı haline gelerek en olgun seviyesine ulaşıyor. Evet. Osmanlı dönemine ait örneklerden birisi Edirne'deki 2. Beyazıt Camii'nin kapı kanatlarındaki sedef işçiliğidir. Bu eser sanatın 15. yüzyıl sonlarında gelişmeye başladığını ve 16. yüzyılda olgunlaştığını bize göstermektedir. Sedef kalkma, kapı kanatları, minberler ve pencere kapakları gibi mimari unsurlarda olduğu kadar

0: Neyse bu sayı 500'lere kadar ulaşıyor. 19. yüzyıla geldiğimizde de hem bir gerileme hem de bir yeniden canlanma dönemlerini bir arada barındırıyor. Yüzyılın ilk yarısında Batı etkisinin artmasıyla ve devlet desteğinin azalması nedeniyle de sedefkarlıkta kalite düşüşü yaşanıyor. Ancak Sultan II. Abdülhamit tahta çıkmasıyla birlikte bu sanata yeniden önem kazandırıyor. II. Abdülhamit Yıldız Sarayı'nda bir sedefhane kurdurtuyor. Yerli ve yabancı, özellikle Avrupa ve Japonya'dan getirilen 300'e yakın marangozluk aletiyle bizzat kendisi çalışıyor. Mobilya üretimine katılıyor. Saray bünyesindeki kendi özel marangoz atölyelerinde çalışıyor. Ve bu dönemde en dikkat çekici eserlerinden birisi de şu an Yıldız Sarayı'nda sergilenen, yer alan Sedefli Takım'dır. Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit bu çalışmaların hepsinde bulunmuştur. Sedef kakma süslemeli bu 3 yemek masası, birisi tamamen sedef kaplamalıdır. Yemek sandalyeleri, koltuklar, tabureler, küstüm koltuğu ve ara parçalardan oluşmaktadır. İnce marangozcuk işçiliği ile sedef kakmanın birleştiği bu mobilyalar hem Osmanlı klasik üslubunun hem de Batı etkisinin birlikte görüldüğü nadir eserlerden birisi.
1: Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde gerileme sürecine giren sedefkarlık, Cumhuriyet döneminde yeniden canlandırma çabalarıyla varlığını sürdürecektir. Sinem Aktaş öğretmenimizin değerlendirmelerini paylaşalım.
0: 1936 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nin Şark Tezyinatı Şubesi bünyesinde sedefkarlık kürsüsü kurulmuş ve bu kürsünün başına öğretim üyeliğine Vasıf Sedef Bey getiriliyor. Vasıf Hoca 20. yüzyılın ortalarına kadar bu sanatın yaşatılması ve öğretilmesi için birçok çalışmalar yapıyor. Aynı yüzyılın son sedefkarlarından biri olarak kabul edilen Nerses Semercioğlu ise 1982 yılında vefatına kadar geleneksel sedefkarlık teknikleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Günümüzde ise bu sanatı üst düzeyde icra eden sadece belirli illerimizde, belirli şehirlerimizde bulunan sedef ustalarımız sürdürmekte. Bugün sedef kakma sanatı en yoğun olarak Gaziantep başta olmak üzere İstanbul, Şanlıurfa ve Mardin gibi şehirlerde yaşatılmakta. Bu şehirler köklü el sanatları geleneği ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkmaktadır. Gaziantep'in bu alanda öne çıkmasının temelinde tarihsel birikimi yatmaktadır. Osmanlı döneminden bu yana önemli bir zanaat merkezi olan şehirde usta çırak geleneği kesintisiz olarak devam etmiştir. Ayrıca sedef kakma ustalarının büyük bir kısmının burada yetişmesi ve yerel halkın bu sanata sahip çıkması da etkili olmuştur. Gaziantep'te sedef kakmacılığının başlangıcı ise 1963 yılına dayandığı söylenilmektedir. Yaşayan kaynakların aktardığına göre bu tarihte Gaziantep'e gelen bir İngiliz turist, çevre illerden topladığı ağızdan dolma eski bir tabancayı tamir ettirmek amacıyla marangoz Hanefi Çetin Usta'ya götürmüştür. Usta tabancanın kabzasındaki sedef işçiliğini fark ederek benzerini yapmaya karar vermiş ve ürettiği eserleri İstanbul'daki antikacılara satmaya başlamış. Bu gelişmenin ardından da Arif ve Fikret Demir kardeşler Gaziantep'te ilk sedef atölyesini kurarak bu sanatı bölgede geliştirmişlerdir.
1: Sedef kakma sanatına dair Sinem Aktaş'ın değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyoruz.
0: Temel malzemeler sedef ve ceviz ağacıdır. Bunun yanı sıra kadife kumaş, gümüş ya da pirinç teller de yardımcı maddeler olarak yer almaktadır. Sedefin büyük bir kısmı yurt içinden temin edilirken, renkli sedefler genellikle Hint Okyanusu, Kızıldeniz ve Pasifik bölgelerinden getirilmektedir. Başlıca teknikler ise ahşaba sedef kakma, sedef kaplama, macunlama olarak 3 farklı teknikte icra ediliyor. Stil, motif ve uygulama bakımından ise eseri İstanbul, Kudüs işi, Viyana işi ve Şam işi olmak üzere 4 ana ekol üzerinden sınıflandırabiliriz. Gaziantep'te yapılan sedef kakma işleri Şam işine daha yakın olduğu düşünülüyor. Telkari'den dolayı, etrafına tel çevrildiğinden dolayı. Osmanlı döneminde eskiden Şam Osmanlı vilayeti olduğu için Şam'dan geldiği, Şam'dan öğrenildiği düşünülüyor aslında biraz da telkarinin. Telkari ince metal tellerle desen oluşturulmaktır. Teller her motif

0: çiftlerin çevresini belirginleştirmek hem de sedef parçalarını ahşap yüzeye sağlam bir şekilde sabitlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bahsettiğim ekollerin hiçbirisinde Şam işi hariç, Viyana işi, Kudüs işi ve Eser İstanbul işlerinde telkari, tel işi asla kullanılmamaktadır. Sadece Şam işinde kullanılmaktadır. Bu da Şam işinin en ayırıcı özelliklerinden birisidir. Çakma, oyulan yüzeye sedef parçaların yerleştirilmesine deniyor. Bağ altın sedefte bağının altına altın varak uygulanarak kullanılması, sedef yerine uygulanması olarak kabul edebiliriz. Sedef kalkmada kullanılan motifler büyük ölçüde Selçuklu ve Osmanlı'dan gelen geleneksel Türk motifleridir. Geometrik şekillerin yanı sıra stilize bitkisel motifler de yaygın olarak kullanılmıştır. Karanfil, gül, bu çiçeklerde kullanılmıştır. Bu motifler yalnızca süsleme unsuru olarak değil, aynı zamanda kültürel ve estetik bir anlam da taşımaktadır. Ustalar bu motifleri yeniden yorumlayarak özgün eserler de ortaya koymaktadırlar ama benim yaptığım alan araştırmalarında ustalarda şunu fark ettim. Motiflerin sadece Selçuklu ve Osmanlı'dan geldiğini bilmekte ancak isimleriyle ilgili bilgileri olmadığını söylüyorlar. Kullandıkları motifler geleneksel sanatlarda kullandığımız Rumi, Penç ve Hatay motifleridir. Sedefkarlar Rumi motifini badem, Penç motifini gül ve Hatay motifini de çiçek olarak bilmektedirler.
1: Sedef kalkma zahmetli ve çok aşamalı bir iş. Malzemenin hazırlanmasından son cilaya kadar süreç nasıl işliyor? Sinem Aktaş öğretmenimizden dinleyelim.
0: Genel hatlarıyla şu şekilde ilerliyor. Öncelikle çalışacağımız ürünü belirliyoruz. Ahşabı seçmekle başlıyoruz. Bu aşamada genellikle ceviz ağacı veya gürgen ağacını tercih ediyoruz. Çünkü işlemesi ve sonuç alması bakımından en çok zevk veren ürünlerden birisi bunlar. Ardından uygulanacak olan deseni ve motifleri belirliyoruz. Belirlediğimiz yüzeyin üzerine bunu çiziyoruz. Deseni çizdikten sonra keski denilen bir el aletiyle oyuyoruz. Yüzeyde gerekli boşluklar oluşturuyoruz. Bu aşamayı motifleri belirginleştiren pirinç tel işlemesi takip ediyor. Tel kalkma dediğimiz işlem. Daha sonra sedefler yerleşecek alanlar freze makinesi denilen bir makinayla 0,5 mm derinliğinde oyuluyor. Sedef parçaları da aynı şekilde o oluşturulan derinliğe uyacak şekilde polisaj makinalarında şekil veriliyor. Yuvarlak, badem şeklinde. Bu yuvalara uygun hale getiriliyor ve dikkatlice yuvalara yerleştiriliyor. Ama hiçbir yapıştırma işlemi yapılmıyor burada. Yerleştirme işlemi yapılıyor. Yapıldıktan sonra tek tek çıkartılarak sedef parçalar ahşap macunu yardımıyla çıkarılıp yerine yenisi yapıştırılıyor ve devam bu şekilde bütün sedef parçalar tek tek yerlerinden tamamlanıyor, yapıştırılıyor. Bunun ardından da yüzey önce kalın bir zımpara yapılıyor. Sonrasında geleneksel uygulamalardan biri olan kezzap aşaması var. Kezzap sürülüyor. Ve ardından pürmüzle yakma işlemi gerçekleştiriyor. Kezzap sürülmesinin nedeni de pürmüzle ahşabın renginin yanarken istenilen şekli, istenilen görüntüyü almasından kaynaklı. Bu da geleneksel bir yöntem. Bu işlemler hem yüzeyin karakterini ortaya çıkarıyor hem de renk tonunu derinleştiriyor. Devamında yüzeye zeytinyağı sürülüyor. Ardından tekrardan bir zımpara işlemi yapılıyor. Sonrasında parlatma işlemi yapılıyor. Eserin parçaları varsa montajı yapılıyor. Bu bir kutuysa, bir sandıksa, bir sandalyeyse. En son olarak da yüzeye koruyucu ve estetik bir görünüm kazandıran gomalak cila, kendine has yine kullanılan gomalak cila uygulanıyor. Tüm bu aşamalarda sedef kalkma sanatının bize neden sabır, ustalık ve dikkat gerektiren bir zanaat olduğunu aslında açıkça ortaya koyuyor. Çok uzun süren bir işlem. Ama Antep'te gidip gördüğüm atölyelerde bu işlemlerin hepsini sadece bir kişi yapmıyor. Tel kalkmada bir usta, motifleri belirlemede yerlerinin çukurlarını, oyuklarını açmada bir usta, sedefleri polisaj makinesinde şekil veren bir usta. Yani hepsinin farklı farklı görevleri var. Tabii ki de çok hızlı ilerleyen bir iş değil. Ama bir kompleks halinde çalışılınca hızlı biten bir iş olarak görebiliriz. Tabii bu hız bir haftaya falan yayılabilir. Yani hızdan kastım bu aslında.
1: akademik eğitim mi yoksa geleneksel el verme mi baskın? Geleneksel çıraklık sistemi devam ediyor mu? Sinem Aktaş öğretmenimize günümüzde bu sanatın aktarımı nasıl yapılıyor diye sorduk.
0: Sedef kalkma sanatı önemli ölçüde usta çırak ilişkisi çerçevesinde sürdürülüyor aslında. Ancak genç kuşakların mesleğe yeterince ilgisinin olmadığını görebiliyoruz. Alan araştırmalarımızda küçük yaş grubunda çok fazla çırak olmadığını gözlemledim ben. Yaş aralığı çok yüksekti. Günümüzde ise geleneksel aktarım modeli tamamen ortadan kalkmış değil. Yerini kısmen akademik kurumlarıyla paylaşan bir yapıya bırakmış. Özellikle Gaziantep gibi merkezlerde usta çırak ilişkisi hala canlılığını koruyor. Ama bunun yanı sıra üniversitelerde ve meslek eğitim kurumlarında da, halk eğitim kurumlarında da bu sanatın teorik ve uygulamalı öğretimine de katkı sağlanıyor. Devam ediliyor yani öğretim vermeye. Günümüzde sedef kalkma sanatının öğrenilmesi farklı eğitim kanalları aracılığıyla mümkün hale gelmiştir. Halk eğitim merkezleri, meslek liselere ve güzel sanatlar fakülteleri bu alanda temel ve orta düzeyde eğitim sunar. Ama geleneksel anlamda da ustalaşma süreci genellikle atölyede pratiklik kazanmakla oluyor. Bu bağlamda akademik eğitim bireye tasarım bilgisi, sanat tarihi perspektifi ve teknik altyapıyı kazandırırken usta yanında geçirilen uzun süreli pratik süreç, el becerisi, malzeme hakimiyet ve incelikli işçilik gibi unsurların gelişmesini de sağlıyor. Sedef kalkma sanatında gerçek anlamda ustalaşma süreci genellikle 5 ila 10 yıl arasında değişmekte oluyor. Bu süre tabii ki bireyin kendi çalışma disiplini, deneyimi doğrultusunda azmiyle birlikte şekillenebiliyor, değişiklik gösteriyor.
1: Sevgili dinleyiciler, malzeme çeşitliliğindeki artış, teknik uygulamalardaki makineleşme haliyle sedef kalkma sanatını da etkilemiş. Artısı eksisiyle.
0: Sanayi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan makine üretimi, sedef kalkma taklitleri, geleneksel el işçiliğine dayalı üretim üzerinde önemli bir rekabet baskısı oluşturmuştur. Lazer kesim ve seri üretim teknikleri sayesinde daha hızlı ve düşük maliyetli ürünler piyasaya sunulabilmekte. Bu durum özellikle ekonomi açısından el emeği ürünlerin dezavantajlı konuma düşmesine neden olmakta. Çünkü bir lazer makine çok seri bir şekilde o boşlukları açarken el emeğiyle belki bir boşluğa usta zaten yarım saat uğraşmakta. Bu çok hızlı bir süreç. Ancak el işçiliğiyle üretilen sedef kalkma eserler özgünlük, estetik derinlik ve sanatsal değer açısından makine üretim ürünlerinden belirgin biçimde ayrılıyor. Her bir el yapımı eserin kendine has özellikler taşıması, bu ürünlerin yalnızca birer süs eşyası olmaktan çıkararak kültürel mirasın somut temsilcileri haline de getiriyor. Bu rekabet ortamında sedef kalkma ustaları da üretim stratejilerini yeniden şekillendirmek durumunda kalıyorlar. Seri üretimle doğrudan rekabet etmek yerine daha çok özgün tasarım yapıyorlar, kişiye özel üretim yapıyorlar ve yüksek sanat değeri taşıyan eserler üretmeye yöneliyorlar. Bunun yanı sıra turistik pazarlara açılma, atölye deneyimi ve uygulamalı eğitim faaliyetleri düzenleme gibi yöntemlerle hem ekonomik sürdürülebilirlik sağlanmakta hem de sanatın tanıtımı gerçekleştirilmekte. Uluslararası fuarlara katıldıklarını ustalar belirtmişlerdi. Bu stratejik dönüşüm geleneksel sanatların günümüz koşullarına uyum sağlayarak varlığını sürdürmesi açısından önemli bir örnek. Makine üretimi ile el işçiliği arasındaki farkın anlaşılmasında tabii ki de belirli bir gözlem kriterine dayanıyor. Makine üretimi ürünlerde kusursuz simetri, standartlaşmış yüzeyler dikkat çekerken el işçiliği ürünlerde küçük farklılıklar, yüzeyde doğal geçişler ve daha derin bir işçilik hissi gözlemleniyor. Ayrıca gerçek sedefin ışıkla kurduğu etkileşim el işçiliğinde daha canlı ve çok katmanlı bir görünüm sunmakta. Bu farklılıklar deneyimli gözler tarafından kolaylıkla ayırt edilebiliyor ancak genel daha önce hiç alışveriş yapmamış, sedef kalkma görmemiş insanlar için bunu ayırt edebilmek biraz zor olabiliyor. Çünkü birebirini de ayıramıyorsunuz ama kullanım aşamasında farklılıkları görmeye başlıyorsunuz. Çünkü makineler tek düze bir şerit açtığı için, belirli bir ölçüde açtığı için ama el işçiliğinde milim de olsa kaymalar oluyor. Teli ve sedefi koydukları alanlarda belli bir süre sonra atmalar meydana geliyor. Ve sedefiniz belli bir süre sonra bozuluyor, kullanılamaz hale geliyor. Ama el işçiliğinde o oyulan oyuklar Sedef'in malzemeye, ahşap yüzeye daha iyi tutunmasını ve mukavemetini arttırıyor. Çünkü araya bir macun sürülüyor. Bu macunun daha iyi tırtıklı yapısından dolayı daha iyi mukavemet sağlamasına da yardımcı oluyor. Bunu ayırabilmek biraz zor.
1: Sedef kalkma sanatına dair Sinem Aktaş öğretmenimizin son değerlendirmelerini paylaşalım.
0: Sedef kalkma sanatının sürdürülebilirliği yalnızca korunmasıyla değil tabii ki. Günümüz koşullarına uyum sağlayacak yeniden üretilmesiyle mümkün. Bu doğrultuda somut olmayan kültürel miras kapsamında usta-çırak ilişkisinin desteklenmesi, eğitim kurumlarında yer verilmesi, akademik çalışmalarda belgelenmesi de önem taşımakta. Bunun yanı sıra sanatın çağdaş tasarımlarla yeniden yorumlanması, dijital platformlarda tanıtılması ve turizmle ilişkilendirilmesi hem görünürlüğünü artıracak hem de ekonomik sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Bu çok yönlü yaklaşım Sedef Kalkma sanatının gelecek nesillere aktarılmasına etkili bir strateji sunacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Sevgili dinleyiciler, Sedef Kalkma sanatını farklı boyutlarıyla ele aldığımız programımızın sonuna geldik. Isparta Yalvaç Mehmet Necati Akel Yatılı Bölge Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sinem Aktaş'a teşekkür ediyoruz. Ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik.

kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazeteler ise oldukça geriden geliyor. Radyo ise

eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan José Garzón Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocuk

olduğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan canlı yayın akşamlardesinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 10 Eylül 2026 ve günlerden Perşembe. Yayın kumanda masasında Fatih İnce ile ben Burak Pekcan saat 23'e kadar sürecek beraberliğimize başladık. Hoş geldiniz.

Bir kelamla başladık sevgili dostlar. Bu akşamki ilk müziğimizi de dinlemiş olduk efendim. Bana Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. TRT akşamın adresi. Bu akşam içinde bir konumuz var. Bazen bir tek cümle okursunuz ve ruhunuzun yönü değişir. Bu gece kitap sayfaları arasında kayboluyor. Hafızamızda yer eden o unutulmaz satırları paylaşalım istiyoruz. Evet dostlar, varsa böyle kitapları okurken altını çizdiğiniz, beğendiğiniz cümleler, işte o cümleleri, o satırları yine Facebook sayfasından benimle paylaşabilirsiniz. Ben de buradan o mesajlarınızı okurum büyük bir mutlulukla. Ve efendim bir müzik daha dinleyelim. Ajda Bey kan mikrofona gelsin. Sonra Facebook sayfamıza yazdığınız o güzel mesajlara bakacağım.

Ajda Pekkan'ı dinledik, hoş görsen dedi. Ve dostlar, Facebook sayfamızda bu akşam ilk mesaj İlkay Karabiber'den görünüyor. Selamlar Burak Bey, hayırlı akşamlar efendim. Mutlu yayınlar diliyorum. Fenerbahçe Süper Lig'e, Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı. Neyse, takımlarımıza başarılar diliyorum. Daha işin başındayız. Teknik masaya ve dinleyici dostlara sevgiler, selamlar gönderiyorum demiş. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Bizden de Konya Kören Avdan Köyü'ne selamlar. Ve Ankara'dan Ahmet Can. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Bahadır Özüşen, Yalan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun diyor. Dinleyeceğiz efendim onu da. Abdülkadir Yentür'de Ceyhan'dan sevgiler göndermiş.

beğeniyor TRT'yi. Selamlar sevgiler, güzel bir eser lütfen demiş Hatice Öney Kopenhag'dan. Bir de video var galiba, onu henüz açamadım. Birazdan açayım. İlyas Aydın Orman Beylik Köyü Tokat'tan selamlar sevgiler gönderiyor. Her zaman olduğu gibi emniyet kemeri ve ormanlarımızı korumakla ilgili uyarılarını yapmış sağ olsun. Sıradaki müziği de İhsan Özdağ'ın İlkay Karabiber. Mithat Kaykı, Durak Çağatay, Aykut Türk, Ahmet Can, Ahmet Özçelik, Veysel Şahin, Meryem Yılmaz, Gürcan Üspada armağan ediyor. Ordu'dan selamlar gönderiyor Leyla Çabuk. Bir de şarkı isteği var elbette, dinleyeceğiz efendim onu da. Sedef Ekiz de merhaba demiş. Ordu Akkuş'tan sevgi dolu selamlar gönderiyor. Dinleyemesem de gönlüm sizlerle demiş. Selam olsun Ordu Akkuş'a, Sedef Ekiz radyo dostumuza. İbrahim Kaçar da hoş geldiniz. Kolaylıklar diliyorum. Eskişehir Yunus Emre köyünden selamlar diyor. Selamlar memleketime Eskişehir'e. Ve Zehra Kayan Fırıncı da İsviçre Möhlin'den. Hayırlı akşamlar dostlar. Möhlin'den sevgiler, selamlar. Değerli sunucumuz Teknik Masa. Güzel bir şarkı dinlemek istiyoruz eşim Yakup'la. Seven ve sevilenlere armağanımız olsun demiş. Bordo mavi kalplerle. Güzel de bir fotoğraf var yine, kahve ikramı. Evet, görebildiğim mesajlar şimdilik bu kadar. O zaman hemen ilk isteğimizle başlayalım efendim. Konya Kölen Avdan Köyü'nden İlkay Karabiber'in isteğiydi. Yanında bir delikanlıyla da fotoğrafını görüyorum. Teknik Masa ve dinleyici dostlar armağan olsun diyordu. Şarkı Sevda Karaca'dan. Tanımazsın beni. Buyursunlar efendim.

Teknik Masa ve dostlara armağan etmişti. Zevkle dinledik efendim bu güzel şarkıyı. Evet, sıradaki isteğimizle yolumuza devam edeceğiz. Ankara'dan Ahmet Can'ın isteğiydi efendim. Bahadır Özüşen şimdi mikrofonda.

Ankara'dan Ahmet Can istemişti. Teşekkür etmişler. Sağ olsunlar. Selamlar olsun radyo dostumuza. Ve efendim yine çok özel, hayatın tam da ortasına dokunan bir mesajla devam edelim. Tirsi Malikanesi'nden, İstanbul'dan Fatih Tirsi yazmış. Bizi çok etkileyen, hayatımızda kırılmalara yol açan o kitap cümlelerini konuşalım demiştim Fatih Bey. Marlowe Morgan'ın Avustralya yerlileri, aborjinleri anlattığı o meşhur eserine götürdü bizi. Kitaptaki tek bir cümleden ziyade aborjinlerin doğadaki hiçbir şeyi ziyan etmeyen o muazzam yaşam felsefesi bende büyük bir dönüşüm başlattı diyor. Hatta o kitaptan önce tabiri caizse yemek seçerken o okumadan sonra bu huyumu tamamen törpüledim diye de ekliyor. İşte bir kitabın bir insanın yaşamına ve doğaya bakışına kattığı o paha biçilmez dokunuş. Fatih Bey, Teslim Malikanesi'ne ve bu derin farkındalığı bizimle paylaşan tüm

Dostlarımıza kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz efendim. Fatih Bey bizden kan çiçeklerini istemiş bu güzel eseri. Özlem Özde değil ama Nurdan İpek yorumuyla şimdi radyolarınıza getiriyoruz.

Kan çiçeklerini dinledik. İstanbul'dan değerli Fatih Tirsi'ye armağan ettik. Efendim bir diğer mesaj da Saadettin Tolga Ömürzoğlu'ndan geliyor. Perşembe gecesinin sayfaları arasında kaybolmaya, ruhumuza dokunan satırları paylaşmaya devam ediyorduk. Dün akşam terzi dükkanındaki 48 yıllık emeğiyle gönlümüzü fetheden Saadettin Bey, bu gece de Lemgo'dan değil memleketten ses veriyormuş. Bursa ile Erdek arasında memleket topraklarında mekik dokuduğunu söylüyor Saadettin Bey. Ben uzun soluklu romanlar yerine şiir kitaplarını tercih ediyorum. Çünkü şiirlerin mısralarında kendimden bir şeyler bulup kendi iç konuşmalarımı yapıyorum diyor. Ayrım yapmaksızın tüm şairlerimizi sevdiğini de eklemiş. Ne kadar da güzel bir tarif. Şiir dediğimiz şey zaten insanın kendi içiyle, kendi duygularıyla baş başa kaldığı o en samimi an değil mi dostlar? Bursa'ya, Erde'ye, memleket yollarındaki Saadettin Bey'e ve şiire gönül veren tüm dostlara selam olsun. Saadettin Bey'in bir de isteği vardı. Attila İlhan'ın o ölümsüz mısralarından süzülen bir beste. Ben sana mecburum. Dinleyelim efendim. Ben sana mecburum.

Memlekette Bursa Erdek arasında dolaşan sevgili Saadettin Bey'in isteğiydi efendim. Samime Sanay'dan dinledik bu güzel şarkıyı. Dostlardan teşekkür mesajları da gelmiş. İlkay Karabiber, Burak Bey teşekkür ediyorum, sağolunuz. Şarkıyı dinledim, yine eski yıllara gittik. Nostalji günlere, tüm ekibe, dostlara mutlu bir akşam diliyorum. Sevgiler, selamlar, saygılarımla diyor Akören, Konya'dan. İki çay ikramıyla eksik olmayın efendim. Sağ olun, selamlar. Mersin'den Fatma Fatih dinleyicim de herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar sunucum demiş. Teşekkür ederim, iyi akşamlar, selamlar olsun. Ve dostlar, sıradaki isteğimizle yolumuza devam edeceğiz şimdi. Ordu'dan Leyla Çabuk yazmıştı. Gecenin matemini aşkını örtüp sarayım şarkısını dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişlerdi. Buyursunlar efendim, dinliyoruz.

Ordu'dan Leyla Çabuk için mikrofondaydı. Müze Enseneri da anmış olduk böylece. Selamlar olsun Ordu'ya bir kez daha. Ve efendim Kopenhag'dan Hatice Öney de güzel bir eser lütfen demişti. Ahmet Özhan sever Hatice Öney'i bilirim. Buyursunlar efendim Ahmet Özhan mikrofonda.

Kopenhag'dan Hatice Öney için dinletmiştim efendim. Ahmet Özhan mikrofondaydı. Hatice Öney de kahve ve çikolata ikramıyla teşekkür etmiş. Ellerinize sağlık, ellerinize sağlık. Ve Möhrin'e Şadiye Turalaktaş da selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Necip Fazıl Kısaküreğin Sakarya şiiri edebiyat öğretmenimin okumasını hiç unutmuyorum. Şair ve öğretmenlerimi rahmetle anıyorum. Şarkı seçimini size bırakıyorum. Hayırlı cumalar değerli radyo dinleyicileri demiş. O zaman yine İsviçre Möhlin'den sevgili Zehra Kayan Fruncu için bir şarkı dinletecektim. Onu size de armağan edelim. Şadiye Turalaktaş, hayırlı akşamlar dostlar demişti. Bir şarkı dinlemek istiyoruz eşim Yakup'la. Seven ve sevilenlere armağanımız olsun demişti Zehra Kayan Fruncu da. Buyursunlar Möhlin'deki dostlarımız. Sizin için Tuğçe Pala ve Koray Safkan birlikte söyleyecek.

İsviçre Möhlin'deki dostlarımız Şadiye Toralaktaş ve Zehra Kayan Fruncu için dinletmiştim efendim. Koray Safkan ve Tuğçe Pala birlikte seslendirdiler bu güzel şarkıyı, Hicaz makamındaydı. Şadiye Toralaktaş, teşekkür ederim Burak Bey kardeşim demiş. Ben teşekkür ederim Şadiye ablam, sağ olun, sağ olun. Saadettin Tolga Ömürzeoğlu da, Burak Bey bugün size bir Ülkü Tamer şiiriyle teşekkür ederim. Varsın yaz biterse bitsin, sıcak bir kış getir bana. Uykumda sarılmam için sonsuz bir düş getir bana demiş Saadettin Tolga Ömürzeoğlu Ülkü Tamer'den alıntıyla. O zaman ben de size bu akşam bir Nurullah Genç şiiriyle efendim teşekkür edip

daha dokunmadan kurudu İrem. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası. Bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerini beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında bantlar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine gönül vadilerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırgan içleri, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de

Evet dostlar, saatimiz 23'e yaklaşırken akşamın adresinde satırların ve mısraların arasında yaptığımız o güzel yolculuğun sonuna geliyoruz. Bu gece bizi etkileyen, hayatımızda iz bırakan kitap cümlelerini konuşmaya çalıştık. Ruhumuza dokunan şiirleri konuştuk. Necip Fazıl'ın şiirini, edebiyat öğretmenini rahmetle anan Şadiye Tural Aktaş'a, aborjinlerin yaşam felsefesindeki hayatındaki dönüşümü paylaşan

Saadettin Tolgoy Mürzüoğlu'na gönülden teşekkürler. Ayrıca Mersin'den babası için istekte bulunan Sibel Güneş ve Süzer Güneş'e, Möhlin'den Yakup Bey'e, bizlere selam gönderen Zehra Kayhan Fırıncı'ya, Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden İbrahim Kaçar'a, Ordu Akkuş'tan Sedef Ekiz ve Leyla Çabuk'a, Konya Kören'den hem takımlarımıza başarı dileyen hem de nostaljik mesajıyla frekansımızı ısıtan İlkay Karabiber'e, Ceyhan'dan Abdülkadir Yentur'a, Kopenhag'dan Hatice Öne'ye, Mersin'den Fatma Fatih'e, Ankara'dan Ahmet Can'a, İlyas Aydın'a ve radyo başında bizleri dinleyen tüm gönül dostlarımıza kucak dolusu sevgiler. Yayın kumanda masasında bu seslerin size ulaşmasını sağlayan Fatih İnce'ye yürekten teşekkürler. Şiirler, kitaplar ve müzik hayatınızdan hiç eksik olmasın dostlar. Yarın akşam saat 22'de haftayı kapatırken eski mektuplar ve notların o zarif dünyasında, sararmış kartpostalların sıcaklığında buluşmak üzere. Ben Burak Pekcan. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize huzurlu geceler, tatlı uykular diliyorum dostlar. Cumanız hayırlı, geceniz aydın olsun. Sevgiyle kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. AK Parti'de Merkez Karar Yönetim Kurulu toplandı. Parti sözcüsü Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusundaki sahadaki gelişmelerin yakından izlendiğini belirtti. CHP sözcüsü Sarı, partisinin 103. kuruluş yıl dönümü programına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın katılmamasını eleştirdi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık konut kampanyasının ayrıntıları açıklandı. 2+1 konutlar 12 bin, 3+1 konutlarsa 15 bin liraya kiralanacak. Merkez Bankası yılın 6. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. ABD Başkanı Trump 3 Kasım'daki seçimleri işaret etti. İran'la savaşın Kasım ayındaki kongre ara seçimlerinden hemen sonra biteceğini savundu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda sahadaki gelişmelerin yakından izlendiğini belirtti. Suriye'de SDG feshedildi, oradaki entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz dedi. Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.
2: Bu kurul düzenli bir şekilde bu silahsızlanma, örgütün feshi ve tasfiyesi sürecini takip edecek. Bu feshi ve tasfiye süreci tamamlandıktan sonra yasadan faydalanma mümkün olacak. MGKK ile teyit edildikten sonra şu anda SDG feshedildi. Oradaki entegrasyon sürecini yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Bu feshi süreçlerinin teoride ve retorikte kalmamasının, sahada gerçekleşmesinin bölgedeki herkes için, bütün etnik gruplar için, bütün dini gruplar için son derece iyi bir geleceği inşa edeceğine inanıyoruz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulüyle ilgili konuştu. Görüşme Mansur Yavaş'ın talebi, Cumhurbaşkanımızın takdiriyle oldu dedi. Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.
2: Ahlat dönüşü, Sayın Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir randevu talep ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle de bu gerçekleşti. Tabii Ankara başkentimiz, Ankara'nın önümüzdeki dönemdeki yatırım beklentilerinin, projelerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmasından daha doğal bir şey yoktur. NATO zirvesiyle Ankara'nın tabii bütün dünyada var olan marka değeri daha çok yükseldi, daha çok duyuldu. Bununla da ilgili bir teşekkür ziyareti oldu. Muhalefetin hayatında siyasetin standartlarının yükseltmesi, iyi bir belediyecilik yapılmasıyla ilgili herhangi bir gündem olmadığı için her olaydan büyük spekülasyonlar çıkarma konusunda son derece iştahlı bir muhalefet anlayışı var. Onları kendi spekülasyonlarıyla, kendi tartışmalarıyla baş başa bırakıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Beştepe'de gerçekleştirilen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara'nın ulaşım altyapısı yatırımlarına ilişkin bilgi verildiği kaydedildi. Devam eden ve yapılması planlanan yeni projelerle ilgili güncel durumun aktarıldığı belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü tüm çalışmalar ve planlanan yeni yatırımlara ilişkin değerlendirmeler de paylaşıldı. Görüşmenin gündeminde Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin başarısı da vardı. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zirvenin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradesi dolayısıyla şükranlarını sundu.

0: Ayrıca başkente yönelik yatırımlara verdiği destek ve katkılar için de teşekkür etti. Mansur Yavaş görüşmenin ardından siyaset kulislerinde konuşulan iddiaları yanıt verdi. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahlat ziyareti dönüşünde havalimanında görüşme talebi ilettiğini belirtti. Bu talebe olumlu dönüş sağlanmasının ardından kabulün gerçekleştiğini ifade etti. Kabulde Ankara'nın yatırımlarıyla belediyenin ulaşım başta olmak üzere farklı konulardaki projelerinin ele alındığının altını çizdi. Görüşmenin tek gündemi Ankara'dır dedi. Yavaş görüşmeden hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in bilgisi olduğunu da kaydetti. İçeriği son derece açık olan bir görüşmenin başka anlamlara çekilmesini doğru bulmuyorum ifadesini kullandı. Yavaş açıklamasında CHP ve yeni partiye karşı aldığı tarafsızlık tutumunun da bir kez daha altını çizdi. Tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan çekinmem dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü programına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılmamasını eleştirdi. Yavaş'ın CHP'nin belediye başkanı ve üyesi olduğunu hatırlattı. Mansur Yavaş'ın kutlama etkinliklerine katılmasını beklerdik dedi.
1: Belediye başkanlarımız açısından söylüyorum bunu. 9 Eylül günü bizim yapacağımız etkinliğe hiçbir belediye başkanı özel olarak davet edilmemiştir. Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olan bir belediye başkanıdır. Siyasal aidiyeti de Cumhuriyet Halk Partisi'nedir. Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte, hele ki Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Beştepe'de yabancı basın mensuplarını ağırladı. Yeni orta vadeli programı anlatan Yılmaz, temel hedef olarak sürdürülebilir büyüme ve fiyat istikrarını işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise enflasyonla mücadeleden taviz yok mesajı verdi, kur rejimine yönelik iddialara yanıt verdi. Spekülasyonların hiçbir dayanağı yok dedi. Şimşek, Türkiye'nin terörün finansmanı ve yasa dışı ticaretin tüm biçimleriyle mücadelede kararlı olduğunu da vurguladı. İstanbul'da hayata geçecek kiralık konut kampanyasının ayrıntılarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. 2+1 konutların 12 bin, 3+1 konutların ise 15 bin liraya kiralanacağını duyurdu.
2: Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu kiralık evlere girecek ve 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kurayla belirleyeceğiz. Aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi. 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira, 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız. 14 Eylül'de başvurularımızı alacağız. 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Güvenlik Toplantısı'nda terörle mücadelede işbirliği ve ortaklık mesajı verdi. Bakan Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelede Europol benzeri ortak kolluk teşkilatı Türkpol'ün kurulabileceğini açıkladı.
3: Terörle mücadelede kalıcı neticeye ulaşabilmek için terör örgütlerinin yurt dışındaki bağlantılarının kesilmesi büyük önem taşımaktadır. Suçla Mücadele Konseyi'nin birçok alanda işbirliğimiz için güçlü bir çatı teşkil edeceğine inanıyoruz. Kuracağımız bu konsey ile aranan şahısların tespiti için ortak bir mekanizmanın kurulmasının da önünü açmış olacağız. Europol gibi bu mekanizmanın ilerleyen dönemde Türkpol halini alabileceğini düşünüyoruz.
0: Merkez Bankası yılın 6. faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. Karar metninde enflasyon görünümüne dair önemli mesajlar verildi. Aylık dalgalanmalara karşın öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğini işaret etmektedir denildi. Jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. İç talepteki zayıf seyrede dikkat çekilen metinde politika faizinde atılacak adımların dezenflasyonun gerektirdiği sıkılıkta olacağı vurgulandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının haklarını iyileştiren yeni düzenlemeyi duyurdu. Buna göre şehit anne ve babalarına bağlanan toplam aylık net asgari ücret seviyesine yükseltildi. Bakım ücretlerine %25 zam yapıldı. Terörle mücadele kanunu ve 684 sayılı KYK kapsamındaki hak sahiplerinin ödemeleri de artırıldı. 15 Temmuz gazilerinden aylık almayanlara ilk kez aylık bağlandı. 25.099 kişiye toplam 217.218.950 lira tutarındaki fark ödemesi yarın yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Samsun Sarp Hızlı Tren Projesi ile Doğu Karadeniz bölgesi illerinin birbirine bağlanacağını söyledi. Samsun'la Trabzon arasının hızlı trenle 2 saate düşürüleceğinin müjdesini verdi.
4: Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun Sarp Hızlı Demir Yolu projemiz ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize olmak üzere tüm kentlerimizi birbirimize bağlamış olacağız. Bu sene Çorum'la Havza arasının ihalesini yaptık. Önümüzdeki sene Havza ile Samsun arasının ihalesini yapacağız. Oradan sonra da inşallah memleketimiz Trabzon'a doğru yola çıkaracağız.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı muhabirlerine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kamuoyunda öne çıkan 7 ayrı konu başlığı altında açıklama yaptı. Bakan Gürlek, hakim ve savcılara ucu nereye giderse gitsin, dosyanın kapağındaki ismi kapatın, delillere bakın dediğini kaydetti. 40 ayrı faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. FETÖ'nün MİT mensubu Kozinoğlu'na hedef almış olabileceğine ilişkin değerlendirmelerin dosyada incelendiğini söyledi. Gürlek, Gülistan 9 soruşturmasında makam ve unvanın önemli olmadığını, somut suç şüphesi varsa gereken işlemin yapılacağını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde Adalet Bakanlığı'nı ilgilendiren uygulama aşamasına yönelik bir çalışma birimi kurulduğunu açıklayan Gürlek, ancak bu aşamanın henüz başlamadığını belirtti. Gürlek, Ekrem İmamoğlu hakkında görülen davanın dışında yürütülen soruşturmalarda ek iddianameye konu olabilecek yeni delil ve raporlar üzerinde çalışıldığını, yeni bazı ihale raporlarının bulunduğunu da açıkladı. Gündemdeki konulardan birisi de Ahbap Derneği soruşturması oldu. Bakan Gürlek, ABD'deki bir klinikten 4 milyon 600 bin dolarlık bağış senedi alındığına ilişkin iddianın da soruşturma kapsamında incelendiğini açıkladı. Gürlek, soruşturma kapsamında mali hareketler ve müşteki beyanlarının araştırıldığını hatırlattı. Bakan Gürlek, müşteki sayısını şu anda kesin olarak bilmediklerini söyledi. Tespitlere göre yaklaşık 245 milyon dolar tutarında para toplandığını belirtti. İletişim Başkanlığı Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye-Somali ilişkilerinde yeni dönem, güven, işbirliği ve stratejik ortaklık konulu bir panel düzenledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran panele video mesaj gönderdi. Duran, Türkiye'nin kazan-kazan stratejisi temelli bir Somali politikası olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımının diğer aktörlere göre farklılık arz ettiğini söyledi. Burhanettin Duran, İsrail'in Somaliland üzerinden yürüttüğü kirli politikaya da dikkati çekti. Türkiye'nin tehditlere karşı Somali'nin yanında olduğunun altını çizdi. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki seçimlere işaret etti. İran'la savaşın Kasım ayındaki kongre ara seçimlerinden hemen sonra biteceğini savundu. Gazeteciler açıklamalarda bulunan Trump, İran'la şu anda aktif müzakere içinde olmadıklarını söyledi. Trump, Teksas'ta Cumhuriyetçilere hitaben yaptığı konuşmada ise Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sahibi olduklarını iddia etti. Hürmüz'e Trump Boğazı denmesi gerektiğini savundu. İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı da yine hedef gösterdi. Sağdaysa tansiyon yüksek. İran Devlet Televizyonu Keşm Adası ile Sirik ve Minap kenti açıklarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Hürmüzgan Valiliği patlama seslerinin kaynağının araştırıldığını kaydetti.

0: Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Kiev, Rusya'nın altyapı tesislerini vurdu. Moskova yönetiminin Ukrayna topraklarına saldırılarında 9 kişi öldü. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Trump Rusya lideriyle görüştü. Putin bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Soykırımcı İsrail ateşkesi yine ihlal etti. İşgalci unsurlar Gazze şeridinin kuzeyinden güneyine farklı noktaları hedef aldı. Beit Lahya'da bombalanan evde aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Han Yunus'a yönelik saldırıda da sokakta oynayan Filistinli çocuklar yaralandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. AK Parti'de Merkez Karar Yönetim Kurulu toplandı. Parti sözcüsü Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda sahadaki gelişmelerin yakından izlendiğini belirtti. CHP sözcüsü Sarı, partisinin 103. kuruluş yıl dönümü programına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın katılmamasını eleştirdi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık konut kampanyasının ayrıntıları açıklandı. 2+1 konutlar 12 bin, 3+1 konutlarsa 15 bin liraya kiralanacak. Merkez Bankası yılın 6. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. ABD Başkanı Trump 3 Kasım'daki seçimlere işaret etti. İran'la savaşın Kasım ayındaki kongre ara seçimlerinden hemen sonra biteceğini savundu. Spor. Fenerbahçe 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına 1 puanla başladı. Sarı lacivertliler Roma ile evinde 1-1 berabere kaldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe karşılaşmasının ardından kurula sevk edilen Beşiktaş'ın Sırp golcüsünün cezasını açıkladı. Kurul Vilaović'e 1 maç men cezası verdi. Siyah beyazlı ekip kararı tahkim kuruluna taşıma kararı aldı. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yarın başlayacak. Açılış maçında Beşiktaş, Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 7. haftası ise SMS Grup Sarıyer Bandırma Spor maçıyla start alacak. Yarın saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Filenin Efeleri Avrupa sahnesinde ilk sınavına çıktı. Ay Yıldızlar Avrupa Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu. Hava durumu. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara, Samsun ve Diyarbakır 16, İstanbul ve Gaziantep 19, İzmir 22, Bursa 17, Adana 21, Antalya ve Şanlıurfa 23, Hatay ve Trabzon 20, Kayseri 12, Malatya 15, Erzurum 7 ve Kars 6 derece. Yol durumu. Bursa-İnegöl devlet yolunun 52-56. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun ilk 5 kilometresinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Yazan Ülkü Uluırmak, yöneten Ejder Akışık, yapımcı İsmet Keten, efektör Kani Akın. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, Ali Cahit Çağaran, Günsu Ekin Öner, Süreyya Bey Nurtekin Odabaşı, Ayhan Bahri Aydın, Seyfettin Bey Alpay İzbrak.

ressam Günsu, o yaşına kadar tanımadığı babaannesi Nesteren Hanım'ın vefat ettiğini ve her şeyini kendisine bıraktığını öğrenince çok şaşırır. Evde hiç sözü edilmeyen babaannenin de ressam olduğunu duyunca heyecana kapılır. Onu yakından tanıyan avukat Süreyya Bey ile birlikte babaannesinin Burgazada'da yıllarca yalnız başına yaşadığı evindeki tablolarını görmeye gider, resimlere hayran olur ve onları bir an önce sergilemeyi düşünür. Öte yandan bir roman yazmakta olan ve bir rastlantıyla tanıştığı Günsu'nun romanının kahramanı olduğunu düşleyen Ali, ikinci karşılaşmalarında genç kıza ilgisini belli eder. Kafası sürekli olarak babaannesiyle meşgul olan Günsu ise, evde yıllardır sözü geçmeyen babaannesi hakkında bilgi vermek istemeyen babasıyla tartışır. Babası, kendisi daha küçük bir çocukken evi terk ettiğini söyleyerek annesini suçlamaktadır.

0: Birini mi aradınız kızım?
1: Hayır, kimseyi aramadım.
0: Burası Nesteren Hanım'ın evi de?
1: Biliyorum efendim.
0: Ya, onu tanıyorsunuz demek.
1: Evet, o benim babaannem.
0: Bir torunu olduğunu bilmiyordum Nesteren Hanım'ın.
1: Ben de birkaç gün öncesine kadar bir babaannem olduğunu bilmiyordum. 2 hafta önce de geldim buraya ama sizinle karşılaşmadık.
0: Ha, İstanbul'a indiğim gün olmalı. Buyurmaz mısınız? Bahçemde oturup konuşalım.
1: Teşekkür ederim. Oturayım biraz. Babaannemin tablolarını sergilemek istiyorum da onları ayırıp hazırlamak için gelmiştim buraya.
0: Öyle mi? Ne güzel. Ah, keşke sağlığında olsaydı. Gelin, gelin şu ağacın altındaki masada oturalım.
1: Bahçeniz çok güzel.
0: Nesteren Hanım'ınki daha da güzel. Bakın. Ama biraz solmaya başladı çiçekler. Gerçi arada bir suluyorum ama. Ne de olsa onun bakımı başkaydı.
1: Bahçeleriniz bitişik. En yakın komşusu sizsiniz babaannemin. Bana biraz ondan söz eder misiniz?
0: Tabii evladım. Ama hala tanışmadık. Adınız ne sizin?
1: Günse efendim.
0: Benimki de Seyfettin. İsterseniz kısaca Seyfi Dede diyebilirsiniz bana.
1: Ne güzel. Tanımadığım bir babaanne kaybettim ama bir dede kazandım.
0: Nesteren Hanım'ın ailesinden kimseyle bağlantısı yoktu yıllardır. Yazık, yazık. Onu tanımanızı isterdim.
1: Ben de. Ancak geçenlerde vefatını öğrendiğimde varlığından haberdar oldum. Garip bir çelişki. Benim için çok acı. Onun hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyorum. Resim yaptığını öğrendim yalnızca. Yakın dostu Süreyya Bey söyledi. Vefatını da o haber verdi.
0: Ha, evet, avukat bey. Çok iyi bir adamdır. Nesteren Hanım'ın yıllardır görüştüğü tek dostuydu.
1: Lütfen bana onu anlatır mısınız? Babaannemi, geçmiş yıllarını, son günlerini.
0: Anlatayım dilim döndüğünce. Yalnız önce bir şeyler ikram etmek istiyorum size. Çay içer misiniz?
1: Olabilir ama zahmet etmeyin. Biraz konuşalım sonra içeriz. Önce babaannemi anlatın bana. Bu konuda çok sabırsızım. Beni anlıyorsunuz değil mi?

0: anlatayım. Yıllar oluyor. Bir gün adaya, yanımdaki eve kendi halinde bir hanımefendi taşındı. Kimdi, neydi merak ettim. Çünkü her kimse o benim komşum olacaktı artık. İki evin bahçesini ayıran çitin ötesinden usulca baktım.
1: Kimse yok muydu yanında?
0: Yoktu. Yalnızlığı içime dokundu. Ama öylesine kendine güvenli, öylesine kararlıydı ki tek başına bir iki eşyayı eve taşımaya çalışıyordu. Yardım edip edemeyeceğimi sordum. Teşekkür etti. Yardıma ihtiyacı olmadığını söyledi.
1: O anda ne düşündünüz onun hakkında?
0: Ne düşünebilirim ki? Bir aşk kırgını bu kadın dedim. Kaçmış, adaya gelmiş. Çaresi yok, tek başına sürdürecek yaşamını.
1: Sonra?
0: Sonra belli etmeden günlerce izledim onu. Sessiz sedasız yerleşti evine. Hoş geldin diyenlere, hoş bulduk deyip görüşmek isteyenlere çalıştığını söylüyordu. Evden pek çıkmıyordu.
1: Evde ne yapıyordu biliyor muydunuz?
0: Yok. Herkes merak içindeydi. Ne yapıyor, neyle uğraşıyordu? Daha sonraki günlerde evine bir şeyler taşıdığını gördük.
1: Nasıl şeyler, eşya falan mı?
0: Yok, eşya değildi. İçinde ne olduğunu bilmediğimiz küçük kutular. Kartonlar. Ne bileyim, karton mu denir onlara? Galiba daha kalın bir şeyler.
1: Anladım, resim malzemesi.
0: Bir gün tavan arasındaki ufacık penceresinden başını dışarı uzattı. Bunu fırsat bilip merhaba komşu dedim. Keyifliydi o gün. O da merhaba dedi bana.
1: Demek böyle tanıştınız.
0: Evet, evet. Sonra bahçeye çıktım. İnceydi, nazikti, ipek gibiydi. Daha sonra komşuluk ilişkilerimi saygılı bir biçimde sürdü. Kimse ona karşı saygısız olamazdı ki zaten. Harika bir insandı. Ama artık o yok. Anlamıyorum. Anlamıyorum böyle biri nasıl kayıp gider dünyamızda.
1: Hepimiz kayıp gideceğiz bir gün.
0: Ama o. Ama o. Hala inanamıyorum. Canlıydı. Hayat doluydu. Şu evde, şu bahçede hep var olacaktı sanki. Bahçeye her çıkışımda hala varlığını duyuyorum onun.
1: Ne yazık ki ben sizin hissettiğiniz şeyleri bilemiyorum. Çünkü onu tanımadım. Bunun suçlusu da ben değilim.
0: Evet, evet, anlıyorum. Siz talebe misiniz evladım? Nerede okuyorsunuz?
1: Ben Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdim. Resimle uğraşıyorum.
0: Oo, maşallah. Demek siz de onun gibi ressamsınız.
1: Ona layık bir torun olmaya çalışacağım efendim. Babaannem ailesinden kopmuş yıllardır. Nedenini biliyor musunuz?
0: Ah, ne yazık ki hayır. O bir kapalı kutuydu. Bir bilmeceydi. Kimseye özel hayatı hakkında bir şey anlatmazdı. Biz de ona saygımızdan hiçbir şey sormazdık.
1: Biliyor musunuz bu evi bana bırakmış. En önemlisi resimlerini de.
0: Yani siz de artık burada mı oturacaksınız?
1: Bilmiyorum ama burayı çok sevdim. Belli olmaz, ileride adada yaşamayı düşünebilirim. Ne yapacağıma karar vermedim daha.
0: Ben artık hayatının sonuna gelmiş bir piri faniyim evladım. Ama sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Nesteren Hanım'ı yeniden bulmuş gibi oldum.
1: Ben de memnun oldum efendim. Piri fani ne demek bilmiyorum ama belli olmaz. Belki de yakında komşu oluruz.
0: İnşallah kızım. İnşallah. Hadi artık içeri girip birlikte çayımızı hazırlayalım.

0: Merhaba Gülsü.
1: Merhaba Ayhan. Nerelerdesin?
0: Kusura bakma, seni epeydir arayamadım. Öyle yoğun bir çalışma içindeyim ki. Bir yandan master çalışmalarım, bir yandan sergi hazırlığı.
1: Sonunda sen de sergini açacaksın desene. Çok sevindim Ayhan.
0: Evet. Epeydir hazırlanıyordum biliyorsun.
1: Ben de bugün babaannemin resimlerini sergilediğim için çok mutluyum.
0: Bunun için epey uğraştın ama iyi ettin Gülsü. Gerçekten çok güzel resimler bunlar. Açılış kokteyli olmasına rağmen salonda kalabalık bayağı.
1: Resimleri almak isteyenler var. Ama ben satmayacağım onları Ayhan. O resimler yalnızca bana ait. Babaannem bana bırakmış onları.
0: Ne diyeyim? Senin bileceğin bir iş bu. Biraz duygusal davranıyorsun belki ama yine de haklısın. Günsu. Sergiden sonra gidip bir yerde otursak?
1: Bilmiyorum. Şimdiden söz veremem.
2: Hey Günsu, bizi görmüyorsun.
1: Merhaba Ali Bey. Sergiye geleceğinizi umuyordum doğrusu. Roman çalışmanız nasıl gidiyor?
2: İyi. Giderek hız kazandı.
1: Sevindim. Bakın sizi okuldan arkadaşım Ayhan'la tanıştırayım.
0: Merhaba.
1: Ressam ve fakültede araştırma görevlisi. Ali Bey, yazar.
0: Memnun oldum. İlk kez bir yazarla tanışıyorum. Malum bizim çevremizde ressamlar vardır genellikle.
2: Memnun oldum Ayhan. Ben de ilk kez yakından bir ressam tanıyorum. Günsu Hanım'ı saymazsak. O zaten romanımın kahramanı.
1: Ali Bey şu anda bir roman üzerinde çalışıyor. Hayatının en önemli yapıtı olacakmış bu.
0: İlginç, çok ilginç. Demek Ali Bey seni yazıyor Günsu. Ne zamandan beri tanışıyorsunuz?
1: Daha çok yeni.
2: Hayır, çok eskiden beri.
0: Hanginizin söylediği doğru?
1: Sanırım ikimizinki de.
2: Neyse, bırakın bunları. Sana bir önerim var Günsu. Sergiden sonra bir yerlere gidip otursak.
1: Bilmem ki. Söz veremem. Çok yorgunum. Hemen eve dönmek istiyorum.
2: Bak, benimle bağlantıyı kesersen seni kaybederim. Romanım da yürümez.
1: Sayın yazar, romanınız yürüsün diye her dakika sizinle birlikte olamam. Hem nerede sizin düş gücünüz?
0: Anlamıyorum. Neler konuşuyorsunuz kuzum siz?
2: Boş ver Ayhan. Sen resimlerini yapmaya devam et. Yazarları anlamaya da çalışma.
3: Günsu Hanım.
1: Süreyya Bey, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk. Ne haber?
1: Doğrusu sizi beklemiyordum açılışa. İşim var, gelemem demiştiniz.
3: Gerçekten önemli bir işim vardı ama çabuk hallettim. Saygıdeğer dostum Nesteren Hanım'ın sergisi çok daha önemliydi benim için.
1: Babaannem hayatta olsaydı sizi burada görmekten çok mutlu olurdu eminim.
3: Günsu Hanım, sizinle konuşmamız gereken şeyler var. Kokteylden sonra bir yerde oturabilir miyiz acaba?
1: Bugün olmasın Süreyya Bey. İnanın çok yorgunum.
0: Ali Bey'den sonra bir de Süreyya Bey çıktı.
1: Seyfettin Dede geldi. İzninizle ben onu karşılayayım.
3: Ben de tablolara bakayım biraz. Şimdilik hoşça kal.
2: Gel Ayhan, gel. En iyisi biz seninle çıkalım buradan. Bir yerlerde oturup konuşuruz. Ben de bir ressamı yakından tanımış olurum. Belki romanıma bir açılım sağlarsın.
0: Ali Bey, siz de müthiş bir adamsınız yani. Herkese, her şeye yazılacak bir şey olarak bakıyorsunuz.
2: Yani sen her şeye resmedilecek bir şey gibi bakmıyor musun?
0: Tuhaf. Hiç düşünmemiştim bunu.
2: Neyse, şimdiden sonra düşünürsün. Hadi çıkalım.

0: Bana bak delikanlı. Eğer o kıza aşıksan vazgeç bu sevdadan.
1: Hangi kıza?
0: Okul arkadaşın olan o ressam kıza.
1: Aa, Günsu. Önce o kız diye söz edemezsin ondan. Günsu saygıdeğer bir insandır.
0: Orasına bir şey demedik ama sen yine de söyle bakalım. Aşık mısın ona?
1: Bilmem ki. Aşık mıyım ona?
0: O benim romanımın kahramanı arkadaş. Eğer ben istemezsem sen ona aşık olamazsın.
1: Benim aşkıma hiçbir yazar müdahale edemez.
0: Neden edemezmiş?
1: Aşk ferman dinlemez de ondan. Ayrıca aşk yazar da dinlemez, tamam mı?
0: Tamam değil. Çünkü Günsu'yu seviyorum ben. O yalnızca romanımın kahramanı değil, anladın mı?
1: Ben de seviyorum onu.

0: Şimdi ne olacak?
1: İstersen düello edebiliriz. Hemen şimdi. Şurada. Sokak ortasında.
0: Yahu düello çağı geçmedi mi?
1: Ben anlamam. Geçse de geçmese de düello etmeliyiz.
0: Peki öyleyse. Silahı sen seç.
1: Seçiyorum. Edebiyat.
0: İşte bu olmadı. Eşit koşullarda değiliz. Ben edebiyattan anlamam.
1: O senin sorunun. Silahı sen seç dedin madem.
0: Demesine dedim.
1: İtiraz ama... etme hakkın yok arkadaş.
0: Sen de uzattın ama. Ben düellodan vazgeçiyorum.
1: Yani gün suyu bana bırakıyorsun.
0: Bu ne biçim konuşma? Ona karşı saygısızlık etmene izin veremem. Sanki Günsu'nun ikimizden birini seçmesi söz konusu da... Nereden biliyorsun onun ne istediğini? Hı? Belki ikimizi de istemiyordur.
1: Doğru ya. Bunu hiç düşünmemiştim ben.
0: En iyisi biz bu gece evlerimize gidelim. Hı. Düello etmeyi filan boş verip işi oluruna bırakalım. Bakalım zaman ne gösterir.
1: Aferin. İşte bu karar. Sen bayağı akıllısın biliyor musun?
0: Biliyorum.
1: İşte alçak gönüllü değilsin.
0: Olamam çünkü kendimi biliyorum.
1: Artık evlerimize gidelim. Uyuyalım ve bekleyelim.
0: Ne?
1: Günsu'nun kararını.
0: Yine başa döndük. Onun haberi bile yok bunlardan.
1: Evet. Haberi bile yok. Bak.
0: Biz mi saçmalıyoruz? Yoksa saçma olan bir şeyler mi var dünyamızda?
1: İkisi de var ayağım.
0: İyi öyleyse gidelim uyuyalım.
1: Ben zaten hemen uyumak istiyorum. Hadi iyi geceler.
0: İyi geceler.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

0: belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.
1: İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Şiir Perisi yine şiiri, şarkıyı kanatlarının altına aldı, geldi yanı başınıza. Nilay Yazar Kankeliş yapım sorumlumuz. Bugün Tolga Gökten ve Süleyman'la çalışıyoruz. Süleyman Koçak'la çalışıyoruz. Ve sevgili İpek de yanı başımda bugün, benim speaker arkadaşım. İpek'cim hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: İpek bugün biraz acil yardım görevi görecek. Eğer ben rahatsızlanırsam, pek şen değilim çünkü, devredeceğim mikrofonu sevgili İpek'e. Ama bugün benim çok büyük bir heyecanla hazırlandığım ve hiçbir şekilde ertelemeyi istemediğim bir grup var. O da Zero Tayfa. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet sevgili dinleyenlerimiz, bence isimleri de çok hoş. Elbette bu ismin nereden geldiğini biz soracağız kendilerine. Ama ben takdim etmek isterim. Udda Tayfun Özener. Hoş geldiniz. Kanunda Yusra Koçoğlu. Neyde Mustafa Duman. Gitarda Erdener Altuğ var. Ve ritimde Göktürk Seyhan bizimle birlikte. Solistimiz ise Ezel Şahin. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, şimdi sohbetimize başlayacağız ama bence en güzel şey her zaman insanın en iyi bildiği işi yapmasıdır. İnsanı rahatlatan. Aynen. Ve burada olmanın, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bizimle olmanın verdiği böyle tatlı bir heyecan olduğunu biliyorum. Heyecanı atlatmak için bence Ezel Hanım, hemen bir şarkıyla başlayalım.
2: Tabii ki,
1: ne
2: hemen.
1: Ne dersiniz? Çok evet sevgili dinleyenlerimiz, şiirler, şarkılar yanı başımıza dedik. Geçmişe biraz bir yolculuk yapacağız ama bu yolculuğumuzda yalancı bir bahar eşlik ediyor size. Hayat sende durmam diyor. Her nefeste son geliyor. Bildiğin sende kalsın. Sen yalancı baharsın. Artık senin olmam diyor. Sen yalancı bir sonbahar. Sen sevdalı koca çınar. Kaç mevsim benden aldın? Kaç sevda geri verdin? Ruhum sana kanmam diyor.

0: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Evet, bu bizi Aşkın Nur Yengi'nin söylediği bir şarkı değil mi?
1: Evet.
0: Böyle 1980, 90'larım sanki değil mi? 80'ler.
2: 93'dir.
0: Değil mi?
1: 90, evet 90'larda.
0: 90'lar, evet çok güzel. Tayfun Bey, sizin sesiniz de güzel.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Hem ud çalıyorsunuz.
2: Ben grubun udisiyim.
3: Zaman zaman ezel arkadaşımıza back vokal yapmaktayım.
0: Çok güzel. Evet, şimdi öncelikle isimden başlayalım. Bu nasıl bir tayfa yani? Hani biz zero olamaz aslında,
3: evet,
0: ama
3: aslında
0: siz onu o kadar
3: şöyle anlatalım.
0: Misiniz?
3: Tabii. Biz aslında 2009 yılında kurulan bir müzik grubuyuz. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi korosu,
0: evet.
3: Koromuz vardı.
0: 2009.
3: Yine tabii ki sevgili TRT'den İpek Dereli şefimiz, Ankara
0: evet.
3: Radyosu'ndan şefliğinde bir koromuz oluşmuştu. Ziraat Fakültesi korosu. Bu koroda tabii ki Göktürk arkadaşımla, Emre arkadaşımla, Mustafa arkadaşımla burada tanıştık. Daha sonra neden bir grup kurmayalım şeklinde bir düşüncemiz oldu ve zero, yani grup adını da ne koyalım diye düşünürken, hani hepimiz ziraat mühendisiydik o dönem, Mustafa arkadaşımız dışında. Hadi ziraatçı tayfadan kısaltarak zero tayfa olarak düşündük grup adını. Oradan o şekilde geldi.
0: Harika bence.
3: Aslında bu İngilizce'deki sıfır kelimesiyle bir alakası yok grubumuzun.
0: Yok değil mi?
3: Evet. Daha sonra işte 2009 yılında öğrencilik dönemlerimizde çalışmaya başladık. Uzun yıllar böyle çeşitli yerlerde sahne aldık. Tabii ki daha sonra hepimiz işlerimize girdik. Ondan sonra farklı şehirlerde çalışmaya başlayınca grubumuz dağılmak zorunda kaldı ama
0: evet.
3: Biz yıllarca irtibatımızı hiç kopartmadık. Zaman zaman her daim görüştük. En son bu yılın Şubat ayında Göktürk arkadaşım, Ezel arkadaşım, Yusra, Erdener Bey ve Mustafa ile birlikte yeniden neden hani bu grubu oluşturmayalım, yeniden bir araya gelip içerik üretelim, birlikte müzik yapalım şeklinde bir düşüncemizle birlikte
0: harika.
3: Şubat ayında tekrar yeniden faaliyetlerimize başlamış bulunduk. Ve yine aynı 2009 yılındaki o heyecanımızla, o zevkimizle yeniden müziklerimizi icra etmeye çalışıyoruz.
0: Çok güzel.
3: Grubumuzun kuruluş hikayesi kısaca bu şekilde.
0: Peki Kanuni, Yusra ve Ezel solistimiz, acaba onlar sonradan mı katıldılar?
3: Yok, Ezel solistimiz aslında ilk başından beri, 2009 yılından beri var. Yusra arkadaşımızla da biz tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Sanat Müziği Korosu'nda birlikteydik. Kendisiyle
0: evet.
3: bir koro kurmuştuk.
0: Evet.
3: Oradan tanıştık kendisiyle. Kendisi eklendi. Daha sonra gitarist arkadaşımız çeşitli sağlık problemlerinden dolayı aramızdan ayrılmak zorunda kalınca sağ olsun her daim destekçimiz olan dostum, iyi bir dostumuz olan Erdener Bey grubumuza da gitarist olarak dahil oldu.
0: Erdener Bey de ziraat mühendisi
2: makine
0: o zaman.
2: Mühendisi.
0: Siz de makine mühendisiniz. Evet.
3: O şekilde devam ediyoruz.
0: Peki o zaman şimdi mesleklere gelecek olursak, bir makine mühendisi olduğunu
2: evet.
0: öğrendik Erdener Bey. Siz Mustafa Bey?
2: Fizik mühendisi.
0: Fizik mühendisisiniz. Siz
3: evet,
0: ziraat mühendisiniz.
3: Ziraat mühendisiyim.
0: Yusra Hanım?
4: Çevre mühendisiyim.
0: Çok güzel.
3: Ziraat mühendisi. Ziraat mühendisi.
0: Evet, Ezel Hanım da
1: ben de sağlık çalışanıyım.
0: Sağlık çalışanı. Evet, genelde mühendisler ağırlıklı. Evet, ama güzel, çok güzel, çok keyifli. Şimdi her şeyden önce Ezel Hanım herhalde sağlık çalışanı derken hangi birimdesiniz ve hangi hastanedesiniz onu da söyleyelim.
1: Yeni Mahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyim. İdari birimlerdeyim ben. Koordinatörüm hastanede.
0: Bizi dinliyor mu şimdi hastane?
1: Şu an hastanede arkadaşlarım dinliyorlar, hocalarımız dinliyorlar.
0: Çok güzel.
1: Evet.
0: Selam
1: çok
0: olsun.
1: Selamlar.
0: Herkese
1: evet.
0: şiir perisinden selam olsun. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan. Ezel Hanım bugün hepimiz için şarkılar söyleyecek. Sizin için de aslında güzel bir meşgale değil mi?
1: Çok.
0: Yani sağlık gerçekten insanı çok zorlayan bir aşama bir kere mesleki anlamda.
1: Aynen öyle. Müzik yaptıktan sonra ertesi gün hastaneye gittiğimde sanki hastanede değil de bulutların üzerinde yürüyor gibiyim. Hani o kaosa rağmen, o kargaşaya rağmen, yoğunluğa rağmen müzik beni diri tutuyor ve mutlu ediyor.
0: Tabii. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, şimdi İpek'cim sen de bu arada soru düşün. Aklına gelen bir soru olursa mutlaka Zero Tayfa'ya seni de yöneltmeni çok çok isterim açıkçası. Çünkü sohbet öyle çok daha keyifli oluyor. Bir şiir seçtim ben. Her şeyden önce bugünkü sizin seçmiş olduğunuz şarkılar biraz beni yönlendirdi. Bir tema üzerine yoğunlaşmaya ve sevgi teması üzerine şiirler olsun dedim. Şimdi Bahattin Karakoç'un bir şiiri var. Kim eşlik edebilir? Fon müziği kim yapabilir benim
3: evet,
0: için?
3: Arkadaşımız Erdener Bey'den bir arpej alabiliriz.
0: Peki o zaman. Bu şiir bir sevgi oylumu Mor Menekşe adı altında yazılmış Bahattin Karakoç'un. Bahattin Karakoç'tan biraz size söz etmek istersek, Abdurrahim Karakoç ve Ertuğrul Karakoç'un kardeşi kendisi 5 Mart 1930'da Elbistan'da dünyaya gelmiş ve 16 Ekim 2018'de de Kahramanmaraş'ta vefat etmiş. Ama dizeler sevgiyi çok güzel anlatıyor. Sevgi olmasa üşürdüm kuyularda ey dost. karanlığın rüzgarı dalgalandıkça, sevgidir çoğaltan soyumuzu, sevgili andıkça. Şiir olmasa olur muydum sanki şimdi ben? Geçmişin ve geleceğin dilidir şiir. Ne zaman yakalasa beni içimden, nadide çiçeklerden bir iksir. Umut olmasa yürekte ne ışıyacaktı kandil kandil? O umutlar ki her zaman bir kutlu asa, yeşertir en çorak gönül topraklarını çil çil. Düş olmasa tükenir miydi hiç penceresiz geceler? Can kendini vururdu yokuşa, kilitli kapılar gibi birbirine kilitlenirdi bilmeceler. Hülya olmasa

0: selam kaleme, kağıda. Sabır olmasa nasıl yumuşatacaktık ayrılığın kemiklerini? Hayatlarımızda bağlı olmasa toprağa, ezgilere karışıp kimyasını, böylesine koklayabilir miydik çiçeklerini? Hasat vaktidir şimdi. Şiirin en güzel sabahı, sevginin ak topuklarını yüreğe vurduğu an. Ne ışık, ne rüzgar, ne de sular uyuyabilir artık. Dipdiri bir medeniyettir kan. Evet, böylesi dizeler farklı farklı sevgileri anlatmış Bahattin Karakoç. Kimi zaman sevgi olmasa demiş, kimi zaman şiir olmasa, ya umut olmasa, İpek yaşayabilir miydin sen mümkün umut
1: değil.
0: olmasa?
1: Mümkün değil Yasemin abla.
0: Evet, bizi aslında en çok hayata bağlayan şey umut. Sizin için nedir? Sizin örneğin Zero Tayfa'ya dair umutlarınız elbette vardır. Ama bir taraftan kişisel umutlarınız da vardır. Tayfun Bey, sizin nedir?
2: Evet, bizim amacımız tabii ki öncelikle Zero Tayfa olarak daha geniş bir kitleye ulaşabilmek. Arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllar birlikte mutlu, mesut bir şekilde müzik yapmak. Bu kadar yani, başka da çok büyük beklentilerimiz yok
0: açıkçası.
2: Çok da fazla
0: bir şey istemiyorsunuz aslında,
2: evet,
0: değil mi?
2: Yani müziğimiz devam etsin, bizler için yeterli.
3: Kaliteli müzik yapalım.
0: Evet.
2: Ayrıca evet, sizin gibi kaliteli programlarda, böyle sizin hazırladığınız gibi programlara da konuk olmak bizler için tabii ki büyük mutluluk.
0: Bizim için de büyük bir şeref. Çok teşekkür ederiz Tayfun Bey.
2: Rica ederiz.
0: Evet, şimdi sevgili dinleyenlerimiz, biraz hani nostalji dedik. O zaman bir eski bir şarkıya gideceğiz. Gülden Karaböcek'in sesinden dinlemeye çok alışkınız bu şarkıyı. Ezel Hanım okuyacak bizim için ama beste de Gülden Karaböcek'in zaten. Güfte ise Ali Tekin Türe ve Mesut Poyraz'ın. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevdiğim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim?

Bir hayal tufanı eser başımda. Hangi yana baksam durur karşımda. Artık tüm ümitler yabancı bana. Onu aramaktan ben ne haldeyim? Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber ver dilektir.

0: Anlıyorum
1: Yüksel
0: canım,
1: benle. Grup
0: tabii.
1: Zero nasıl belirliyor acaba şarkılarının repertuarlarını belirlerken? Hangi şarkıları seslendirmekten keyif alıyorsunuz en
0: Bu da
1: çok?
0: önemli.
2: Aslında tabii ki şöyle Epik Hanım, biz normalde Türk sanat müziği kökenli bir grubuz. Yıllarca Türk sanat müziği korolarında bir araya geldik birçoğumuz. Sevdiğimiz Türk sanat müziği şarkılarını çalarak başladık. Ama tabii ki çocukluğumuza eşlik eden, dokunan o 90'lardaki naif pop müziklerini, nostaljik pop müziklerini de her daim benimsedik. 90'lar pop ağırlıklı bir repertuar yaparak sosyal medya içerikleri üretmeye başlayan bir grup olduk. Şarkılarımızı zaman zaman mesela bir gün bir radyoda bir şarkı dinlerken "Aa bunu da neden çalmayalım?" şeklinde ansızın gelişiyor. Böyle spontan gelişiyor tamamen. "Aa evet bunu da çalalım, güzel şarkıydı. Aa şunu da çalalım, gerçekten böyle bir şarkı vardı." şeklinde başladık repertuarımızı oluşturmaya. Tabii ki güzel yorumlar da almaya başladık. Aslında birçoğumuzun özlediği şarkılar. O 90'ların naifliği, o güzel hani şarkıların kaliteli olduğu dönem. Belki biraz daha elektronik müzikten daha bir akustik müziğin hakim olduğu yıllardaki o kaliteli şarkılar, güzel güzel introlar, böyle uzun yarım dakikalık, 40 saniyelik güzel introlar. Tabii herkesin hoşuna gitti. Bu şekilde hani pop ağırlıklı bir koro, pop ağırlıklı bir repertuar ile şu anda yolumuza devam
1: Kendi yorumunuzu
2: etmekteyiz.
1: katarak zenginleştirmiş
2: Tabii ki,
1: oldunuz
2: ama
1: hem
2: tabii ki
1: de.
2: zaman zaman istek şarkılarımızı da alıyoruz. Tabii ki Türk halk müziğimizden, Türk sanat müziğimizden hiçbir zaman özümüzden kopmadık. Zaman zaman onları da tabii ki her daim sosyal medyanın üzerinden değerlendiriyoruz. Bu
0: Evet.
2: şekilde diyebiliriz.
0: Çok güzel bir soruydu. Şimdi İpekçim, ben de açıkçası bir başka şeyi merak ediyorum. Örneğin kalıcı olabilmek için ne yapmak gerekir? Aklımdaki soru bu. Yani bir Mazhar Fuat Özkan kalıcılığında bir grup bilincini oluşturabilmek, sonrasında onun üzerine müziği icra etmek. Acaba bunun için Tayfun Bey, şu gelir mi aklınıza? Bazen de kendi yaptığımız besteleri de koymalı mıyız?
2: Tabii ki böyle Yasemin Hanım, böyle bir düşüncemiz de var. Benim bir bestem olmuştu. Geçen yıl bestelediğim bir eser var.
0: Çok güzel.
2: Tabii ki. Daha sonra sevgili Yusra arkadaşımızın bir beste çalışması oldu.
0: Harika.
2: Ve peşi sıra sevgili Mustafa arkadaşımızın da bir bestesi geldi. Çok yakında burada dinleyenlerimize de müjdeyi verelim. Kendi bestelerimizden oluşan böyle bir çalışma, stüdyo çalışmaları da inşallah yakın bir zamanda yapacağız. Tabii ki bunları
0: Çok
2: sizlerle de
0: güzel.
2: paylaşırız.
0: Harika.
2: Dinleyenlerimizle de
1: Sonrasında da bir albüm de
2: paylaşırız.
1: gelecek peki peşi sıra.
2: Bakalım, neden olmasın tabii ki. Yani eğer güzel olumlar alırsak,
0: Çok
2: güzel
1: güzel
2: yorumlar
1: olur.
2: gelirse neden olmasın? Hani her
0: Çok
2: şey
1: güzel.
2: böyle başlar.
0: Evet, tabii her şey böyle başlar. Şimdi beste yapmak da ayrı bir süreçse. Hani her enstrüman çalandan ya da işte solist olandan bunu beklemek çok doğru bir şey değil. Ya elbette onun ayrı bir herhalde bir ilham perisi
2: Evet,
0: var, değil
2: ilham
0: mi?
2: perisi kesinlikle gelmek gerekiyor. Bir de eşref vaktimizin olması gerekiyor o anda. Yani zorla, evet, biz zorlayınca, hadi ince beste yapılması gerçekten zor bir olay. Ama
0: Evet.
2: zaman zaman hislerimiz yoğun olduğu bir dönemde, ilham perimiz geldiği bir dönemde tabii ki başarılı bir şekilde beste yapabilmekteyiz.
0: Bir de
2: Umarım yeni bestelerimiz de gelecek sevgili Erdener Hocam'dan,
0: Erden
2: Ezel
0: abiye
2: Hanım'dan ve
0: baktınız.
2: Göktürk'ten
0: Beklenti
2: inşallah.
0: var demek ki
2: Bir
0: yüksek.
2: beklentilerimiz var. Aslında böyle hepimizin ikişer bestesinden neden bir albüm yapmayalım şeklinde bir düşüncemiz de
0: Evet.
2: ilerleyen zamanlarda tabii ki var Yasemin Hanım.
0: Erdener Bey, ne dersiniz? Top sizde gibi sanki.
3: Şimdilik yok ama bakalım. Umarım olur. Güzel sözler
0: Evet.
3: bulursak.
0: Şimdi yani öyle bir dinginlikte de olmak lazım. Hani sizin hayatlarınız işte Erdener Bey, siz devamlı çalıştığınız bir yer var.
3: Kendi işimi yapıyorum ben.
0: Kendi
3: Savunma
0: işinizi.
3: sanayi üzerine. Hatta TRT'ye de bayağı iş yaptım. Bu
0: Çok güzel.
3: stüdyolardaki ışık askı sistemleri, işte
0: Harika.
3: şeyleri,
0: Aa ne güzel.
3: projektörleri falan. Bu
0: Evet.
3: aşağıdaki stüdyoda da, yandaki stüdyolarda da bayağı emeğim var.
0: Aa çok güzel.
3: Yani üretim üzerine çalışıyoruz. Genel olarak yani yoğun ve stresli bir şey.
0: Evet.
3: Biz de müzikal anlamda biraz rahatlatmaya çalışıyoruz kendimizi. Haftada bir gün, iki gün
0: Tabii
3: böyle
0: ki.
3: zaman
0: Tabii tabii
3: ayırarak.
0: tabii. O çok güzel bir şey. Evet.
3: Öyle.
0: Mustafa Bey, sizin devamlı yaptığınız işiniz?
4: Ben yazılımcıyım, öyle söyleyeyim. Ya yani fizik mühendisliği mezunuyum ama
0: Evet.
4: fizikle ilgili bir iş yapmıyorum. Şu anda
0: Yapmıyorsunuz.
4: bilgisayar üzerine çalışıyorum.
0: Bir şirkette mi
4: Yok, şöyle bir
0: çalışıyorsunuz?
4: kamu
0: Kamu kurumunda çalışıyorsunuz.
4: kuruluşundayım. Orada bilgi işlemde yazılım işlerini yürütüyorum.
0: Güzel, güzel.
4: O şekilde
0: Çok
4: devam
0: güzel.
4: ediyorum.
0: Siz Tayfun Bey?
2: Aslında bizler şöyle, Erdener Bey dışında hepimiz kamu çalışanıyız. Kamu kuruluşunda mühendis olarak görev yapmaktayız.
0: Yusra
2: Beşimiz
0: da
2: de,
0: öyle
2: beş arkadaşı. Evet,
0: herhalde.
2: Yusra Hanım
0: Öyle
2: da aynı
0: mi?
2: şekilde.
0: Göktuğ.
5: Ben akademisyenim.
0: Nereden, hangi üniversitede?
5: Ankara Üniversitesi'nde.
0: Çok güzel. Hangi bölüm?
5: Ziraat
0: Ziraat Fakültesi'ndesiniz. Harika, harika. Yani bitirdiğiniz yerdesiniz aslında.
5: Evet,
0: Öyle
5: aynen,
0: mi?
5: devam ediyorum.
0: Çok...
2: Evet,
0: Tanıştığımda
2: tanıştığımız yerde.
0: Göktürk orada öğrenciydi, şu an orada hoca.
5: Çok güzel. Çok güzel. Yıllar nasıl evet. geçiyor değil mi? Evet, şimdi sevgili dinleyenlerimiz, güzel bir şarkı var sırada. Yine Ezel Hanım'ın o güzel sesinden dinleyeceğiz. Bu kez Kıskananlara bir şarkı. Hicaz makamında Teoman Alpay bestesi ve Suat Sayın yazmış bir deyim. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmasan bu dünya neye yarar? Her an seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım.

0: Şahane dinledik sevgili dinleyenlerimiz. Evet, sevmekten korkmamak. Ama bazen de sevmek için çok geç kalabiliyoruz. Ama diyoruz ki yok yok değil. Ölmek için daha çok erken, sevmeye zaman var diyoruz. Ve bunu Atilla İlhan şiirinde çok güzel yazmış. Ve ben inanıyorum ki sevgili İpek'in o yumuşacık sesinde hayat bulunca çok da keyifli bir dinlence olacaktır bizim için. Seni dinleyelim bakalım İpek'ciğim.
1: Akşamın acı su karanlığı içinden soğuk kadife teması yalnızlığın. Şuh bir kahkaha balkonun birinden. Gizli işareti midir bir başlangıcın? Sevmek için geç, ölmek için erken. Baş başa çay, el ele yürümek derken. Boğaz vapurları mı iskele sancak? Telefonda kaybolmak, sesini beklerken. İnsan insanı yeniler, doğrudur ancak. Sevmek için geç, ölmek için erken. İçimdeki gökkuşağı besbelli neden. Bulutların içinden kuşlar yağıyor. Bir şiire başlarsın.

birini bitirmeden hiç kimse gözlerine inanamıyor. Sevmek için geç, ölmek için erken. Sevmek, sevildiğini bile fark etmeden. Yaklaştıkça ölüm soğuk bir yağmur gibi. Sevmek, zehir zemberek ve yürekten, gecikerek de olsa vuruşur gibi. Sevmek için geç, ölmek için erken.

0: ederiz Ezel Hanım.
1: Evet İpekçim, çok güzel bir yorumdu. Atilla İlhan'ın nurlarda yatsın. Her şeyden önce İpek'in hani çok alışık olmadığı bir şey şiir okumak, ama bence
0: Evet.
1: çok güzel bir yorumdu
0: Umarım
1: İpek. Ağzına
0: olmuştur.
1: sağlık. Çok hoşuma gitti benim. Teşekkürler.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, sevmek için çok geç ama ölmek için de erken. O zaman sevmeye devam.
0: Sevmeye
1: Yapacak bir şey
0: devam.
1: yok, değil mi Ezel'im?
0: Hayatı da birbirimizi de.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz. En önemlisi zaten insanların birbirini sevebilmesi. Şimdi dinlemiş olduğunuz sevgili dinleyenlerimiz, bu şarkı Mustafa Töngemen'in güftesi, Erdinç Çelikol'un bestesi, Nihavend bir şarkı dinlediniz. Ezel Hanım, şimdi bu kolay bir şarkı değil bence. Ama sizin de bize artık yani itiraf etmeniz lazım. Siz sadece bir sağlıkçı değilsiniz. Siz bu işe, müziğe gönül vermiş bir insansınız ve emeğiniz de var.
0: Evet, TRT Gençlik Korosu'ndan kıymetli hocalarımdan dersler
1: En
0: aldım.
1: güzel mayanın olduğu yer zaten,
0: Aynen
1: değil mi?
0: öyle. Çok güzel günlerimiz geçti Gençlik Korosu'nda. Benim şarkı söyleme sebebim Vedat Kaptan Yurdakul.
1: Evet.
0: TRT'nin göz bebeği bir tanesi.
1: Öyledir,
0: Aynen
1: öyledir.
0: öyle.
1: Evet.
0: Hocamın sayesinde ben müziğe başladım ve hocamla birlikte devam ettim. Hala birlikteyiz.
1: Çok güzel.
0: Küçücüktüm. Kocaman oldum, hala hocamla birlikteyim
1: Evet.
0: ve hala onun disipliniyle müzik yapmanın verdiği keyif, ondan almış olduklarım, işte hata yapmayalım, disiplinli olalım.
1: Tabii.
0: Yani en güzel şey müzikle ilgili öğrendiğim disiplin, hocamızdan aldığımız, elimizden geldiğince hocalarımızı mahcup etmeden güzel bir

0: şekilde şarkılarımızı icra etmeye çalışıyoruz. Şarkı söylemenin hem ruha hem söyleyene şifa olduğunu düşünüyorum. Söyleyene de dinleyene de şifa olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Sevgili dinleyenlerimiz, o zaman bu güzel sesi biraz daha dinleyelim ve bambaşka bir şarkı dinleyeceksiniz şimdi. Bu şarkı hangisi? Siz hangi şarkıyı seçtiniz? Sıraya neyi koymuştuk biz?
0: Sana neler edeceğim?
1: Oo,
0: Sevgili
1: çok
0: Ajda Pekkan'ın.
1: çok.
0: Ajda Pekkan'ın sesinden
1: Ha,
0: sana artık
1: gezeceğim, göreceğim sana neler
0: yolumuz
1: edeceğim. Bu bizim kapanış şarkımız aslında,
0: aynen
1: değil mi?
0: öyle. Biraz da hareketli bir
1: Evet.
0: şarkı olsun, enerjik bir
1: Öyle
0: şarkı olsun
1: olsun. Evet,
0: istedik.
1: evet. Benim enerjim düşük. Sizin beni yükseltmeniz lazım bugün. Göreviniz zor. Hadi bakalım, o zaman hep beraber söylüyoruz şarkıyı.

0: Çok keyif aldım.
1: Ah çok güzel.
0: Çok keyif aldım. Tabii
1: Çok
0: çok
1: güzel. Evet,
0: heyecanlıyım.
1: çünkü tek solist olmak çok kolay bir şey değil, farkındayım ama evet.
0: heyecanlıyım.
1: Çok güzel. Yok yok, biz hiç hissetmiyoruz heyecanımızı. Evet, saatlerimiz 14.43'ü gösterdi sevgili dinleyenlerimiz. Artık yavaş yavaş veda etme zamanımız da geldi. Şiir Perisi'nde çok teşekkür ederiz Ziro
2: Biz de
1: Tayfa'ya.
2: teşekkür ederiz Yasemin Hanım. Bu
1: Her
2: bizlere
1: biriniz çok
2: konuk olmaktan çok
1: kıymetlisiniz.
0: teşekkür
1: Ben bir
0: ederiz
1: kez daha
0: katkılarınız için.
1: isimlerinizi okumak isterim. Tayfun Özener Udda, Yusra Koçoğlu Kadun, Mustafa Duman Ney'de, Erdener Altuğ gitarda, Göktürk Seyhan ritim sazda ve solistimiz Ezel Şahin'le birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Acaba zaman geçiyor ama hani böyle biraz daha vaktimiz var gibi. Ben yani okumayalım isterseniz o şarkıyı dediğim bir şarkımız vardı. Ben de size destek olsam, beraber okusak, hani Yasemin Hanım bir zaman provasını yapmadık diyeceksiniz.
2: Yok, problem değil.
0: Söyleriz. Değil
2: Spontan
0: mi?
2: olarak da gelişebilir.
0: Söyleriz.
2: Böyle spontan planlar
1: Tamam, o zaman
2: olur olur
1: sevgili
2: Yasemin
1: dinleyenlerimiz,
2: Hanım.
1: evet tamam, mutluyuz, enerjimiz yüksek ama unutmayalım ki takvim sayfaları değişiyor ve sonbahardan da

Bir hayli yol aldık. Adnan Ergil'in çok güzel Hicaz bir şarkısı var. Onun da veda ederim size. Takvimlerden haberin yok mu? Geçiyor yıllar. Bana küsmüş, yüzüme gülmez zalim aynalar. Kimimiz yok.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: 1 dakika. Dünyanın nazar boncuğu olarak nitelendirilen Meke Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesindedir. Milyonlarca yıl önce volkanik patlamayla oluşan krater, yeraltı ve yüzey sularıyla dolarak göle dönüşmüştür. Tekrarlanan volkanik patlamayla gölün ortasında oluşan volkan konisi de sularla dolarak ikinci bir göl oluşturmuştur. Devam eden volkanik patlamalarla ada şeklindeki ana tepeye bitişik veya ayrı 7 küçük tepe daha ortaya çıkmıştır. En kuvvetli yağmurları bile hemen emebilen volkanik yapısı sayesinde ada koni biçimini bozulmadan muhafaza eder. Göçmen kuşların ülkemizde mola verdiği doğa harikası Meke Gölü, iklim koşullarının olumsuz etkisi, yeraltı sularının çekilmesi ve yeterli yağışın olmayışından dolayı beslenememekte, azalan su seviyesiyle günden güne kurumaktadır.
1: 1 dakika.
2: Saat 1.
3: Haberler.
2: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de hemşehrileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Baba Ocağı Güneysu'da kendisini karşılayanlara seslenen Erdoğan, birlik beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum dedi. İki gün boyunca çeşitli programlara katılacak olan Erdoğan, yaklaşık 10 milyar lira maliyetli projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ile Japonya arasındaki askeri ve savunma sanayi alanındaki işbirliğinin önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Bakan Güler, iki ülke arasında dostluğun her geçen gün pekiştiğine dikkati çekti. Japonya ile ilişkilerimizi askeri ve savunma sanayi başta olmak üzere her alanda daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Arbusi ile görüştü. İki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Kalın, Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanlarıyla da bir görüşme gerçekleştirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusundaki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. SDG'nin Suriye'deki entegrasyonunun bölgedeki bütün gruplar için iyi bir geleceği inşa edeceğini söyledi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulüne ilişkin de konuştu.

Ankara'nın ihtiyaçları doğrultusunda yapılan son derece doğal bir görüşme dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 79. duruşması sona erdi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar suçlamaları reddetti, beraatini talep etti. Duruşmada 16 tutuksuz sanığın daha savunması alındı. Böylece savunması tamamlanan tutuksuz sanık sayısı 141'e yükseldi. İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçe belediyelerine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmalarında bir şüpheli gözaltına alındı, bir kişi tutuklandı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarıyla şüpheli ve tutuklu arasında ulaşılan mesaj ve para trafiği inceleniyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 49 şüpheliden 20'si tutuklandı. 29 sanığı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Muğla'nın Datça ilçesinde tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ üyesinden 7'si tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tekne kaptanı da göçmen kaçakçılığı ve silahlı terör örgütüne yardım etmek suçundan tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden biri tutuklandı. 7'si için adli kontrol tedbiri uygulandı, 2 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Öte yandan ikinci operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Bugün Kozinoğlu'nun mezarı açılıp zehirlenme şüphesiyle incelemede bulunulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmanın bilimsel ve hukuki çerçevede ilerlediğini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının haklarını iyileştiren yeni düzenlemeyi duyurdu. 25.099 kişiye bugün toplam 217 milyon lirayı aşan ödeme yapılacağını açıkladı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Kiev, Rusya'nın altyapı tesislerini vurdu. Moskova yönetiminin Ukrayna topraklarına saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği de sürüyor. ABD Başkanı Trump, Rusya lideriyle görüştü, Putin bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Kanada'da temaslarda bulunan Zelenski de Rusya'daki seçimlerden önce üçlü barış görüşmesi olmayacağını söyledi. Hollanda'da geçen haftadan bu yana 9 kişi de daha Batı Nil virüsü tespit edildi. Bu yılki vaka sayısı 18'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3'e çıktı. Vakaların tamamının ülke içinde virüs bulaşmasından kaynaklandığı bildirildi. Fenerbahçe 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına bir puanla başladı. Sarı lacivertliler Roma ile evinde 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal 1-1 berabere biten Roma maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa sonrası bir açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini söyledi. Haberleri sunduk.

0: Ekonomi Penceresi.
1: Ekonomi Penceresi'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Bu yaşananlar hem Türkiye'nin ekonomisine hem dünyanın ekonomisine nasıl yansıyor? Her hafta Ekonomi Penceresi'nde bu konu başlıklarını konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız Ekonomi Penceresi'ni sizler için hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci, teknik masada Melih Demirezer ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3419.

0: 34-21. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Stüdyomuzda hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz
1: çok programımıza. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Arzu Hanım.
0: Hem bugünden hem geçen haftadan bugüne gelen ekonomide çok önemli başlıklar var. Bir kere bugün çok önemli bir karar bekleniyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplandı ve faiz kararını verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Bekliyor muyduk hocam bu kararı?
1: Evet, aslında piyasa bunu satın almıştı. Dolayısıyla bir yani artış veya bir indirim çerçevesinde bir beklenti söz konusu değildi. Ve beklendiği gibi %37'de sabit bıraktı. Ve yani piyasalar baktığımız takdirde işte borsa olsun, diğer piyasalar olsun hepsi bu beklenti çerçevesinde hareket ettiğini ne yapabiliriz görebiliriz. Ve bu çerçevede %37'de sabit bırakıldı. Gecelik borç verme faiz oranı yine %40. Borçlanma faiz oranında %35.5 oranı çerçevesinde sabit bırakıldığını söyleyebiliriz. Tabii bunu ifade ettikten sonra bir de Merkez Bankası Başkanlığı'nın bir açıklaması var. Bu karara ilişkin olarak o açıklamalara bakmak lazım. Yani orada özellikle bu faiz oranı sabit bırakılmasına ilişkin hangi argümanlar ortaya konulmuş orada daha net bir şekilde ifade etmek, söylemek mümkün. Ama önceki açıklamalara bakıldığı takdirde önceki toplantılardaki aşağı yukarı benzer açıklamaların burada da olduğunu görüyoruz. Ve bu açıklamaya baktığımız takdirde özellikle enflasyona ilişkin olarak da bir takım açıklamalar var. Son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminde bir gerileme olduğunu ifade ettiğini söylüyor Merkez Bankası Başkanlığı. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi piyasalara yansımasının da sınırlı kalması iş talepteki bir zayıflamanın olduğunu da ifade ediyor. Tabii bunun yanında özellikle jeopolitik gelişmeler, bu İran Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin emtia fiyatlarında, enerji fiyatlarında özellikle enflasyonu yukarı yönlü artırdığına ilişkin bir risk oluştuğunu da ifade ediyor. Ve bu jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin de yakından takip edildi. Ve herhangi bir olumsuz durum söz konusu olduğu takdirde de sıkı para politikasının devam ettirileceği ve nihai olarak da %5 enflasyon hedefine yaklaşılması için her türlü argümanların, politika araçlarının kullanılabileceğini ifade ediyorlar.
0: Biz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararına odaklanmışken bir de Avrupa Merkez Bankası'ndan haber geldi. Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizi artırdı. Onun bu kararını nasıl değerlendirmek lazım?
1: Evet, aslında beklenen bir şeydi. Yani beklenti daha önce de bu yıl içerisinde Avrupa Merkez Bankası 25 baz puan faiz oranını artırmıştı. Bugün de aynı durum söz konusu oldu ve Eylül ayında 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı. Bu Avrupa Merkez Bankası'nın bu son kararıyla birlikte ana refinansman faizinin %2.65, mevduat faizi %2.50, marjinal fonlama faizinin de %2.90 seviyesine yükseldiğini da bu çerçevede görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası böylelikle Haziran ayında 33 aylık aralığın ardından gerçekleştirdiği ilk faiz artışından sonra ikinci olarak bu ayda faiz artırmış oldu.
0: Şimdi bir de haftaya Amerika'dan bir haber gelecek. Amerikan Merkez Bankası Fed gelecek hafta faiz kararını açıklayacak. Bütün bu faiz kararlarından sonra Fed'in kararı ne yönde olur? Beklentiniz nedir?
1: Evet, yani gelecek hafta Fed'in toplantı yapıp faize ilişkin bir karar

0: verme durumu söz konusu. Artık gözler Fed'e çevrildi. Avrupa Merkez Bankası'nın bu faiz artışı kararından sonra. Tabii işler o kadar kolay mı? Değil. İstihdamda bir zayıflama var, istihdam verilerinde. Yarın tüketici fiyat endeksine ilişkin veriler açıklanacak. Dolayısıyla yani bir tarafta istihdam verileri, olumsuz istihdam verileri, diğer tarafta enflasyon işte yarın belli olacak. Yani düşük olma durumu söz konusu değil. Yani aslında Fed'in de işi gerçekten zor. İstihdam odaklı mı bakacak, enflasyon odaklı mı bakacak? Eğer istihdam odaklı bakarsa o takdirde faiz artışına gitme durumu söz konusu değil. Ama enflasyon odaklı hareket ederse o takdirde faizi artırması gerekiyor. Ve faiz artışına ilişkin olarak da 16 Eylül tarihinde 25 baz puan artırmasına ilişkin beklenti %64.
1: Büyük
0: %64.
1: ihtimalle artıracak yani.
0: Yani %64'lük bir ihtimal var. Yarınki şey önemli. Bu tüketici fiyat endeksine ilişkin veriler. O çerçevede bir hareket edeceğini söylemek, değerlendirmek mümkün.
1: Peki biz de takip edeceğiz Fed'in faiz kararını. Bir de 6 Eylül Pazar günü orta vadeli program açıklandı. 2027 Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlığı çerçevesinde orta vadeli program yayımlandı. Bu programı da değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Türkiye ekonomisi açısından programın en önemli mesajı nedir sizce?
0: Evet, tabii merkezi yönetim bütçesinin hazırlanabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın ortaklaşa hazırlamış olduğu bir programdır, orta vadeli program. Artık yavaş yavaş 2027 bütçesinin bu programda yer alan makro ekonomik veriler çerçevesinde hazırlanacağını görüyoruz. Tabii bu yeni orta vadeli programın temel mesajına baktığımız takdirde Türkiye ekonomisinde makroekonomik ve finansal istikrarın kalıcı hale getirilmesi öncelikli olmaya devam ediyor. Dolayısıyla burada makroekonomik ve finansal istikrar kalıcı bir şekilde bu problem çözülsün şeklinde. Ama bunun yanında programda sadece enflasyonla mücadele değil, büyüme, istihdam, yatırım oranı, verimlilik, teknoloji, yeşil ve dijital dönüşüm ile kamu maliyesi de birlikte yer alıyor. Tabi burada özellikle iki şeyi belirtmek gerekiyor. Birincisi, ekonomi 2026 yılında beklenenden daha yavaş büyüyor. Bunu tabi bir takım gerekçeleri var. Onları da ifade edeceğiz. İkincisi de buna rağmen enflasyonla mücadeleden vazgeçilmiyor. 2026 büyüme tahmini %3,8'den %3,3'e çekilirken 2027'de %4,2, 2028'de %4,6 ve 2029'da %5 büyüme hedefleniyor. Yani program 2026'daki yavaşlamanın ardından kademeli bir toparlanma öngörüyor.
1: Yani bu yıl için bir yavaşlama mı
0: Tabii
1: görülüyor
0: yani
1: tabloda?
0: yavaşlama öngörülüyor. Dolayısıyla 3,8 öngörülürken büyüme rakamımız 3,3 olarak revize edildi orta vadeli programda. Dolayısıyla yavaş bir büyüme ile nedir? Yılın sonunu tamamlayacağız şeklinde
1: Peki
0: gözüküyor.
1: bu yavaşlamanın nedeni olarak ne söyleniyor? O nasıl değerlendiriliyor
0: Tabii
1: hocam?
0: baktığımız zaman bu %3,8'den %3,3'e çekilmesinin burada özellikle ciddi bir yavaşlamaya işaret ettiğini söyleyebiliriz. Tabii burada bir takım durumlar da var. Sadece genel büyüme oranı değil, bir de sanayi büyüme beklentisi de %4'ten %2,3'e çekilmiş durumda. Asıl sıkıntı bu. Çünkü sürdürülebilir ve kaliteli büyüme açısından sanayi sektöründeki büyümenin önemli bir gösterge olduğunu görebiliriz. Şimdi yavaşlamanın birkaç tabi nedeni var. Orta vadeli program analizine göre 2026'da savaşların ortaya çıkardığı enerji ve emtia fiyatlarındaki ciddi bir artış. Şimdi şunu düşünün, petrol fiyatında, Brent petrol varil fiyatında 64 dolarlardan nedir? Şu anda 104 dolarlara çıkılmış bir pozisyonda. Yani böyle bir durumda gerçekten iş yapmanız çok zor. Dolayısıyla ekonomide çarkları döndürmeniz çok zor. Ondan dolayı bu enerji ve emtia şoku ekonomi üzerinde ciddi bir yük oluşturdu. Bunun yanında dış talep zayıfladı. Bu da önemli bir durum. Türkiye'nin ihracat yapmış olduğu başlıca ticaret ortaklarının 2026 büyüme rakamlarının da düştüğünü görüyoruz. Ve baktığımız takdirde 2025'te %2,4 büyüyen bu ticaret ortaklarımız 2026'da %1,6'ya gerilemiş durumda. Şimdi böyle bir durumda o ticaret ortaklarımız, dış ticaret ortaklarımız az büyümüşse o zaman senden ne alacak, değil mi? Alma durumu söz konusu değil. Peki biz ürettiğimizi satamıyorsak üretmenin bir anlamı var mı? Yok. Otomatikman ne oluyor? Bizim de
1: Üretim düşüyor.
0: büyüğümüz, üretimimiz düşüyor ve büyümemiz de yavaşlıyor.
1: Yani ticaret ortaklarımızdaki bu gerilemeyi de yine aynı sebeplere bağlayabiliriz o zaman.
0: Tabii
1: Yaşanan
0: tabii.
1: savaş
0: Tabii.
1: ortamı, enerji fiyatlarının yükselmesi muhtemelen onları
0: Tabii.
1: da
0: Şimdi
1: etkiledi.
0: Fed'den bahsettik. Fed'in gelecek hafta %64 ihtimalle faiz artışı beklentisi piyasada satın almaya başlandığını söyledik. Şimdi bu çerçevede niye faiz artışına gidiyor? Enflasyon problemi var, değil mi? Peki niye enflasyon? Özellikle Brent petrol varil fiyatındaki ciddi artış piyasaları allak bullak etti. Onun etkisiyle tabii otomatikman küresel anlamda da bir büyümenin düştüğünü söylemek mümkün. Ama Türkiye'deki bu büyüme sadece dış kaynaklı değil. Bir de iç kaynaklı sebepler de var. Şimdi içeride az önce anlattık Merkez Bankası'nın işte %37'de faiz oranını sabit bıraktığını söyledik. Şimdi faizler yüksek. Böyle bir durumda tüketicinin ve işletmelerin finansmana ulaşması çok zor. Maliyetler çok yüksek.
1: Kredi
0: Tabii
1: alamıyorlar
0: kredi alamıyorlar. İhtiyaçları karşılayamıyor.
1: yani.
0: Şimdi zaten Merkez Bankası'nın amacı ne? Talebi dengelemek, iç talebi dengelemek. Bu çerçevede talep oluşmadığı takdirde fiyatların kalıcı bir şekilde düşüş seyrine girmesini sağlamak. Ve bu da ekonomiyi ister istemez yavaşlatıcı bir pozisyona sokuyor. Dolayısıyla burada aslında şuna bakmamız lazım. Yani sıkıntılı bir konu. Yani bir taraftan enflasyonla mücadele edeceksin, diğer taraftan büyümeyi sağlayacaksın. Bu çelişki. Çelişki. Çünkü bir şeyi ne yapmanız gerekiyor? Benimsemeniz gerekiyor, seçmeniz gerekiyor. O amacı gerçekleştirmeye dönük hareket etmeniz gerekiyor. Enflasyon ile mücadele ederseniz, talebi düşürmeye kalkarsanız otomatikman büyüme nedir? Sekteye uğruyor ve ciddi anlamda nedir? Burada bir problem ortaya çıkıyor. Tabii vatandaş açısından bakarsak büyümenin %3,3 olması tek başına iyi veya kötü bir şey diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Ya şimdi bu büyümenin hangi sektörlerden geldi? Az önce söyledik, sanayi sektöründeki büyüme ciddi anlamda düşmüşse bu
1: Üretim
0: tür
1: yok.
0: durumda tabii yani ciddi bir problem. Veya büyüme işte üretim kanalı değil de tüketim kanalından sağlanmışsa ülkede üretim yapılmadığı ortaya konur. O açıdan bunun önemli olduğunu, bu büyümenin hangi istihdam oluşturup oluşturmadığını, kişi başına gelire nasıl yansıdığı bu büyüme önemli. Yani kısaca vatandaşın cebi nasıl etkileniyor? Olumlu mu etkileniyor, olumsuz mu etkileniyor? Ona bakıp vatandaşın o çerçevede ne yapması gerekiyor? Karar vermesi gerekiyor.
1: Tabii şimdi orta vadeli programa baktığımızda siz de başta da altını çizdiniz. Enflasyon hedefinde de ciddi bir revizyon dikkati çekiyor. 2026 sonu için %28,4'lük enflasyon tahmini var. Bu tahmin vatandaş açısından ne ifade ediyor?
0: Tabii enflasyon tahmininde değişiklik orta vadeli programın en dikkat çekici noktalarından biri. Önceki programda 2026 sonu itibariyle %16 enflasyon tahmini var idi. Ama 2027 yılına ilişkin olarak işte hafta sonu yayınlanan orta vadeli programda ise bu %28,4 olarak revize edildi. Yani %12,4 puanlık yukarı yönlü bir revizyon söz konusu. Geçen hafta 3 Eylül'de Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı ve enflasyonun da %31,51 yıllık seviyede olduğunu ne yaptı? Ortaya koydu. Şimdi tabii orta vadeli

0: Bir programda %28,4 olarak ifade edilmiş ama tabii geçmiş yıllardaki orta vadeli programlara bakıldığı takdirde yani o açıklanan, revize edilen oranın birkaç puan üzerinde gerçekleştiğini, dolayısıyla %30 bandında bir enflasyonun yıl sonu itibariyle gerçekleşeceğini söylemek mümkün. Tabii burada özellikle vatandaş açısından şu önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Enflasyonun düşmesi özellikle yani tek haneye inmesi çok önemli.
1: O
0: Kalıcı bir şekilde indirmek gerekiyor.
1: yine programa baktığımızda tek haneli enflasyon hedefinin 2029'a ötelendiğini görüyoruz. Bu ötelemeyi nasıl değerlendirmek gerekir hocam?
0: Tabii yani baktığımız takdirde 2029 sonuna bırakılması geçmiş programlara göre hedefin yeniden ötelenmesi anlamına geliyor. Tabii baktığımız zaman 2023 orta vadeli programlarında 2026 sonu, 2024'te 2027 sonu, 25'te 2028 sonu ve 2026 orta vadeli programda da 2029 nedir? Sonunda tek haneli enflasyona geçilme durumunun söz konusu olduğu ifade ediliyor. Hedef olarak belirtiliyor. Daha burada bu durum bir taraftan hedefin daha gerçekçi bir zamanlamaya çekildiği şeklinde yorumlanabilir. Yani 2029'unda işte ara hedefler gerçekleştirerek 2027 ve 28 dönemlerini ve bu çerçevede biz 2029'da enflasyon hedefine ulaşacağız şeklinde. Ama diğer taraftan ise hedeflerin geçmişte olduğu gibi birkaç kez ötelenmiş olması programın güvenilirliği açısından da olumsuz bir durum olarak değerlendirilebilir. Çünkü burada sadece hedef açıklamak değil, o hedefin beklentiler dahilinde gerçekleşmesinin
1: Hedefin
0: de
1: ulaşılabilirliği önemli.
0: tabii
1: Öyle değil mi hocam?
0: yani o da önemli. Yani işte bireyler şunu söylemesi gerekir. 2029'da evet tek haneye ulaşacağız ve o çerçevede hareket edeceğiz diye beklenti içerisine girmesi gerekir. Tabi bunun yanında özellikle şunu ifade etmek lazım. Bunu her zaman ifade ediyoruz. Sadece para politikası tek başına bir anlam ifade etmiyor. Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı. Yani ve sabit tuttu. Tüm argümanlarda, tüm araçlarında bu çerçevede kullanıyor. Ama sadece para politikası bu enflasyon ile fiyat istikrarı ile mücadele etmeye çalışırsa başarılı olamaz. Bunun yanında maliye politikası, ücret politikası, döviz kuru ve beklentilerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Ve enflasyonla mücadele sadece faiz oranıyla çözülebilecek bir konu değil. Kamu harcamaları, vergi politikası, üretim maliyetleri ve beklentiler de sürecin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada biz fiyat istikrarının kalıcı hale gelmesi ve alım gücünün yeniden güçlü olmasını arzu eder bir durumdayız. Mesela şunu düşünün. Yani 2000'li yılların sonlarında tek haneye inmiştik, değil mi? Ne kadar güzeldi. Gerçekten ev alabiliyordunuz, rahat bir şekilde araba alabiliyordunuz. Gerçekten mutlu bir tablo ile karşı karşıyaydık. İnşallah
1: İnşallah 2029'da.
0: 2029'da da tek haneye düşeriz ve bu çerçevede toplum da bundan mutlu kalır. Rahat bir şekilde otomobil alır, ev alır, diğer ihtiyaçları karşılar ve satın alma gücümüze de ciddi bir artış olur.
1: Peki ama biz bugüne dönersek, şimdi bu yapılan tahminler, yapılan yeni düzenlemeler, hedefler, çalışanların, memurların, emeklilerin, asgari ücretlilerin cebine nasıl yansıyor ya da yansıyacak? Aslında sıradan vatandaşı en çok ilgilendiren başlık o. 2027 yılında bütün bu veriler dahilinde maaşlara ne kadar zam gelir? Nasıl bir iyileştirme yapılır hocam? Bu programda bunun yol haritası da var mı?
0: Evet, 2027 ücretleri açısından en kritik nokta nominal zam ile gerçek satın alma gücü arasındaki fark olacak. Bunu net bir şekilde göreceğiz. Tabii 2027 yılında yapılacak zamma ilişkin olarak orta vadeli programda işte revize edilen enflasyon hedefi %28,4 olarak açıklandı. Zaten %28,4 hedefi bu çerçevede minimum bazda çalışanların ve emeklilerin ne kadar zam alacağını da net bir şekilde ortaya koyuyor. Öncelikli olarak memur ve memur emeklilerinin alacağı zam açısından olaya baktığımız takdirde tabii onlarda iki durum var. Birincisi toplu iş sözleşmesi zammı o %5 Ocak 2027'de. Bir de enflasyon farkı. Şimdi %28,4 enflasyon hedefi söz konusu ise minimum seviyede söz konusu bu. O takdirde bu ikinci yarıda Temmuz ayında %7 toplu iş sözleşmesi zammı uygulanmıştı. Şu aşamada %7'lik eşiği aşan kısım enflasyon farkı olarak değerlendirilecek ve baktığımız takdirde de %28,4 eğer yıl sonu enflasyon farkı olarak ortaya çıkarsa bu çerçevede nedir? %7,04 zam almış oluyorsunuz. 2027 Ocak zammı memur ve memur emeklileri.
1: %7 civarı öyle mi?
0: Evet. Çünkü %5 toplu iş sözleşme zammı, %2,04'te bu enflasyondan gelen fark, ikisini topladığınız takdirde
1: %7.
0: %7,04. Ama tabii bazı senaryolar var. İşte enflasyon %30 olursa, %31 olursa o takdirde bir 2-3 puanlık bir sapma söz konusu olduğu takdirde bunun %9-10 bandında olacağını söylemek
1: Evet.
0: mümkün.
1: Evet.
0: Tabii bu çerçevede memur ve memur emeklerine bakarak SSK ve Bağkur emeklerinin daha şanslı olduğunu söylemek mümkün. Niye? Çünkü onlar enflasyonun tamamını zam olarak alıyorlar. Ve bu çerçevede yıl sonu enflasyonu %9,04 yani ikinci 6 aylık enflasyon %9,04 olursa o takdirde zam bu kadar olacak. Ama %30, 31, 32 civarında olursa enflasyon o çerçevede yani 11, 12 bandında da çıkma ihtimalinin söz konusu olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ama tabi burada önemli olan şey şu nedir? İşte Ekim, Kasım, Aralık enflasyonları, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 aylık enflasyonlar
1: Onlar da
0: nedir?
1: önemli.
0: Tabii onların açıklanması lazım. O zaman daha net bir şekilde tablo ortaya konmuş olacak. Ama minimum ve maksimum aşağı yukarı oranları bu çerçevede ortaya koymuş oluyoruz.
1: Bunlar değişmez mi diyorsunuz hocam?
0: Yani çok zor.
1: Peki.
0: Yani %30 bandında enflasyon gerçekleşeceğini söylüyoruz. Dolayısıyla memur ve memur emeklisiyle Bağkur ve SSK'dan alacağı maaşta aşağı yukarı zam
1: Belli.
0: o civarda tabii. Bir de asgari ücretli var. Yani o da çok önemli. Yani şu anda bir asgari ücretimiz değil mi? İşte baktığımız takdirde 28.075.50 TL'lik bir alış söz konusu. İşçinin, çalışanın cebine giriyor ama işverenin maliyeti var. O da 40.000 TL civarında. Şimdi asgari ücret tabi Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu var. Onların toplanıp karar verebilecekleri bir durum. İşte hükümet kanadından, işçi kanadından ve işveren kanadından bir komisyonu oluşturduğu birliktelik. Tabii herkesin şeyi var, hesaba kattığı şeyi var. İşçi satın alma gücüm düştü diyor. İşveren benim maliyetlerim arttı diyor, artıyor diyor bu çerçevede. Çünkü işçi 28 bin alırken işverenin maliyeti bunun 40 bin TL. Yani işverenin maliyeti açısından da
1: Evet.
0: düşünmek lazım. Yani bu çerçevede aslında bir dengenin ne olması gerekiyor? Sağlaması gerekiyor. Ya enflasyonun karşısında da işçi ezilmeyecek ve işveren de
1: Zor durumda
0: maliyeti
1: kalmayacak.
0: ciddi anlamda artmayacak, istihdam sağlayabilecek. Aksi halde asgari ücreti ciddi bir şekilde artırırsanız istihdam yapamaz. O takdirde de işsizlik oranının artma ihtimali söz konusu. Buna ilişkin olarak da tabii %20, %21, %25, %28,4, %35 gibi zam senaryoları var. Eğer enflasyon tahmini enflasyon, yıl sonu enflasyon çerçevesinde bir hesaplama söz konusu olursa 36 bin 49 TL civarında bir asgari ücretin belirlenme durumu söz konusu. Dolayısıyla bu da nedir? 2027 yılının önemli konuları arasında yer aldığını söyleyebiliyoruz.
1: Şimdi bütçe tarafına bakarsak faiz harcamalarının önemli ölçüde yükselmesi öngörülüyor. Yüksek faizlerin kamu maliyesi üzerindeki etkisini nasıl değerlendirirsiniz
0: Tabii
1: hocam?
0: kamu maliyesi açısından orta vadeli programın en dikkat çekici risklerinden biri faiz yükü. Faiz her zaman ciddi anlamda problem. Sadece devlet açısından değil, bireyler açısından da problem. Kredi kartını kullanıp kullanıp asgarisini ödediğiniz takdirde ne oluyor? Kartopu etkisiyle büyüyor. Ondan sonra belli bir nokta sonra nedir? Artık sürdüremez hale geliyorsunuz. Devlette de bunun böyle olduğunu söylemek mümkün. 2026'da faiz harcamasının yaklaşık 2 trilyon 824,90 milyar TL, 2027'de de yaklaşık 3 trilyon 975 milyar, yani 4 trilyona yakın bir faiz gideri olması öngörülüyor. 2027'de faiz giderinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı %3,6 olarak hesaplanıyor. Daha çarpıcı nokta ise 2027'de faiz giderinin bütçe açığından daha yüksek öngörülmesi. Gerçekten bu kötü bir durum. Bütçe açığı yaklaşık 3 trilyon 865 milyar TL iken faiz gideri 3 trilyon 975 milyar TL. Yani devletin faiz için yapmış olduğu harcama toplam bütçe açığının üzerinde bir rakam olarak ortaya çıkıyor. Tabii bu durum borçlanma maliyetlerinin bütçe üzerinde ne kadar etkili olduğunu da gösteriyor. Faizlerin yüksek seyretmesi hem yeni borçlanma maliyetini artırıyor hem de mevcut borcun çevrilmesini pahalı hale getiriyor. Buna karşılık orta vadeli program bütçe disiplininden de vazgeçmiyor. Bütçe açığı gayri safi yurt içi hasıla oranına bakıldığı takdirde 2024'te %4,7 iken 2026'da %3,1, 2029'da ise bu oran %2,8 olarak hedeflenerek bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının düşürülmesi hedefleniyor. Zaten bütçe açığını azalttığınız takdirde nedir? Bütçeyi ciddi anlamda disipline etmiş oluyorsunuz. Tabii bunun içinde bir takım önlemler var kamu maliyesine ilişkin olarak. Vergi tabanını genişleteceksiniz. Daha fazla vergi alacaksınız. Kayıt dışılığı azaltacaksınız. Ve doğrudan vergilerin payının merkezi yönetim bütçe gelirleri içerisindeki payının artırılması gerekiyor. Eğer dolaylı vergi payının artışı söz konusu olur ise o zaman dolaylı vergilerin artışı nedir? Adil olmayan bir yapı söz konusu olacak. O da gelir seviyesi düşük olan kimseler üzerinde olumsuz bir yük oluşturmuş olacaktır. Dolayısıyla burada kamu maliyesinde kalıcı rahatlama için yalnızca gelirleri artırmak yeterli olmayacak. Enflasyon ve faizlerin düşürülmesi de büyük önem taşıyor. Faiz yükü düştükçe, azaldıkça bütçede eğitime, sağlığa, savunmaya, yatırım alanlarına daha fazla kaynak ayırma imkanınız da söz konusu olmuş olacak.
1: Peki, şimdi bir de işe dış ticaret ve cari açısından baktığımızda önümüzdeki dönemde Türkiye'yi hangi riskler bekliyor? Özellikle enerji maliyetlerinde bir artış var. İşte biraz önce siz altını çizdiniz. Brent petrolün varili 100 doların üzerine çıktı. 104 dolar dediniz. Bütün bu artış maliyetlerdeki artış ekonomiyi nasıl etkiler?
0: Türkiye açısından dış dengede en önemli risklerden biri enerji maliyetleri. Yeni orta vadeli programda 2026 enerji ithalatı tahmini 63 milyar dolardan 71 milyar dolara çıkıyor. Dolayısıyla artıyor maliyetimiz. Brent petrol varsayımı da 64,3 dolardan 89,3 dolara çıkarıldı, revize edildi ama şu anda 104 doları gördük,
1: Evet.
0: değil mi? Yani
1: Evet.
0: yarın ne olacak onu da gerçekten
1: Şimdi
0: bilmiyoruz.
1: sabah 9.30'da 100,30 dolardı. Siz geldiğinizde dediniz ki kurumumuza 104 dolar
0: 104
1: oldu.
0: dolar,
1: Yani
0: evet.
1: gün içinde
0: Tabii
1: değişiyor.
0: değişiyor. Yani yarın 120 dolar olabilir mi? Olabilir. Çünkü geçmiş tarihte 2022 yılında 19-120 doları görmüş bir durum. Yani görmemesi mümkün değil. Yani sürpriz olmayacak. Şimdi 2026 için ihracatımız 282 milyar dolar, ithalatımız 387 milyar dolar ve dış ticaret açığımız da 105 milyar dolar olarak öngörülüyor. Dolayısıyla burada nedir? Burada enerji maliyetlerinin ithalat açısından ciddi bir risk oluşturduğunu söylemek mümkün. Bir diğer risk de ihracat pazarlarımızdaki büyüme. Az önce söyledik. Özellikle nedir? Dış pazarlardaki büyüme problemi bizim ihracatımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Ve bu çerçevede özellikle Avrupa Birliği bizim ihracatımız açısından önemli olan bir ülkeler toplamı. Ve toplam ihracatımızın %44'ünü Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Şimdi bu Avrupa Birliği'nde de bir daralma söz konusu olduğu için ihracatımızda da bir daralma olacağını söylemek mümkün. Bunun yanında cari açık gayri safi yurt dışı hasıla oranı da önceki %1.3 tahmininden %2.6'ya yükseldi. Özellikle turizm gelirinde tabii nedir bir düşüş oldu bu sene. 68 milyar dolardan 65 dolara bir revize yapıldı. Tabii Temmuz'daki doluluk oranlarının yeni yeni otellerde dolmaya başladığı ifade ediliyor. Demek ki bu sene turizm gelirinde bir düşüş söz konusu. Bu da tabii otomatikmen cari açığa yansıyor. Bu da olumsuz bir durum olarak değerlendirmek gerekiyor. Bunun yanında olumlu gelişmeler de var. Onu ifade edelim. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payı %40'dan %44'e yükseldi. Bu olumlu bir durum. Bu eğilimin devam etmesi Türkiye'nin sadece daha fazla ihracat yapması değil, daha yüksek katma değerli ihracat yapması açısından olumlu bir durum olarak değerlendirebiliriz.
1: Hocam tabii petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması gelecek dönemde akaryakıta zam ve ardından da pek çok ürüne, hatta her ürüne zam anlamına geliyor. Bu enflasyonu nasıl etkiler?
0: Evet, gerçekten petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması Türkiye için önemli bir durum. Çünkü Türkiye net ithalatçı bir pozisyonda. Dolayısıyla burada orta vadeli programda her ne kadar 89.3 dolarlık bir varsayım üzerine hareket edilmiş olsa da şu anda 100 doları geçti. Bunun ilk etkisi enerji ithalat faturasına gelecek ve bu dış ticaret ve cari denge üzerinde ciddi olumsuz etki oluşturacak. Ama ikinci olarak enflasyon üzerinde tüm toplum bu etkiyi yaşayacak. Akaryakıt, taşımacılık, lojistik, üretim maliyetleri üzerinde ekonominin geneline ciddi bir maliyet baskısı oluşturacak ve enflasyon yukarı yönlü artacak. Ankara'ya baktığımız takdirde şu anda nedir? Benzinin litresi 78 TL civarında, motorin 90 TL civarında, LPG 35 TL civarında. Gerçekten bu yani maliyet açısından ciddi bir yüksek durumlar olarak değerlendirilebilir. Tabii özellikle şu anda petrolde son yükselişte Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin azalması, ABD-İran arasındaki gerilimin artması ciddi bir etken. Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatının olmaması küresel arz

0: bölgemizin, dünyanın huzura kavuşması dileğiyle, bu dilekle bitirelim bugün programımızı.
1: Evet, çok iyi olur.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Verdiğiniz bilgiler için, programımıza katıldığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, ekonomi penceresini sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci, teknik masada Melih Demirezer bugün sesimizi size ulaştırdı ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Haftaya Türkiye saatiyle 16.05'te yine ekonomi penceresinde görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.
2: Ekonomi Penceresi.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir kurtla fırtınanın ortak yanı nedir diye sorsalar, her ikisinin de sesi U'dur derim. Temel özellikleri bakımından U sesi, çenenin dar, dudağın yuvarlak hale gelişiyle çıkarılan arka dil ünlüsü olarak anlatılır. U derken dudaklar O ve Ö seslerine göre öne doğru daha çok uzanır ve daha yuvarlak bir pozisyon alır. Uğur, uğurlu, uğurun, umut, umudu, umudun kelimelerini söylerken ağzımıza dikkat edersek bu durumun doğruluğunun farkına varırız. U ünlüsü alfabemizin 25. harfi olup kalın sesli, dar ve yuvarlak ünlü olarak tanımlanır. Dilimizde birbirinden farklı söylenen iki U vardır. Kalın U ve ince U. Bu sesler konservatuvarlarda postdorsal ve predorsal U olarak adlandırılıyor. U sesini tek başına söylersek çeneler ve dilin O ünlüsünde olduğundan daha az açıldığını fark ederiz. Dudaklar daha ileridedir ve ağız tam bir yuvarlak biçimini alır. Dilin serbest bırakılmasıyla çıkarılır ama dilin sırtı yumuşak damağa doğru çekilir ve yükselir. Sesin ağzın arka tarafından geldiği düşünülür. Bu bakımdan dar, yuvarlak, art ünlü denilir. Türkçe'de kelimelerin başında, içinde ve sonunda da bulunur. Bir kelimenin ilk hecesinde O veya U ünlüsü varsa, sonraki hecede U sesinin bulunması muhtemeldir. Oluk, oyuk, uyku, uskur gibi. Kul ve kulluk U sesine vereceğimiz ilk örnekler. Başka örneklerimiz ulus, ufuk, kulunç, uçuk, uçurum, uğraş, ulu gibi yüzlerce kelime olabilir. Türkçe kelimelerdeki U seslerinin hemen tamamı kalın U'dur. Uç, ut, un, ur, us, ut, uy, uz gibi tek heceli kelimelere gene kalın U sesiyle aidiyet eki getirilebilir. Ucun, udun, unun, urun, usun, uzun gibi. Ulu borlulu utangaç ulviye ile Urlalı uğursuz ulvi uğraşa uğraşa Urfa'daki urgancılarla uzun uzun ulam ulam urgan uzattılar tekerlemesi, U sesinin çıkışını yakalamak bakımından verdiğimiz örnek bir çalışmadır. Profesör Doktor Zeynep Korkmaz, U sesini eklerde bağlayıcı ünlü olarak tanımlar. Ünsüzle biten tek heceli köklere getirilen U sesi yardımcı bir sestir. Zeynep hocamın verdiği örnekler şunlar. Kork, korku. Koş, koşu. Yor, yorul. Yol, yolu. U sesi eski Türkçe'de köklere ek ses olarak da getirilirmiş. Başlıyor, alınuz, uçuz gibi. 1314 yılında yazılan Mu'inül Mürit adlı eserde açsun, açılsun, açılur, alur, alumaz gibi örnekler de vardır. Yabancı adlarda kalın U sesiyle yapılmış örnekler de bulabiliriz. Mutteki, Mauri, Buteflika, Fuhimori, Kuaron, Antoine gibi. Dilimizdeki ikinci U sesi ince U olarak adlandırılır. İnce U, kalın olana göre daha önden söylenir. Dudaklar daha küçük yuvarlak bir pozisyon alır. Dilin ucu Ü der gibi öne doğru uzanır.

0: Sonra da hafifçe yanlara açılarak geriye doğru çekilir ve yükselir. İnce U'nun söylenişi sırasında dudakların kalın U sesine göre daha çok büzüldüğünü fark ederiz. Dilin yandaki sessiz harfe göre kullanılarak çıkarıldığı sestir. İnce U sesi dilimize yabancı kelimelerle geçmiştir. Genellikle R ve L seslerinden sonra gelir. Rüzgar, lüzum, lütfen, lütuf, lügat, mağlup, lunapark gibi. Ancak başka ünsüzlerden sonra da ince U sesinin kullanıldığını görürüz. Hayal anlamına gelen hülya ile kötü, ters, aksi anlamındaki makus kelimesi örnek olarak verilebilir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bugün 10 Eylül Perşembe, Türkiye Sesi Radyosu'nda Gündem Enerji programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. FM programımızı sizler için Gülşen Ayvaz hazırladı. Teknik yönetmenimiz Melih Demirezer ise sesimizin size ulaşmasını sağlıyor. Bizlere çift 0-90-312 463 34 19 ve çift 0-90-312 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilir. Görüş öneri ve sorularınızı iletebilirsiniz. Yine bizleri radyo.trt.net.tr üzerinden TSR Türkiye'nin Sesi Radyosu sekmesini seçerek de dinleyebilirsiniz. Yine dijital TRT Dinle uygulamasından da bizlere ulaşabilirsiniz. Evlerinize, araçlarınıza ya da bulunduğunuz yerlere bizleri konuk edebilirsiniz. Efendim, bu hafta yine ben Mahmut Gürer, Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü, program arkadaşım sevgili Barış Sağlam'la birlikteyiz. Merhaba Barış, nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ
0: Tabii yazı geride bıraktık.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş sonbahar da geliyor.
1: Enerjinin önemi artıyor.
0: Enerjinin önemi artıyor. Daha çok konuşacağımız pek çok husus olacak önümüzdeki dönemde, ama birazcık daha böyle bir birden fazla konuyu ele alsak daha iyi olur diye düşündük sizler için sevgili dinleyenlerimiz. Ama öncelikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin artık açılması için geri sayım sürüyor.
1: Evet.
0: Yakında ilk enerji üretiminin başlamasını bekliyoruz.
1: Evet, bunu Putin bile söyledi
0: Evet,
1: biliyorsun.
0: test amaçlı da olsa ilk etapta ve ardından da tabii artık şebekeye verilmeye başlanacak birinci reaktöründen gelen enerji. Ama bu süreçte çok önemli bir gelişme oldu. Zira nükleer yakıt, nükleer enerjinin en önemli hususlarından bir tanesi ve sevgili dinleyenlerimizin de yazın başında duyduğu bir haber vardı. Çok da konuşuldu. Çin 10 bin yıl boyunca işleyebilecek bir nükleer santral, durmaksızın çalışabilecek bir nükleer santral yaptığını duyurdu. Tabii 10 bin yıl bir ömür değil. Yani çağlar boyunca bunu sürekli çalıştırmak tabii ki mümkün değil, ama bunun yakıtı da toryumdu. Toryum içerikliydi ve toryum da Türkiye bakımından çok önemli bir yakıt. Çünkü
1: Evet.
0: dünya rezervlerinin çok ciddi bir miktarı Türkiye'de bulunuyor. Ve bu kapsamda Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Danimarka merkezli Kopenhag Atom firması ile bir toryum anlaşması imzaladı. Tabii toryumun nükleer enerji yakıtı olarak kullanılmasının öğrenilmesi bakımından Türkiye
1: Evet.
0: tarafından önemli bir şey gibi görünüyor. Bunun detaylarını ele alacağız sevgili Barış'ta. Aynı zamanda tabii enerjide küresel gelişmeleri ele almadan da olmaz. Hem Hürmüz, hem Rusya, Ukrayna Savaşı, hem
1: Evet.
0: İran, Amerika Birleşik Devletleri Savaşı derken petrol yine yükseliş trendi içerisine girdi. Bu süreçte Avrupa'da sıkıntıda, önceki programlarımızda da konuşmuştuk, ama iyice ayyuka çıktı artık. Yani depolarını dolduramayacaklar gibi görünüyor. Yani doldursalar da son dakikaya ve çok pahalıya kalacak gibi. İşte tüm bunları bugün Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gündem Enerji programında sizlere anlatmaya çalışacağız sevgili Barış Sağlam'la birlikte. Ama toryum anlaşmasıyla başlayalım istersen Barış.
1: Evet,
0: Nedir
1: şimdi
0: bu anlaşma?
1: anlaşmayı anlayabilmek için birincisi toryum ne, Türkiye'de ne kadar bulunuyor, dünya genelinde toryum nedir, Türkiye açısından önemi nedir, ne katacak, teknolojileri ne gibi bazı konular var. Bunlara bir dilersen değinelim. Türkiye'nin toryum rezervleri dünya sıralamasında tescillenmiş olarak 6. sırada. Ama kritik rezerv bölgelerimiz var. Eskişehir Sivrihisar biliyorsun yeni bulundu. Burada 0,2 tenörlü 380 bin ton görünür bir rezervimiz var. Ama bunun yanında da 694 milyon tonluk bir toryum içeren bir kritik rezerv var. Bunun detayları tabii çalışılması gerekiyor. Malatya Kulunçak'ta 3,8 milyon ton toryum içeren bir potansiyelimiz var. Ekonomik değeri açısından doğru teknolojiyle işlendiğinde Türkiye'nin yüzyıllar boyunca elektriğini karşılayabilecek bir toryum altyapımız var. Bu ne demek? İthalata ihtiyaç duymuyoruz demek. Bu çok çok önemli. Elektrifikasyonun bu kadar önem kazandığı bir dönemde diğerlerini belki belirli bir miktarda ithal etmeye devam edeceğiz ama elektriğimizin tamamı doğalgazdan değil belki de toryumdan karşılanacak. Belki de çünkü imzalanan anlaşma yeni bir reaktörün kurulması babında değil, Ar-Ge geliştirme süreçlerinin ortaklaşa yapılmasına dair bir şey. Bunu
0: Yani
1: değinmekte fayda var.
0: şunu söylemek lazım. Türkiye yaptığı bu anlaşmayla nükleer yakıt yapmayı öğrenecek.
1: Nükleer tesiste yani nükleer nasıl söyleyeyim toryumla ilgili her şeyin tüm aşamalarını elektriğe dönüştürene kadar öğrenecek ve bununla birlikte bunun ticarileşmesi için çalışacak. Ticarileştikten sonra da dünyaya bu teknolojiyi umarım aktaracak. Şimdi neden önemli bu konu? Dünyada biliyorsun artık nükleer özellikle Hürmüz'den sonra çok büyük önem kazandı ve iki tane önemli alternatif var nükleerde. Büyük reaktörlerin yanında. Küçük modüler reaktörler daha önce konuştuk hatırlarsan. Bir de MSR'lar, Molten Salt reaktörleri. Yani bunlar yeni nesil ergimiş tuz reaktörleri. Bunlar katı yakıt çubukları yerine yakıtın sıvı tuz içerisinde, yani bunlara değineceğim, başka bir teknolojiyle basınç gerektirmeyen ve patlama riski barındırmayan toryum kullanan ideal yöntem. Peki şimdi bu aşamada alternatif ve güvenli bir yakıt uranyuma kıyasla 3 ila 4 kat daha fazla bulunuyor doğada ve daha temiz ve güvenli bir nükleer yakıt ham maddesi. Toryum bazlı reaktörler geleneksel uranyum reaktörlerine göre çok daha uzun ömürlü. Biraz önce Çin'den bahsettik. Ve daha az radyoaktif üretiyorlar. Çok daha kısa ömürlü toryum bazlı olanları ve erime yani nükleer kaza riski ise neredeyse yok. Neredeyse doğru işletildiğinde diğerlerine oranla.
0: Yani doğalgaz santralinde ne kadarsa bunda da o kadar.
1: Gibi. Yani hani o nükleerin bizim için büyük kazalara neden olan, büyük felaketlere neden olan yapısı burada görünmüyor. Peki Kopenhag Atomics ile yapılan anlaşmada temel amaç Kopenhag Atomics şirketinin 10 yıl kor adını verdiği modüler ergemiş tüz reaktör teknolojisini Türkiye'nin araştırma altyapısı ve insan kaynağı ile birleştirerek ileriye dönük kullanabilmek. Bu çok çok önemli. Yerli üretim hedefi dahilinde toryum madeninin nükleer yakıt standartlarına uygun bileşikler halinde yerli imkanlarla üretilmesi sağlanıyor. Burada da yeni bir teknoloji var. Ve ticarileşme süreci proje sadece teorik bir araştırma da değil. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ticarileşebilecek yerli ve milli bir nükleer enerji ürünü üretmeyi hedefliyor. Şimdi Türkiye'ye olası katkıları ne bu anlaşmanın? Yakıtta sıfır dışa bağımlılık.
0: Evet.
1: Yani şimdi, bunu söyledik zaten.
0: Şimdi hemen çok özür dileyerek, araya girerek söyleyeyim. Enerji Bakanı da bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Ben sevgili dinleyenlerimize onu da bir aktarayım. Diyor ki aslında senin söylediklerini de teyit ediyor. Toryum yoğun bir şekilde ülkemizde bulunuyor. Dolayısıyla bu anlamda yakıtta dışa bağımlılığın olmayacağını bize düşündürtüyor diyor.
1: Evet.
0: Bu nedenle ayrı bir önemi var diyor. Ayrıca diyor ki bu alandaki çalışmaları ileride ticarileştirerek bir ürüne dönüştürebiliriz diyor. O yüzden diyor toryumda uluslararası işbirliği yapmak çok büyük önem taşıyor diyor.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü çok sayıda ülkenin bu konuda araştırma geliştirme faaliyetleri varmış. Bunu da öğrendik biz.
1: Evet.
0: Aslında hani toryum konusu Türkiye'de hep konuşulur. İşte çok fazla toryumumuz var. Ama çıkaramıyoruz, yapamıyoruz, edemiyoruz diye. Bu aslında Türkiye'nin bu kritik madenleri meta haline getirerek yurt dışına satışını kolaylaştıracak ve kendi kullanımını artık neredeyse bedavaya getirecek, yani cari açığı etkilemeyecek şekilde bedavaya getirecek diyorum. Bir ham maddeyi elde etmesi anlamına geliyor.
1: Evet, yani yakıtta sıfır dışa bağımlı.
0: Evet.
1: Küresel tedarikçi olma fırsatı. Bu çok çok önemli. Eğer geliştirebilirsek dünya çapında bir tedarikçi olacağız. Hem toryumu hem de toryum teknolojilerini. Bu da çok önemli. Ve teknoloji ihracatı ve istihdam. Yani teknoloji ihraç edeceğiz. Toryumu çünkü bilen bir yapımız olacak artık ve istihdam gerçekleşecek. Bunlar da çok çok önemli. Peki bir şey daha söylemekte fayda var. Toryum uranyum gibi nükleer silah yapımına uygun olmadığı için %100 barışçıl.
0: Evet.
1: Bu da çok önemli. Ve Enerji Bakanlığı da biliyorsun 2050 yılına kadar 20 gigawatt nükleer kapasite hedefi koydu ve bunun SMR'ları en az 5 gigawattının da SMR'lardan gelmesini planlıyor.
0: Modüler.
1: Evet, modülerlerden gelmesini planlıyor. Küçük reaktörlerden. Bu nedenle bu çok çok önemli. Peki yani bu kadar mucizevi de dünya neden bugüne kadar uranyumu tercih etmedi?
0: Toryumu tercih etmedi.
1: Pardon, toryumu tercih etmedi de uranyumu tercih etti. Birincisi toryumun çevresel etkileri çok çok az. Yani karbon nötr bir enerji. Diğerleri de öyle ama atık miktarında çok çok büyük bir düşüş var uranyuma göre. Hem miktar olarak hem de yüzyıllar yerine 10 yıllar diyebileceğimiz miktarda bir toryumun atıklarının doğada kendini yenileme ihtimali var. Yani şöyle söyleyeyim, burada 10 yıllarla aklımız karışmasın, kıyasladığımızda 10 bin yıl sürerken

0: uranyum atıklarının doğada etkileri. Toryumda bunlar birkaç yüzyıl. Yani bize tabii birkaç yüzyıl uzun ama diğerine göre çok çok kısa. Daha az arazi kullanılıyor ve daha az maden tahribatı gerçekleştiriliyor. Bu da çok çok önemli. Ve maden çıkarma riski de daha düşük. Ya bunların detaylarına girmiyorum. Ama bunlar toryumun bize katkıları olarak ortaya çıkıyor. Peki dünyada hangi büyük örnekler var? Küresel bir yarıştan bahsettik ya biraz önce.
1: Evet.
0: Çin ilk ticari adımları atan ülke. Gobi Çölü'nde dünyanın ilk işlevsel toryum ergemiş tuz reaktörünü inşa etti ve işletme lisansını aldı. Bu çok önemli. Türkiye'de bunu yapabilir demek ki.
1: Peki bir sorum olacak Barış bu süreçte. Az önce sen aslında farkını ortaya koydun. Bu daha farklı bir reaktörü gerektiriyor.
0: Evet.
1: Yani ısınan çubuklar yerine
0: Evet.
1: ergimiş bir enerji var
0: Evet.
1: ve tuzun içerisinde. Bu soğutma santral soğutmasında da Gobi Çölü'ne yapabildiklerine göre
0: Evet.
1: adamlar santral soğutmasında daha kolay olacağı anlamına geliyor
0: Evet
1: bildiğim
0: evet
1: kadarıyla.
0: birçok açıdan çok çok daha farklı. Yüksek basınç yok, yüksek sıcaklıklar var ama diğer tarafta olduğu gibi buhar bazlı değil. Teknoloji bu nedenle suya ihtiyaç duymayan bir reaktör ki bu da çölde olduğunu zaten sen de söylemiştin. Bu nedenle çok çok önemli. Hindistan'da bu konuda kritik eşiği Nisan 2026'da attı. Dünyanın en zengin toryum rezervine Hindistan sahip. Bu nedenle de burayı geliştirmek istiyorlar. Nükleer programın ikinci aşaması olarak Kalpakkam Fast Breeder denilen hızlı üretken reaktörünü Nisan 2026'da tam kritiklik derecesine ulaştırdı ve üretime hazır bir hale getirdi. Bu da çok çok önemli. Ve Danimarka geliyor ki işte biz de Kopenhag Atomics'le imzaladık. Avrupa'da küçük ve taşınabilir ve seri üretilebilir modüler toryum reaktörleri kurmayı hedefliyor. Bu biraz önce bahsettik ya büyük reaktörlerden zaten gelecek küçük reaktörleri kaymıştı. İkinci yenilik de bu toryum reaktörleriydi. İkisini birleştiren bir yaklaşım.
1: Yani
0: Böylece
1: zaten kuşkusuz şöyle düşünmek daha doğru değil mi? Şimdi siz bir tane büyük reaktör yapıyorsunuz mesela.
0: evet.
1: Hani mevcut Fransa'daki örnekler gibi. O reaktörde bir sıkıntı ortaya çıktığı zaman kapatmak durumunda kalıyorsunuz. Kapattığınız zaman işte 2 milyon hane için elektriği ek kaynaktan üretmek zorunda kalıyorsunuz. Ama küçük modüler reaktörler yaptığınız zaman 10 bin kişiyi etkiliyor mesela.
0: Evet.
1: Dolayısıyla 10 bin kişiye yönelik bir ek enerji üretimi, doğalgazdan, çevrim santralinden ya da kömürden elektrik üretme yoluna gitmek durumunda kalıyorsunuz. Bu da bölgesel etkilerini de küçültüyor. Yani ülke genelinde değil, bölge genelinde çeşitli etkiler yaratıyor.
0: Evet ve yani bunu biraz daha modülerden bahsettik ya biraz daha hareketli. İstediğiniz yere istediğiniz anda istediğiniz kadar gibi. Yani bu kadar basit değil ama diğeriyle kıyaslanamayacak kadar bir modülerliği var. Bu nedenle de çok çok önemli. Peki şimdi biraz da toryum hani artık gündemimize girecek gibi dinleyicilerimize biraz daha teknoloji hakkında da bilgi vereyim. Kısa tutmaya ve anlaşılabilir tutmaya çalışacağım. Şimdi uranyum kendiliğinden yani fisyon yanmaya hazır bir halde ve kendiliğinden tutuşabilen bir halde buna fisil deniyor. Yani hemen yanabilen ve kendi kendine yanıyor hazır bir odun gibi. Bu kadar kısaltıyorum. Aslında detayları var oralara girmiyorum. Peki
1: Yani
0: toryum
1: uranyum köz halinde geliyor aslında bize.
0: sanki evet
1: Evet.
0: toryum teknolojisine fertil yani doğurgan. Siz ona bir ateşleyici verdiğinizde ki bu ateşleyici uranyum çok küçük bir miktarda çakmak gibi düşünün ya da kibrit gibi düşünün. Ardından tutuşması için üzerine çıra atılan yaş bir odun gibi. Yani bu kadar basit anlatabiliriz. İkisi arasındaki bu fark da onların nükleer atıklarının ömrüne işaret eden, teknolojilerin geneline işaret eden bir konu oluyor. Peki uranyumda ne var? Geleneksel katı yakıt çubukları. Bunlar uranyum reaktörlerinde yakıt katı çubuklar halinde bekliyor yani uranyum.
1: Evet.
0: Reaksiyonu soğutmak için yüksek basınçlı su kullanılıyor. Sistemde bir arıza olduğunda ve su buharlaşırsa ki daha önce oldu
1: Evet, yaşadık.
0: Çernobil'de ve Fukushima'da buharlaşırsa basınç patlamasına ve yakıt çubuklarının erimesine yol açabiliyor. Peki toryumda ne var? Yeni nesil ergemiş tuz. Buna molten salt reaktör deniliyor. MSR. Toryum teknolojisi de genellikle sıvı tuz tanklarında çalışıyor. Sıvı tuz tankları var. Yakıt zaten sıvı halde ve erime riski yok. Zaten sıvı halde bekletiyorsunuz. Sistem aşırı ısındığında reaktörün altı

0: altındaki donmuş tuz tıkacı kendiliğinden eriyor ve süreci tıkıyor. Hı hı. Ya bu kadar basit anlatabiliriz. Yani reaktör kendi kendini otomatik olarak kapatabilme kapasitesine sahip.
1: Yani güvenlik açısından baktığımızda çok çok daha yüksek seviyede güvenli.
0: Evet, yani çok çok. Hı hı. Detaylar var burada, onları atlayarak gitmeye çalışıyorum. Reaktör basıncı olarak uranyum çok yüksek bir basınç gerektiriyor. Patlama riski var, özetliyorum. Atmosferik basınçta çalışıyor toryum. Patlama riski yok. Atmosferik basınç çok önemli. Silah yapımına uygun uranyum. Ve biliyorsunuz dünyanın en büyük ne yazık ki patlayıcıları uranyumun
1: uranyum
0: içeriyor.
1: Uranyum bazlı atom bombası, evet. Yani mevcut savaşın da az sonra konuşacağız zaten İran-ABD meselesini, ama sözde tırnak içinde nedenlerinden bir tanesi olarak
0: evet,
1: gösteriyor.
0: Toryumda da yapabilirsiniz ama çok uğraşmanız ve etkisi çok düşük olacağı için uğraşmaya değmeyecek bir potansiyeli var. Ve U-232 elementi silah yapımını engelliyor neredeyse, öyle söyleyeyim. Yani kalkışmıyorsunuz. Soğutma ihtiyacı devasa miktarda, suya ihtiyaç duyuyorsunuz uranyumda. Deniz, nehir kenarı, göl kenarı mecburi. Hı hı. O kadar yüksek. Fakat toryumda su gerekmiyor. Sıvı tuzla soğuyor. Bu Gobi zaten o yüzden özellikle evet, seçildi. Çöllerde bile kuruluyor. Maden verimliliği açısından çıkarılan uranyumun %1'inden az enerjiye dönüşüyor. Ve çok çıkarması zor. Çevresel etkileri büyük. Diğer taraftaysa çıkarılan toryumun neredeyse %100'ü yakıta dönüşüyor. Hı. Neredeyse. Şimdi uranyum teknolojisi bize 20. yüzyılın güçlü ama riskli nükleer gücünü vermişti. Toryum ise 21. yüzyılın patlamayan, silah yapılamayan ve atığı yüzyıllar içerisinde yok olacak yeşil nükleer çağını açmaya aday.
1: Evet.
0: İşte kısaca özetimiz bu.
1: Evet, aslında tabii çok önemli. Yani baktığımızda yeni teknolojilerin, yeni nesil teknolojilerin enerjiye dönüşümünü değerlendirdiğimizde toryumun çok büyük bir örnek olduğunu görüyoruz. Özellikle İran'ın yaşadığı gibi bir şey olmaması, yani nükleer silah şüphesini barındırmaması
0: evet,
1: gerisinde.
0: Evet, o da çok önemli.
1: Ve barışçıl nükleer enerjinin kullanımının bunun gerisinde olması ona ayrıca bir önemli unsur haline getiriyor. Çünkü böyle olduğu zaman başkalarının bir şekilde size bunu yapabilirsin, bunu yapamazsın deme olasılığı yok. Uluslararası anlaşmalarda Atom Enerjisi Ajansı'na
0: evet,
1: açıyorsunuz. Çalışmalarınızı gösteriyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Ama uranyum kullandığınız zaman işte sürekli olarak insanların hakkında bir şüphe öyle ya da böyle kalıyor.
0: Haklı ya da haksız.
1: Haklı ya da haksız.
0: Türkiye'ye çok uygun bir nükleer yakıt bence. Türkiye'nin emperyalist olmayan dış ilişkilerine de baktığımızda, dünya görüşüne de baktığımızda, anti-emperyalist, savaş karşıtı, barış yanlısı yaklaşımlarına baktığımızda toryum bence Türkiye'ye uygun.
1: Evet, şimdi Barış, tabii modüler nükleer santrallerden bahsettin, toryum kullanan. Şimdi baktığımızda Türkiye'nin bu konuda hem bu uranyumda sarı pasta olarak veriyorsun,
0: evet,
1: şeyde sıvı yakıt olarak veriyorsun
0: evet,
1: toryumda.
0: Evet.
1: Hem bunun satışı bakımından, çünkü bizim komşularımızın sayısı çok fazla ve hepsi gelişmeye çalışıyor. Hepsinde enerji açığı var.
0: Evet.
1: Hem de modüler reaktörler kurarak enerji satma bakımından, ki bu Bulgaristan'da olur, Romanya'da olur, gerekirse Ukrayna dahi olur. Baktığımız zaman bunu ticarete dökme bakımından da çok büyük,
0: tabii,
1: bir şansı olduğunu söylememiz mümkün.
0: Tabii, küresel tedarikçi dedik ya,
1: evet,
0: yani dünyanın yani her yerini. Bir de şöyle düşün bak, biz küresel piyasa olarak enerjide Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ne kadar güvenilmez ortaklar olduklarını tüm dünyaya gösterdiler. Avrupa Birliği ve Çin bunun en büyük, hı hı, ispatı. Şimdi Güney Amerika'da Şili'yi düşün. Şili'nin enerji açığı oluştuğunda, Türkiye gibi bir alternatifi olduğunda hangi ülkeyi seçecektir diye düşünüyorsun?
1: Evet.
0: Ya bu nedenle ben bunu çok çok önemsiyorum. Hani bağlantısızlar vardı hatırlarsan, tarafsız bir, hı hı, ekip oluşturmaya çalışmışlardı Hindistan'la, Hindistan'ın önderliğinde, Hindistan, Brezilya gibi soğuk savaş döneminde. Bence yeni dünya düzeni içerisinde Türkiye'nin enerji açısından yerini de belirleyecek temel bir özelliğe sahip bence bu. Ben böyle görüyorum. Bu biraz evet iddialı. Ama bunu göreceğiz.
1: Ama
0: Umarım haklı çıkacağız.
1: İddialı olmadan zaten hem diplomaside hem masada hem sahada yürümeniz mümkün değil. Yani
0: mümkün değil,
1: iddialı,
0: evet,
1: olmak zorundasınız. Belli bir iddiayı da ortaya koyuyorsunuz. O zaman da
0: ki küresel dünya barışı bu.
1: Ki işte BM Genel Kurulu geliyor yine. Sayın Cumhurbaşkanı

0: Orada da Türkiye'yi anlatacaktır. Ama yıllardır BM Genel Kurulu'ndaki konuşmalara, söylemlere baktığımızda Türkiye'nin iddiasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğunu görüyoruz ki o yönde de adımlar atılıyor. İşte terörsüz bölge, terörsüz Türkiye süreci, işte nükleer enerji, Türkiye'nin bölgedeki enerji merkezi olma çabası, Ukrayna-Rusya arasındaki savaştaki arabulucu rolü, Amerika-İran savaşı sürecindeki yine kolaylaştırıcı rolü. Bunlara baktığımızda Türkiye'nin aslında konumu da ortaya çıkıyor diyeyim ve hazır Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Türkiye'nin rolünü de söylemişken Hürmüz'e birazcık daha bakalım.
1: Evet.
0: Çünkü Hürmüz'deki darboğaz bizim cebimize doğrudan yansıyor.
1: Brent şu anda 102,2 dolar.
0: Evet, ben de gelmeden önce baktım. 102 idi, hani artmış.
1: Hala da 102, evet.
0: Evet,
1: 102,2.
0: yani şimdi son 10 günde yani %20'ye yakın bir petrol fiyatlarında yine bir tırmanış gerçekleşti. Çok büyük bir şey bu. Yani %20 çok büyük. Sevgili dinleyenlerimiz öyle hani artıyor, iniyor, çıkıyor falan diyorsunuz ama bu artışlar etkisini bir süre sonra gösteriyor bir de.
1: Evet.
0: Yani kışın daha da artacak.
1: Kışın daha da artacak gibi görünüyor. Bunun temel nedeni Hürmüz'de İran'ın birkaç tane gemiyi vurması, Amerikan savaş gemilerini bombalaması, bununla birlikte bir tane de denizaltı ekipmanı ele geçirdiğini iddia ediyor. Bununla ilgili görüntüleri var. Yani bunu neden söylüyorum? Sürekli olarak Hürmüz'deki bu gerginlik ve tırmanma bölgeyi etkilemiyor sadece, dünyayı etkileyen bir doğalgaz ve petrol görüntüsü var. Bu arada Avrupa içinde çok büyük sorunlar devam ediyor. Doğalgaz fiyatları da artmaya devam ediyor. Kış yaklaşıyor, depolar boş. Şöyle bir resme bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran sürdürülebilir bir savaş yapıyorlar. Bakın bu çok önemli.
0: Evet.
1: Sürdürülebilir bir savaş. İki
0: Yani
1: tarafta çok büyük ve çok ağır yenilgiler almıyor. Diyeceksiniz ki İran daha ne darbesi alsın. Hani Cumhurbaşkanı'nı işte dini liderini ve ülkenin temel liderini kaybetti. Daha ne olsun? İran bundan şikayetçi görünmüyor bu arada.
0: evet.
1: Yani şimdi bazı değişiklikler yapıyorlar ve görüşmeye de devam ediyorlar bu arada. Zaten en birbirlerine girdikleri dönemde bile biliyorsun İran Gate skandalı vardı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a silah satmaya devam ediyordu. Perde arkasından görüşmeye devam ediyorlardı. Acem oyunu önemlidir. Acem oyununa dikkat etmeniz lazım. Her neyse geldiğimiz nokta itibariyle sürdürülebilir savaşla sürekli petrol fiyatlarının oynayabildiği, petrol fiyatlarını istediğiniz anda çıkarıp indirebildiğiniz bir araca dönüşmüş gibi görünüyor. Amaç bu olmadığını varsayıyorum. Bence bu da var. Ama
0: Varsayabilirsin de yani
1: varsayalım.
0: hani.
1: Varsayalım. Amaç bu değil diye varsaydığımızda bile çok kullanışlı bir araca dönmüş durumda. Ve bu aracı her kullandığında Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya kendi gelirlerini arttırmak için başarılı bir sonuç almış duruma geliyorlar. Burada bu amacın sürekli kullanılan bir sopaya dönüşmüş olması bizim açımızdan çok büyük bir endişe kaynağı. Neden? Birincisi enflasyon. İkincisi üretimin düşmesi, üçüncüsü gayri safi milli hasılanın azalarak Türkiye'nin dış ticaret açığının artması gibi sonuçları var. Bu da tabii doların artmasına ve bununla birlikte ne yazık ki altının da yükselmesine neden
0: Ki
1: olabilecek.
0: devlet her gün neredeyse yeni bir sübvansiyon yayınlıyor. Yani sürekli olarak bir şeylere bir destek, ek ödenek, işte Eşel Mobil Sistemi buna bir örneklerinden bir
1: Akaryakıt,
0: tanesi.
1: evet.
0: Evet, akaryakıt. İşte yatırımcıya destek ayrı bir göstergesi. Yani böyle bir bunun etkilerini azaltmak için elinden geleni yapıyor. Aslında birçok devlet yapıyor. Yani Türkiye'de
1: Evet.
0: bunlardan bir tanesi. Türkiye başarı yapanlardan bir tanesi bu arada. Baktığımızda ama küresel petrolün enflasyonist politikalara yönelik yaklaşımları destekler nitelikteki fiyat oynaklığı içerisinde olması çok uzun bir cümle kurdum ve tabir kullandım ama kusura bakmasın sevgili dinleyenler. Böyle bir hareket içerisinde olması ne yaparsanız yapın sizi etkiliyor.
1: Evet.
0: Nasıl etkiliyor? İşte Eşel Mobil sisteminde vergiden düşüyorsunuz. Vergiyi almıyorsunuz ama bir yerden sonra o vergi dilimini geçiyor.
1: Gelir alımı, yani
0: Tabii
1: geliriniz de düşüyor bu
0: şimdi
1: arada.
0: o fiyat kamyon taşımacılığını etkiliyor. Kamyon taşımacılığı dediğiniz şey bizim yediğimiz sebze yani. Fark eden bir şey yok. O da doğrudan sebze fiyatını etkiliyor.
1: Evet.
0: Sebze fiyatı lokantadaki yemeğin fiyatını etkiliyor. Her şey birbirini böyle tetikleyerek devam ediyor.
1: Evet.
0: Evde mutfağa giren domatesin fiyatını tetikliyor. Bu aralar domates Türkiye'de inanılmaz derecede kasa kasa satılan bir şey. Evet.

0: Her arabanın bagajından domates çıkıyor
1: Evet.
0: yani
1: Evet.
0: gördüğümde. Salça mesaisi başladı memleketimizde, güzel memleketimizde. Ama hani baktığımızda gerçekten fiyatları çok ciddi bir biçimde etkiliyor. Her şeyin fiyatını etkiliyor. Ve bunu da Amerika Birleşik Devletleri kendi içerisinde çok da önemsemiyor Trump. Yani evet yükseliyor ama sonra düşer diyor.
1: Evet.
0: Bizim için sıkıntı yok diyor. İstihdam oranları zaten yüksek diyor vesaire. Hani
1: Evet.
0: onu o şekilde kurtarmaya çalışıyor.
1: Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde ve ekonomisinin büyük bir bölümünde çok büyük etki oluşturan bir petrol ve doğalgaz endüstrisi var. Petrol ve doğalgazın çıkarılması, iletilmesi, işlenmesi ve satılması Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük gelir kalemlerinden birisi olduğu gibi gayri safi milli hasıla içerisinde üretimi destekleyen ve üretimi ve istihdamı destekleyen önemli bir kalem. Şu anda Teksas eyaletinin tamamı sadece bu sektör üzerine var oluyor desek abartmış olmayız. Ve oluşan büyük zenginlikleri Amerika Birleşik Devletleri tekrar tekrar kullanarak yeni zenginlikleri oluşturmak için kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri açısından var olan süreç hiç de şikayet edeceği bir durumda değil. Zaten yok olmakta olan, etkisi azalmakta olan bir akaryakıtı çok yüksek fiyatlara satıyor. Ve Avrupa Birliği'ni ABD'nin bağımlısı hale getiriyor. Bak burası o kadar kritik ki Avrupa Birliği gerçekten şimdi biliyorsun Rusya ile çekişmeye başladılar
0: Evet,
1: tekrar.
0: tekrar.
1: Almanya ile Rusya arasında çok ağır hakaretler gidiyor geliyor. Başkanlar seviyesinde, bakanlar seviyesinde. Bu Avrupa'nın açmazları büyüyor. Yani büyümeye de devam ediyor gibi. Bugünden yarına bir sonuç alınması beklenmez ama ileriye dönük tüm denklemlerde ben Avrupa Birliği'nin ağırlığını gitgide kaybettiğini düşünüyorum.
0: Kaybetmeye devam edecek gibi de görünüyor. Yani
1: Evet.
0: çünkü baktığınızda içeri dönecekler mecburen. Bakın
1: Ki dönüyorlardı.
0: Almanya'da işte Saksonya eyaletinde çıkan sonuç
1: Aşırı
0: AfD'nin
1: sağcılar,
0: aşırı sağın
1: Naziler.
0: çıkması. Evet, çok pardon, bu bir tesadüf değil.
1: Tabii ki değil.
0: Bu hayat pahalılığının ortaya getirdiği bir sonuç ve işte mevcut hükümetlerin uyguladığı politikaların Almanya'da bir sonucu. Bu şimdi böyle oluyor. Fransa'da önümüzdeki süreçte belki Le Pen yükselişe geçecek ya da
1: Yapılan bir
0: partisi.
1: anlaşmaya göre, kesiyorum kusura bakma,
0: Estağfurullah.
1: akademik anlaşmaya göre yükselen elektrik fiyatlarının AfD yani Almanya için alternatif parti olan ve aşırı sağcı Nazi yaklaşımları bulunan partinin güçlenmesine 6 7 herhalde 7 puan falan güçlenmesine neden olduğuna dair akademik bir çalışma var.
0: Evet. Yani tabii baktığımızda Almanlar ekstrem bir örnek. Yani bu
1: Evet.
0: konuda
1: Ama
0: geçmişe de
1: Fransızlar da
0: baktığımızda
1: geri kalmıyor şu anda.
0: kalmıyor tabii. Yani Fransızlar da çok farklı değil. Onlar başaramadıkları üzerinden
1: Doğru söylüyorsun.
0: konuşuluyor. Almanya ve Naziler başardıkları üzerinden konuşuluyor.
1: Evet,
0: Yoksa
1: evet.
0: Fransa'nın Afrika'da yaptıklarına baktığımızda
1: Evet.
0: Nazilerin Avrupa'da yaptıklarından çok da farklı kalır bir yanı yok. Ya da
1: Evet,
0: Belçikalıların
1: haklısın.
0: yaptıklarına
1: Çok
0: baktığımızda. Ama
1: haklısın.
0: Almanlar daha çok konuşuluyor. Çünkü kara kıtada eski kıtada olanlardan dolayı. Ama Avrupa Birliği'nin bu kış özellikle LNG konusunda çok büyük sıkıntılar yaşayacağı aşikar. Yüksek paralar ödeyeceği de aşikar.
1: Evet, çünkü LNG'de en büyük rakiplerinin cepleri çok çok dolu.
0: Yani
1: Japonya, Güney Kore ve Çin. Yani bunlar en büyük LNG tüketicileri ve bu ülkelerin Avrupa Birliği ile farkı gerçekten ceplerinin dolu olması, ekonomilerinin dinamik olması ve ileriye dönük AB gibi bir politik karışıklık içerisinde bulunmaması.
0: evet ve rezervleri de dolu onların.
1: Evet.
0: Avrupa'nın depoları dolu değil ama bu sözünü ettiğimiz ülkelerin depoları da dolu. Çünkü Türkiye gibi onlar da çeşitli ülkelerle önceden anlaşmalar yapma yolunu seçtiler. Hürmüz Boğazı'ndan doğan yıllık yaklaşık 150 milyar metreküplük, aylık pardon 150 milyar metreküplük açığı bir şekilde kapatmak için çeşitli adımlar attılar. Efendim gündem enerjide bu hafta nükleer enerjiyi toryum bağlamında ele almaya çalıştık. Sevgili Barış Sağlam'la Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Barış Sağlam'la birlikte ben Mahmut Kürer bu hafta da karşınızdaydık gündem enerjide. Sesimizin size ulaşmasını teknik yönetmenimiz Melih Demirezer sağladı ve yapımcımız Gülşen Ayvaz da gündem enerjiyi sizler için hazırladı. Önümüzdeki haftalarda tekrar buluşmak üzere diyelim ve enerji gündeminden haberdar olmanız için takipte kalmanızı dileyelim efendim.
2: Gündem enerji.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün 660 yılı aşkın geçmişiyle dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olan Kırkpınar yağlı güreşlerinden söz edeceğiz. Edirne Sarayı içinde zeytinyağı ve toprağın buluştuğu bu er meydanında sadece kuvvetin değil, yıllardır edep ve iradenin imtihanı verilir. Kırkpınar'ın doğuşu 1361'de Rumeli seferine çıkan 40 Akıncı'dan Ali ve Selim'in birbirlerini yenemeyip can verdikleri efsaneye dayanır. Onların defnedildiği yerden fışkıran pınar, Kırkpınar adıyla bu geleneğin kalbi olmuştur. Tarih boyunca bu çayır, Koca Yusuf gibi bir öküzü omuzlayacak kadar güçlü cihan pehlivanlarını ve ben güreşirken arkamda Türk milletinin şerefini hissederim diyen Kurtdereli Mehmet Pehlivan gibi onur abidelerini ağırlamıştır. Yakın tarihte ise Ahmet Taşçı üst üste kazandığı baş pehlivanlıklar ve iki kez ebedi sahibi olduğu altın kemerle modern Kırkpınar'ın efsanelerinden biri olarak hatırlanmaya değerdir. Kırkpınar sadece bir spor faaliyeti değildir. Altta kalanın yerinmediği, üste çıkanın sevinmediği muhteşem bir hayat ve ahlak felsefesinin hayat dersinin de adıdır. Ayrıca cazgırın manisi, pehlivanların peşrevi ve yenenin yenileni kibarca yerden kaldırdığı o kadim ahlakla yoğrulmuş atalarımızdan bize eşsiz bir kültürel mirastır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxon 9 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9:25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de hemşehrileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Baba Ocağı Güneysu'da kendisini karşılayanlara seslenen Erdoğan, birlik beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum dedi. İki gün boyunca çeşitli programlara katılacak olan Erdoğan, yaklaşık 10 milyar lira maliyetli projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Aybusi ile görüştü. İki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sorunların çözümü için atılabilecek adımlar da